Adem aleyhisselam bile tövbeden müstağni kalamamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği şeye evladı hiç güç yetiremez. Devamlı olarak ve her halükarda tövbenin vacip olmasına gelince, bu da açık ve meydandadır. Çünkü hiç kimse azaları ile isyandan hali olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler, peygamberlerin bile zelle ve hatadan salim kalamadıklarını, hatalarından dolayı ağlayarak tövbe ettiklerini haber vermişlerdir. Şayet bazı hallerde azası ile günah işlemezse de, kalbinde günah işleme düşüncesinden hali kalamaz. Şayet kendisinin böyle bir meyli olmasa da, kendini Allah'ı zikirden alıkoyacak şeytanın çeşitli vesveselerinden hali kalamaz. Şayet bundan da korunursa, Allahü Teala'nın zat, sıfat ve ef'aline olan ilminde gaflet ve kusurdan kurtulamaz. Bütün bunlar derecesine göre birer noksanlıktır. Ve bu noksanlıkların da sebepleri vardır. Sebeplerini atabilmek, onların zıddıyla meşgul olmakla, yani o yoldan başka yola dönmekle mümkündür. İşte tövbe de budur. Şekil ve derecelerde ayrılmakla beraber, insanoğlunun bu noksanlıklarından tamamen sıyrılması düşünülemez. Bunun için tövbe etmesi lazımdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime öyle şeyler gelir ki, her gün ve gece bunlardan 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala ona ikram etti. Onun durumu bu olunca ya başkaları nasıl olur? İnsan daha ilk yaratılışında şehvetlerine uymaktan asla kurtulamaz. Tövbe demek, yalnız bu şehevi arzuları terk etmek değil, tövbenin tamamı geçmişi telafi iledir. İnsanoğlunun peşinden gittiği şehvetinden kalbine bir zulmet yükselir. Nitekim aynaya bakan insanın nefesinden aynanın camı puslandığı gibi kalp de günahlardan puslanır. Şehvet zulmetleri çoğaldıkça kalp kararır ve körleşir. Bunun için Allahü Teala Mutaffifin suresi 14. ayetinde, "Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini kaplamıştır." buyurdu. Aynanın yüzündeki kirler uzun zaman orada kalınca leke yapıp camı bozdukları ve böylece cam eski cilasını kaybettiği ve yeniden eski halini alamayacağı gibi, gönüldeki bu kara lekeler orada uzun müddet kalınca orada iz yapar ve yerleşirler. Artık bundan sonra kalbi temizlemek için yalnız şehvetlerin peşinden gitmemek yeterli değildir. Çünkü orada lekeler vardır. Onları oradan temizleyip atmak lazımdır. Kalbe isyan ve şehvetlerin kiri ve karanlığı çöktüğü gibi, şehvetleri terk ederek yapılan ibadetlerin nuru da kalbe yükselir. Taatin nuruyla masiyetin zulmeti kaybolur. Taat ve ibadetler kalbi temizler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu mahvetsin." buyurmakla buna işaret etmiştir. Demek oluyor ki, kul hiçbir halde kalbinde bulunan kötülüğün izlerini onun zıddı olan ibadetin izleriyle silmekten müstağni olamaz. Bu anlattıklarımız önce cilalı ve parlak olduktan sonra bazı arızalarla kararan kalbin temizlenmesi hakkındadır. Önceden kara olan kalbi cilalatmaksa çok daha uzun bir çalışma ister. Çünkü yeniden parlak bir ayna yapmakla yüzü kirlenmiş aynayı temizlemek

Bütün insanlar bununla meşgul olsa, âlemin nizamına bir zararı dokunmaz. Fakat bütün insanlar gerçek manasıyla müttaki olmakla mükellef tutulsalar, geçim yolunu terk edip dünyayı tamamen atmaları gerekirdi ki, bunun neticesi takvanın tamamen yok olmasına sebep olurdu. Çünkü geçim bozulunca herkes ekmek, giymek, mesken derdine düşer ve ortada takvadan bir şey kalmazdı. Bu bakımdan anlattığımız dereceler bu manada vacip değillerdir. İkincisi, Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapılması lüzumlu olan şeylerdir. Sıddıklar makamını kazanıp ve Allah'a vasıl olmak için bütün bu anlattıklarımızdan tövbe vaciptir. Bu, nafile namaz kılmak isteyen için abdest vaciptir demek gibidir. Aslında nafile namaz vacip değildir. Fakat o fazileti almak isteyenler için abdest vaciptir. Ancak o fazileti almak istemeyenler ne abdest alır ve ne de nafile kılarlar. Yine bu deyim, insanda el, ayak, göz, kulak şarttır dendiği gibidir. Yani tam bir insan olmak için bütün bu azalara ihtiyaç vardır. Fakat canım, olsun da bir tulum gibi ya bir bez parçası gibi olmaya da razıyım diyen, bunlarsız da idare edebilir. Ancak kamil olmaz. Umumi fetvalarda geçen vacipler, hayatın aslı gibidir. Kurtuluşun aslıdır. Çünkü kurtuluşa ancak o sayede erilir. Fakat kemale erdiren ve kurtuluşun da üstünde olan hayat, el, ayak ve diğer azalarla tekamül etmiş vücut gibidir. Peygamberler, veliler ve alimlerin haris olup çalıştıkları bu hayattır. Bunun etrafında döndü ve bunun için dünya zevklerini tamamen terk ettiler. İsa aleyhisselam uykuya yatacağı zaman yastık olmak üzere başının altına taş koymak zorunda kalmış ve buna da şeytan gelerek, işte dünyalık peşindesin, rahatın için başının altına taş koydun demesiyle İsa aleyhisselam taşı atarak başını yere koymuş ve taşı atması kendisi için bir tövbe olmuştur. Server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem, giydiği işlemeli elbisesi namazda kendisini meşgul ettiği için onu çıkarıp attığı ve yine ayağına giydiği nalinler kendisini meşgul ettiği için onları eskileriyle değiştirdiği vakit, böyle yapmanın umum için meşru olan hükümlerde vacip olmadığını bilmiyor muydu? Bunu bildiği halde onları terk etmekle neden tövbe etti? Onun böyle yapması, bunların kalbinde iz bırakıp kendisine vaat edilen makam-ı mahmuda ulaşmaktan engel oldukları içindi. Ebu Bekir radıyallahu anh, sütü içtikten sonra sütü verenin gayrimeşru yoldan onu kazandığını öğrenince, hemen boğulacak şekilde parmak salarak onu midesinden boşaltmaya çalışmıştır. O, bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkhi hükümlere göre mesul olmadığını ve fıkıh fetvalarında bunu çıkarmanın vacip olmadığını bilmiyor muydu? İmkan nispetinde midesini temizlemekle niçin tövbe etti? Bu ancak onun kalbinde yerleştirilen bir sır içindir. O gizli sır ona amme fetvalarının başka ve ahiret yolculuğunun tehlikelerinin başka şey olduğunu ve bunları ancak sıddıkların bilebileceğini bildirdi. Sen Allahü Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah'ı en iyi bilen bu gibilerin hallerini düşün. Onlar Allah'ı, Allah'a giden yolu, Allah'ın gadabını ve mağrur olmanın zararlarını

herkesten iyi bilenlerdendir. Dünyanın aldatmasından bir kere, şeytanın aldatmasından bin kere sakın. Bunlar öyle sırlardır ki, bunların daha ilk kokularını alan kimse, Allah'ın yoluna giren salik, bin senede yaşasa, her nefesinde nasuh tövbesine devam etmesinin lüzumunu ve hiç vakit geçirmeden tövbenin vücubunu anlar. Ebu Süleyman Darani çok doğru olarak şöyle söylemiştir. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da, bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur? Ebu Süleyman Darani bunu şu maksatla söylemiştir. Aklı başında bir insan kıymetli bir cevhere sahip olduktan sonra boşu boşuna onu kaybederse elbette üzülür. Şayet kaybettiği cevher kendisinin helak olmasına sebep olacaksa, şüphesiz buna acınıp ağlaması daha çok olur. Halbuki ömrün her saati, hatta her anı eşsiz bir cevherdir. Zira seni ebedi şekavetten kurtarıp ebedi saadete ulaştırmaya yetkilidir. Daha bundan nefis ve kıymetli bir cevher olur mu? Bunu gafletle kaybettiğin vakit apaçık bir zarardasın. Günahta harcarsan açıkça helake gidersin. Şayet bu zararını aldırış etmez, üzülmez ve ağlamazsan, bu senin cehaletinden başka bir şey değildir. Cehalet hastalığı ise bütün felaketlerin üstündedir. Hatta o öyle bir felakettir ki, sahibi bunun farkında bile olamaz. Çünkü gaflet uykusu, kendisiyle marifeti arasında perde olur. Ne yazık ki insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. O zaman herkese iflası ve her felaketzedeye felaketi gösterilir. Fakat iş işten geçmiş olur. Ariflerden birisi şöyle anlatıyor. Ölüm meleği son nefeste adama gelir ve senin tek bir nefesin kaldı. İşte gidiyorsun. Bunun bir saniye tehirine imkan yoktur dese, adamı sıkıntılar alır, üzülür ve bir saat daha yaşayabilip tövbe etmek ve mümkün olan noksanlarını tamamlamak için bütün dünya kendisinin olsa hepsini feda ederdi. Fakat ne yazık ki buna imkan bulamaz. İşte Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına bir engel çekilmiştir buyurduğunun ilk tezahürüdür. Yine buna işaret olarak Allahü Teala Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerinde birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım, iyi adamlardan olsaydım diyeceği zaman gelmezden önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz buyurmuştur. Denildi ki, geri bırakılmasını istediği yakın ecel, perde ortadan kalkıp, ahiret alameti keşfedildiği vakit, ölüm meleğine, bana bir gün müsaade et de, tevbe edip, Rabbimden af dileyeyim, der. Ölüm meleği ona, artık saatleri de kaybettin, diye karşılık verir. Ve tevbe kapısı, o kimsenin üzerine kapanır. Bir yandan can çekişirken, öte yandan yaptığı kötülüklerin esefini, ömrünü boşa geçirdiğinin hasretini çekerken,
bu hallerin sadmeleri karşısında imanının aslı da sarsılıp durur. Nefes tükettiği vakit, ezelde mukadder ise ruhu tevhid üzerine çıkar ki buna hüsn-i hatime denir. Ezelde şakiliği mukadder ise canı imansızlıkla çıkar ki buna da su-i hatime denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde makbul olan tevbe, kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil buyurdu. Yine aynı surenin 17. ayetinde Allah indinde makbul olan tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların, sonra da çarçabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir buyurdu. Yani hemen günahın akabinde tövbe eder, bir hasene ile günahın eserini kalbinden siler. Geç kalır da kalbi fazla kararırsa silinmesi zor olur. Bunun için alemlerin sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kötülüğün akabinde bir iyilik et ki kötülüğü mahvetsin buyurdular. Lokman aleyhisselam oğluna, oğlum tövbeyi geciktirme, ölüm beklemediğin anda gelir. İleride tövbe ederim diyen iki büyük tehlike arasında kalır. Birincisi, günah işliye işliye kalbi kararır ve bu tabiat haline gelir de artık temizlenemez hal alır. İkincisi, hastalık ve ölümün tezden gelmesidir. Öyle ki kalbini temizlemeye fırsat bulamamasıdır. Bunun için haberde cehennem halkının azabının çoğu tesviften, tevbeyi geciktirmektendir diye varid olmuştur. Helak olanların çoğu tevbeyi tehirden helak olmuştur. Çünkü kalbini kirletmeyi peşin yaptığı halde temizlemesini tehir ediyor. Burada ölüm gelip çatıyor da kalbi selimsiz Allah'a mülaki oluyor. Halbuki kurtuluş bulacaklar ancak temiz kalp sahipleridir. Kalp kulun elinde Allahü Teala'nın bir emanetidir. Ömür de aynı şekilde emanettir. Diğer ibadet vasıtaları da böyledir. Emanete hıyanet edip hıyanetlerini düzeltmeyenlerin sonu tehlikelidir. Ariflerden birisi diyor ki, Allahü Teala'nın kulunda iki sırrı vardır. İlham yoluyla onları kendisine bildirir. Birincisi, anasının karnından çıktığı vakittedir. Allahü Teala buyurur ki, kulum, seni her türlü isyandan temiz olarak dünyaya çıkardım. Ömrünü sana teslim ve emanet ettim. Bakalım bu emaneti nasıl koruyacak, benim huzuruma nasıl çıkacaksın? İkincisi, ruhu çıktığı vakittedir. Allahü Teala, ey kulum, emanetimi ne yaptın? Onu korudun ve verdiğin sözde durdun mu? Şayet sözünde durdunsa, ben de sana bol bol karşılığını öderim. Emaneti kaybettin ve verdiğin sözde durmadınsa, ben de senin cezanı veririm, buyurur. İşte buna işaret olarak Allahü Teala Bakara suresi 40. ayetinde, ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana itaat ederek Tevrat'ta ahir zaman peygamberi hakkında size açıkladığım ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozduğunuzda ancak benden korkun buyurdu.
Mü'minun suresi 8. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurdu: Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Şartlarını cami olan tevbenin kabul edileceği. Sahih tevbenin makbul olacağında şüphe edilmemelidir. Basiret nuruyla bakıp Kur'an'ın nurundan istimdad edenler, her selim kalbin Allah katında makbul ve ahirette Allah'ın civarında zevk-ü sefa edip ebedi gözleriyle Allahü Teala'nın cemalini müşahede edeceklerini bilirler ve yine aslında kalbin temiz olarak yaratıldığını, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, günahın kir ve zulmetiyle sonradan kalbin bozulduğunu bilirler. Yine bilirler ki nedamet yani pişmanlık ateşi kalbin kirini yakar. İyiliklerin nuru kalbin yüzünü saran kara lekeleri temizler ve iyiliğin nuru karşısında masiyet zulmetinin dayanamadığını da bilirler. Bu gece karanlığının gündüz aydınlığı karşısında direnemediği gibidir. Diğer bir tabirle sabunun karşısında elbisedeki kirin dayanamaması gibidir. Hükümdar kirli elbiseyi giymek için kabul etmediği gibi günahlarla kararmış olan kalpleri de Allahü Teala civarında kabul etmez. Pis işlerde giyilen elbiselerin kirlendiği, sabunlu ve sıcak suyla yıkandığı vakit temizlendiği gibi, şehevi arzularla kullanılan kalbin kirleneceğini ve gözyaşlarıyla nedamet ateşinin kalbi temizleyeceğini de bilirler. Her teskiye edilmiş temiz kalp, temiz elbise gibi makbuldür. Kalbi teskiye ve temizlemekse senin elindedir. Sen kalbini temizle. Temizlenen kalbin kabul edileceği, değişiklik kabul etmeyen ezeli kazada tespit edilmiştir. Allahü Teala Şems suresi 9. ayetinde muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurdu. Kim ki gözü müşahede ettiğinden daha kuvvetli olarak kalbin birbirine zıt olan taat ve masiyetten müteessir olduğunu, cehalete zulmet de dendiği gibi bunların birine zulmet, ilme de bazen nur dendiği gibi diğerine de nur dendiğini, nur ile zulmetin birleşemeyecek şekilde aralarında zıddiyet bulunduğunu bilmezse, dinden yalnız kabuğuna sahip olmuş ve yalnız ismini elde etmiş, kalbi ise dininin gerçeklerinden, hatta kendi nefsinden ve vasıflarından büyük bir perde içinde kalmış ve bunları anlamaktan acizdir. Kendini bilmeyen başkasını hiç bilemez. Bundan kastedilen kişinin kalbidir. Kendi kalbini bilmeyen başkasının kalbini nasıl bilebilir? Sahih tevbenin kabul olmayacağını zanneden, güneşin doğduğu halde ortalığı aydınlatmayacağını, elbise sabunla yıkandığı halde temizlenmeyeceğini sanan gibidir. Ancak kuvvetli lekeler uzun zaman elbisede kalıp orada iz bıraktıktan sonra hakikaten sabun da bunları temizlemez. Kalp de böyledir. Günahlar birike birike kalbi iyice karartıp orada tabiat halini aldıktan sonra bu kalbin tövbe etmesi zordur. Bu itiyadından kolay kolay dönemez. Belki diliyle tövbe ettim der. Fakat bu tövbe bir değer taşımaz. Bu tıpkı çamaşırcının ben çamaşırları yıkadım sözüne benzer. Elbisedeki kiri çıkarmak için gerekli maddeyi kullanmadıktan sonra laf ile elbisenin temizlenmeyeceğinde şüphe yoktur. İşte asıl ve gerçek tövbeden kaçınmanın hali de budur.
Çoğunlukla insanlar

Her böyledir. Akıl sahipleri için tevbenin kabulünde bu kadar açıklama kâfidir. Tevbe hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 25. ayetinde O kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. O bütün yaptıklarınızı bilir buyurdu. Mü'min suresi 3. ayetinin başında O günah bağışlayan, tövbeyi kabul edendir buyurdu. Tövbe hakkında hadis-i şerifler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala gece günah işleyene sabaha kadar, gündüz günah işleyene de tövbe etmesi için akşama kadar elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder buyurdular. Allahü Teala'nın elini açması tevbesini istemekten kinayedir. İstemek kabul etmekten de daha ileridedir. Çünkü kabul edilen şeyler var ki aslında istenmezler. Talep edilen her şey kabul edilir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göklere kadar yükselen günahı işleseniz de sonra pişman olsanız Allahü Teala tövbelerinizi kabul eder buyurdular. Başka bir hadis-i şeriflerinde kul işlediği günah sebebiyle cennete girer buyurunca bu nasıl olur diye soranlara çünkü işlediği günaha pişman olur ve daima ondan uzak kalmaya dikkat eder de bu sayede cennete girer buyurdular. Başka bir hadis-i şerifte günahın kefareti pişmanlıktır. Yine günahtan tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir buyurulmuştur. Rivayete göre bedevinin biri Resulullah'a ben birçok kötülükler işledim. Tövbe edersem kabul olur mu? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet kabuldür buyurdu. Adam gitti. Bir müddet sonra geldi ve bunları yaparken Allah beni görüyor muydu? Diye sordu. Resulullah evet görüyordu. Buyurunca adamcağız eyvah diye haykırarak yıkıldı ve öldü. Yine rivayete göre Allahü Teala şeytanı lanetlediği vakit şeytan kendisinden kıyamete kadar yaşaması için mühlet istedi. Allahü Teala da kendisine belirli bir vakte kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan senin ululuğun hakkı için ölünceye kadar Adem oğlunun kalbinden çıkmam. Onu aldatırım dedi. Allahü Teala da İzzet ve celalim hakkı için ben de ölünceye kadar ona tövbe kapılarını açık tutarım buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suyun kiri gidermesi gibi sevaplar da günahları giderir buyurdu. Bu husustaki rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala Nisa suresi 25. ayetinde Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır buyurdu. İşte bu ayeti kerimenin tekrar tekrar günah işleyip pişman olanlar hakkında nazil olduğu söylenir. Fudayl bin İyad şöyle diyor. Allahü Teala günahkarları müjdele. Tövbe ederlerse tövbelerini kabul ederim. Sıddıkları da korkut. Eğer adaletimle onlar hakkında muamele edersem onlara azap ederim buyurmuştur. Talk bin Habib
Allahü Teala'nın hakkı çok büyüktür. Kul onu gereği gibi yerine getiremez. Ne var ki onlar akşam sabah tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul eder, dedi. Abdullah bin Ömer, günahını hatırlayıp ondan acı duyan ve korkan kimsenin günahı defterinden silinir, buyurdu. Rivayete göre Beni İsrail peygamberlerinden birisi bir zelle işledi. O zaman Allahü Teala ona, bir daha böyle şey yaparsan elbette sana azap ederim, buyurdu. Bu peygamber, ya Rabbi, sen beni korumazsan ben yine böyle hataya düşebilirim deyince, Allahü Teala da kendisini korudu. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Kul işlediği bir günaha karşı devamlı pişmanlığı sayesinde cennete girer. Bunun için şeytan, keşke onu aldatmayaydım der. Ve böylece günahı bağışlanır. Habib bin Sabit şöyle anlattı. Kıyamet günü adamın birine günahı arz edilir. Adam günahını görünce, ben bu günahtan çok korkardım der ve böylece günahı bağışlanır. Günahtan çok üzülen adamın biri, İbn-i Mesud'a, bunun tövbesi var mı diye sordu. İbn-i Mesud aldırış etmedi. Adam sorusunu tekrar etti. İbn-i Mesud adama baktığında onun gözlerinden yaşlar aktığını gördü ve cennetin 8 kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanırlar. Fakat tövbe kapısı asla kapanmaz. Ona müvekkel bir melek var. Daima kapıyı açık tutar. Sen ameline bak, ümidini kesme, buyurdu. Abdurrahman bin Ebu'l-Kasım diyor. Abdurrahim ile kâfirin tövbesini ve bu gibiler hakkında Enfal suresi 38. Habibim, o küfredenlere söyle ki, eğer sana düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmiş günahları affedilecektir. Ayet-i Celilesi üzerinde konuşuyorduk. Abdurrahim, kâfirlerin tövbesi kabul edilince, müminlerin tövbesi öncelikle kabul edilir. Çünkü onlar daha iyidir. Müminin tövbesi, Müslümanlık üzerine Müslümanlıktır. Ben size ancak kitap ve sünnetten haber veririm. Kul bir günah işleyip de sonra bir an ondan pişmanlık duyduğu vakit hemen o günah mahvolur gider, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tövbekârlarla oturun. Zira onların kalpleri daha yumuşak ve münkesirdir, buyurdu. Alimlerden birisi, Rabbimin beni ne zaman mağfiret edeceğini ben bilirim, dedi. Ne zaman mağfiret eder diye soranlara, ne zaman bana tövbeyi nasip ederse, yani tövbe ettiğim vakit Allah beni affeder, dedi. Alimlerden diğer birisi de, bağışlanmaktan ziyade tövbeden mahrum olmaktan üzülürüm, dedi. Çünkü tövbe, mağfiret ve bağışlanmanın lazımıdır. Rivayet edildiğine göre, İsrail oğullarından bir genç, 20 yıl ibadetle meşgul oldu. Sonra 20 yılda isyan etti. Bir gün aynaya baktı. Saç ve sakalının ağarmakta olduğunu görünce, 20 senelik isyanına pişman oldu ve, ''İlahi, 20 yıl sana itaat ettim. Sonra tam 20 yıldır sana isyan ediyorum. Acaba sana yönelir ve tövbe edersem tövbemi kabul eder misin?" deyince boşluktan gelen bir ses ona şöyle söyledi. "Bize icabet ettin, biz seni kabul ettik. Bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. İsyan ettin, sana mühlet verdik. Ne zaman bize yönelirsen, biz yine seni kabul ederiz."
Zünnuni Mısri diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tevbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve belih kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar, pişmanlık gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryad-ü figan ederler de, bu vera ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da, istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Sahih olan her tövbenin kabul edileceği hususunda bu kadar açıklamanın kâfi geldiğini sanırım. Tövbe hakkında diğer büyüklerin sözleri. Şarap içen kimse tövbesiz ölürse mezarını açınız. Yüzünü kıbleye karşı görürseniz beni öldürünüz. Abdullah bin Mes'ud. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Abdullah Ensari. Tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Ahmet Bedevi. Tövbe, Müslüman olsun olmasın her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Ahmet Namıki Camii. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi. Tövbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onu ondan sonra terk etmektir. Alaüddevle Semnani. İyi işlerin faydası sahibine dönüp gelseydi, kainat ondan faydalanırdı. Ne var ki faydanın çoğu o işin esas sahibine değil, sadece yapana kalır. Kötü işlerde vuku bulduğu zaman cezası umumi olur. Onun cezası onu yapan asi kişinin üzerine gelseydi, aynı anda onu helak ederdi. Ne var ki böyle olmaz. İşte böyle olmadığı içindir ki o cezayı Allahü Teala mümin kullarına dağıtır. O asi kimseye de ruhu çıkıncaya kadar tövbe kapısı açık kalır.
Ali Havas Berlisi, sizin hayırlılarınız

günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Allahü Teala tövbe eden hatalı mümin kulunu sever. Ali Zeynel Abidin. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister küçük, ister büyük günah olsun. Amr bin Osman Mekki. Tövbe iki çeşittir. Biri avamın tövbesi, ikincisi seçilmişlerin tövbesidir. Avamın tövbesi günahlardan tövbedir. Seçilmişlerin tövbesi gafletten tövbedir. Avam ile havasın seçilmişlerin tövbesinde fark vardır. Avam günahlardan ve kötülüklerden tövbe eder. Havas ise bunları zaten işlemez. Fakat bunların tövbesi yanılmaktan, gaflete düşmekten ve yaptığı ibadet ve taati sebebiyle kendini beğenme korkusundan tövbedir. Bennan el-Hammal. Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. Bayezid-i Bistami. Günahlarına tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Cafer-i Sadık. Zahiri muamelat babında işlenen günahlar, tövbe edildiği takdirde hemen hepsi affa mazhar olur. Davud-u Kebir. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük günah olsun, isterse küçük. Ebu Abdullah Mekki. Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık almaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Ebu Abdullah Nibaci. Cehennem korkusu veya cennet arzusuyla tövbe etmek mümkün değildir. Allahü Teala Bakara Suresi 222. ayetinde mealen "Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever." buyuruyor. Burada bildirilen sevgiye kavuşmak için tövbe etmelidir. Ebu Ali Dekkak. Affa, mağfirete, müsamahaya kavuşurum diyerek günahlardan tövbe etmeyi terk etmek, o günahı işlemekten daha beterdir. Tövbe ve pişmanlıkta Allahü Teala'nın hoşnutluğu vardır. Ebu Ali Rotbari. Bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebu Cafer bin Sinan. Tövbe bahsinin birinci bölümü burada sona erdi. Tevbe bahsinin ikinci bölümünde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen.

Sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: O gün kavrulur her yer. O gün sallanır her yer dehşetinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir pardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan

hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf suresi 9. ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye

0: suresi 34 ve 35. ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı, sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana.
1: Yaklaş bana.
0: Ve o nurun içinde

kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki, tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi, elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğun salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu, sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru

koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneciğim, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı alana. O hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ıstıraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su, su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur.

ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki, işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki, tadın cehennemin, dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Mürselat suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur, içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.

0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün biraz farklı bir ders yapmak istiyorum. Şöyle biraz yaşı ilerlemiş olanları kızdırmak istiyorum. Onları muhatap almamak istiyorum. Artık ne derler bana bilmiyorum da zaten bu hafta hep mesaj göndermiş kardeşlerimiz. Hocam biz 25'in yukarısında olanlar gelmeyelim mi demişler. Ben 25'in yukarısındakilere gelmeyin demedim. 15 ile 25 arası gelsin dedim. Dolayısıyla davet inşallah yerini bulmuştur. Karşımdaki kardeşlerimin tamamını genç kabul ederek gençlere hitap edecek bir ders yapmak istiyorum. Bizim İslam fıkhımızda 0-14 yaş çocuktur. 15-40 yaş gençtir. 41 ve yukarısı ihtiyardır. Bilmiyorum öyle. Artık yaşı 40'ın üzerinde olanlar, ben de 41'im yani, ben de artık o ihtiyarlar sınıfına giriyorum. Kendilerini şöyle alsınlar, desinler ki bizim imanımız genç. Biz aslında genciz, genç hissediyoruz. Artık bir şeyler desinler onlar kendilerine. Söylediğim sözlerin aslında yaş farkı gözetmeksizin herkese hitap eden mesajı oldu muhakkak. Ancak direkt genç kardeşlerimi genç hisseden değil, şu anda da Allah'ın kendisine bir sermaye ve nimet olarak bahşettiği o gençliğin, hatta bizim kullandığımız çok güzel bir ifade var, o çok inanılmaz derecede doğru bir ifadedir. Delikanlı olanların bizatihi kendilerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bu güzel sermayeyi bize emanet eden Rabbimizin hoşlanacağı, memnun olacağı bir şekliyle tanzim etme adına inşallah bir hayra vesile olur. İnşallah bazı şeyler zihinlerimizde daha iyi oturur. Kaybettikten sonra ah vah etmeyiz de şu anda elinde bulunduğumuz, zamanında bulunduğumuz şu anları değerlendirme adına bir imkana dönüşür. Allah böyle bir imkana dönüştürsün. Şurada bulunan cemaatin, yukarıda bulunan hanım kızlarımızın inşallah imanlarına bereket versin. İhlaslarını ziyadeleştirsin. Amellerine farklı bir biçimde bereket ihsan etsin ki o özlediğimiz ve arzuladığımız zamana ve seviyeye inşallah kavuşabilelim. Kıymetli kardeşlerim, dedim ya ben de 41 yaşındayım. 15 yaşından beridir yoğun bir biçimde siyer okuyan bir kardeşinizim. 15-41 kaç sene olmuş? 26 sene. 26 senedir aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını çeşitli yönleriyle okuyan bir kardeşinize şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki kardeşim, aleyhissalatü vesselam efendimizin adının yanına hangi kelimeyi yazsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kelimeden çok hoşnut olur. Bu önemli bir soru, buradan bir yere geleceğiz. Ne yazsak, iman,

İhlas, İslam, Kur'an, namaz, çeşitli hadislerden yola çıkarak söyleyelim, kadın, güzel koku, sayın. Bunların hiçbiri değil. Neden? Çünkü bunlar işin neticesi. Ben işin bidayetinden bakarak konuşmak istiyorum. Bir kelimeyi yazdığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yüce adının yanına o kelimenin orada bulunması Seyyidi Ruhu En'am'ı hoşnut edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan inanılmaz derecede memnun olacak. Onun adına konuşmaya hakkımız yok. Bunu belli verilere yaslanarak söylemek durumundayız. Ne olursa olsun, gelenin mensubiyeti ne olursa olsun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatının üzerinden yola çıkarak bir şeyi söyleyebiliriz ki, Efendimizin o âli olan, o yüce olan, o hem dünyada hem ahirette övülen, takdir gören isminin yanına gençler yazdığınız zaman başka hiçbir şeyden memnun olmayacak şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimizin memnun olduğunu görürsünüz. İsterseniz o genç Müslüman olmamış olsun, o genç müşrik olsun, o genç Hristiyan olsun, o genç Yahudi olsun, ama değil mi ki sallallahu aleyhi ve selleme doğru adım attı ve ona doğru yürüyor? Vallahi yüreği yerinden çıkacakmış gibi Efendimizin heyecanlandığına, kendinden geçtiğine, bakarken o insanın kendisine attığı adımlardan hoşnut olduğuna dair en az size 100 tane hadisi anlatabilirim. Ne aklıma geliyor? Birçok şey geliyor da aklıma şu geliyor. Zaten ona iman eden insanların yaşı hep 40'ın altındaydı ilk günlerde. Sayılıdır 40'ın üstünde olan Efendimiz de 40 yaşında peygamberliğe biliyorsunuz muhatap oldu. Ebu Bekir 38 yaşındaydı. Ondan aşağıya sayın gitsin artık. 10 yaşında Ali'den alın sözü, 38 yaşına kadar Ebu Bekir'e yaslayacağınız ana kadar hep o yaş grubu içerisinde insanları görürsünüz. O ilk günler, daha nübüvvetin bir avuç insanla buluştuğu günler, Kabe'de bir olay oluyor. Namaz kılmak için Müslümanlar oraya gittikleri anda Mekke'nin kara yüzlü adamları o sesi kısmak için, namazı engellemek için bir karışıklık çıkarıyorlar. Ve daha ilk günlerde peygamber evinden bir kurban, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğulluğu, Hatice anamızın ise ilk eşinden oğlu olan oğlu Haris bin Ebu Hale o arbade sırasında, o karışıklık sırasında orada şehit oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ilk günlerde hadise böyle gerginleştiği anda Müslümanlara Kabe'de kılmayın bundan sonra, dışarıda Mekke'nin dışındaki vadilerde kılın diye bir emir veriyor. Evlerde de kılamıyorlar. Niçin? Çünkü evlerden birer kişi Müslüman olmuş. Bazı evlerde oğul Müslüman olmuş, ana baba müşrik. Bazı evlerde baba Müslüman olmuş, kadın müşrik, etraf müşrik. Onun için evlerde de namaz kılınmıyor. 2-3 tane ev sayabilirsiniz o gün Mekke'de bütün fertleriyle Müslüman olmuş olan. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışını işaret ediyor. Dışarıda diyor. Ebu Dub vadisinde kılmaya başlıyorlar. Başka vadilerde kılıyorlar. Ama Mekkeliler haber alıyor. O vadilere de gidip Müslümanları rahatsız ediyorlar. O hadiselerin birinde dayanamıyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Kaç yaşında? 17 yaşında. Bir genç, bir delikanlı. İmanın hamiyetiyle eline geçirdiği bir deve kemiğini Mekkelilerin ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Hattal'ın başına doğru vuruyor. Başını ikiye yarıyor ve Mekke müşriklerini oradan kaçırtıyor. Ama bu olayda Mekke'de bir başka gerginliğe sebebiyet veriyor. İşte o günlerde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey geçiriyor içinden.

Allah'ım diyor, nerede olacak bu iş? Kimin yanında, kimin evinde, kimin vesilesiyle? Nasıl olacak da bir yer nasip olacak mı? Bu davaya gönül vermiş bir avuç insan bir araya gelip diz dize verip senin bize gönderdiğin ayetleri öğrenme adına gayret içerisine girecek mi? Bu ızdıraplar içerisindeyken Efendimizin aklına bazı şahıslar geliyor. Falanca diyor olmaz diyor, filanca diyor olmaz diyor. Kabe'nin avlusunda oturduğu bir anda 18 yaşında bir delikanlı, 3 ay olmuş daha yeni evleneli, babası yeni evlendiği için Safa Tepesi'nde ona bir ev almış, satın almış, ona hediye etmiş. Hanımıyla beraber o evde otururlarken mahzum oğullarından olan, tabir caizse o günkü Firavun'un ailesinden olan, o ailenin içerisinden bir Musa'yı, ileride Musa olacak bir delikanlıyı sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına doğru gönderiyor. Kim o delikanlı? Erkam bin Ebil Erkam. Duymuş. Efendimizin bir şeyler söylediğini duymuş. Amcası Velid bin Mughire bir şeyler demiş. Amcası Ebu Cehil bir şeyler demiş. Ben kendim duyayım demiş Muhammed'den. Efendimiz'e doğru yürüyor. Belki aklında da bir şeyler tasarlanmış. Aldığı cevaba göre artık sert bir tavır takınacak, bir şeyler söylenecek. Ama Efendimiz görmüş ki 18 yaşındaki beni mahsumdan olan Erkam bin Ebil Erkam kendine doğru yürüyor. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçen şu. Gelen o anda bir müşrik. Ama kalbi yerinden çıkacak gibi. Acaba olur mu diyor Allah'ım? Acaba Erkam bin Ebil Erkam bu iş için olur mu? Acaba iman eder mi? Acaba bunu kabul eder mi deyip heyecanla Erkam'ın kendisine doğru yürümesini beklemiş. Ne zaman ki Erkam gelmiş, sözler konuşulmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o delikanlıyı, o genci imana davet etmiş. İman etmiş, eder etmez de arkasından ya Resulallah buyurmaz mısın evime demiş. Efendimiz demiş şimdi seni benle görmesinler. Yarın ben öğle uykusuna Mekke'nin yattığı bir zaman diliminde gelirim demiş. Ertesi gün Ebu Bekir'i yanına alarak o eve gitmiş. Evi gezmiş. Beğendin mi evimi ya Resulallah demiş. Beğendim demiş. Ve Erkam bin Ebil Erkam Allah senden ebeden razı olsun. O büyük sözü söylemiş. Evim evindir ya Resulallah. Ve o evini Risalet davasının hizmetine koymuş. 18 yaşında bir delikanlı. O günden sonra artık İslam tarihinde adını anacağınız Hazreti Ömer dahil kimi söyleyecekseniz Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin mahsulüdür. O ev bir pota olmuş. Talim ve terbiye adına bir mektep olmuş. Risalet davasına nice yiğitler doğurmuş. O evin sahibi 18 yaşında bir delikanlı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 3 yıl sonraya gelin. Nübüvvetin 13. yılı. Artık özel davetten genel davete Efendimiz işi döndürecek. Bütün akrabalarını toplamış Ebu Kubeys Dağı'nın etrafına bir yemek tertiplenmiş. Ali de o günler 13 yaşında. 13 yaşında Ali'ye de bir görev verilmiş. Elinde su sürahisi, gelen akrabalara su ikram edecek. İçecekleri o ikram edecek. Davet bitmiş, yemekler yenmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Maide suresinden okuduğumuz Kur'an'a Hazreti İsa'nın haykırışı olarak giren o tablonun bir benzerini yaşama adına Allah'a giden yolda bana kim ensar, kim yardımcı olacak diye haykırıyor. Karşısında amcalar var, halalar var, amca çocukları var, hepsi var. Hiç ses yok. Bir daha ses yok. Bir daha söylüyor ses yok. Atıyor sürahiyi Ali. 13 yaşındadır Ali. Ben varım ya Resulallah diyor. Ben varım deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Ebu Leheb ikisinin de amcasıdır gülüyor. Tamam diyor bu çocuk sana yeter diyor. Ama bir el kaldırmıştır 13 yaşındaki o yiğit. 50 yıl

0: yıl boyunca eli indirmeyecektir. Risalet davası dediğiniz o büyük davanın altında Ali'nin eli vardır. Ve Ali o eli kaldırdığı zaman 13 yaşındadır. Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz Allah aşkına, buradan anlayın. 10 yıl nübüvvetin o ilk günlerinde çalmadığı kapı kalmayacak Efendimizin. Kazandığı insan sayısı sadece 250 olacak. 250 insanın sadece 40 tanesinin yaşı 40 yaşından büyüktür. Geriye kalan 210 sahabi 40'ın altındadır. 10'dan başlayın 40'a kadar dedim. Yani delikanlı dediğimiz o zümredir. Neden? Çünkü bu dava risalet davasıdır. Zor bir davadır. Ağır bir davadır. Aşk ister, heyecan ister, sevgi ister, sevda ister, dinamizm ister. Yani delikanlıların yapacağı işi ister. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler onlardan oluşacak. 10 yılın sonu Taif'e gitmiş Efendimiz, taşlanmış gelmiş. Ama durmayacak. Çadırlar dolaşacak Akabe'de. Akabe'nin anlamını biliyorsunuz. Sarp yokuş demektir. Zor yol demektir Akabe. O zorlu yollarda yürüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yaşı o günler 50. Yanı başında, sağında 48 yaşında Ebu Bekir. Bu tarafta 20 yaşında Ali var. 3 kişi yürüyorlar Akabe'nin o zorlu yollarını. 15 çadır dolaşmışlar o gece. Hepsinden eli boş dönmüşler. Umutlar biraz zayıflamış, hüzün çökmüş peygamberin yüzüne, yüreği kan ağlıyor. O anda sona doğru gelip Akabe'nin son noktasından eve gidecekleri bir anda ufacık bir çadır görmüşler. Ebu Bekir o anda ya Resulallah şuraya da bir gidelim demiş, şuraya da bir sona uğrayalım, orada da görüşelim demiş. Efendimiz tamam demiş. Varmışlar oraya 6 tane delikanlı, genç ve Efendimiz. Efendimiz ve gençler ne demek buradan anlayın. 6 tane delikanlı, başlarında Esat İbni Zürare, yaşı 30. Varmış Efendimiz oraya Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile. Söylenen söylenmiş, konuşmalar uzun. Arkasından onlardan bir kelime-i tevhid gelmiş. Çıkmışlar orada, yüreklerinde büyük bir sevinç var. Akabe'deki o son çadırdan dışarıya çıktıkları zaman bizim kaynaklarımızda söz yoktur. Söz yoktur ama tavır vardır. O anda Efendimiz Ebu Bekir'e, Ebu Bekir Ali'ye bakmış. Bir şey yok, bir şey söylenmeyecek. Ama söylenenin ne olduğunu biz anlayabiliriz. Nedir orada söylenen biliyor musunuz? Oldu bu iş, oldu. 6 tane delikanlı iman etti ya. Yesrib denen o coğrafyanın kapıları Müslümanlara açıldı ya. Bu iş oldu. Ve oldu. O kapılar açıldı. Sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz. Ben size Talha'yı, Zübeyir'i, Sad bin Ebi Vakkas'ı, Abdurrahman İbni Af'ı, onları çok duydunuz benden, anlatmıyorum. Hepsi gençti, hepsi delikanlıydı. Hepsinin risalet davası altında imzaları vardı. Allah aşkına gelin şu tabloya. İnsanın beyni duruyor bu tabloda. Gelin şu tabloya. İkinci yıl hicretin. Bilal asker istiyor. 320'ye yakın insan Buyut-u Sukya denilen yerde toplanıyor. Biliyorsunuz 313 kişiyle gidecek. Sadece 50 tanesi 40'ın üzerindedir 313 kişinin. Orada 320'nin üzerinde insan toplanıyor. Efendimiz dizmiş askerlerini şöyle. Birilerine sen çık, sen çık diyor. Çıkardıkları kimler biliyor musunuz? 15 yaşın altındakiler. Bu insanlar daha yeni hicret olmuş, ikinci yıl. Ne duydular, ne gördüler, ne aldılar ki? Cihat için gelmişler oraya Bedir'e gitmek için Allah Resulü kendilerini seçsin diye parmaklarının ucuna basarak, boylarını büyük göstererek, biraz kollarını şöyle tutup kendilerini güçlü göstererek kendilerini peygambere beğendirmeye çalışıyorlar. Abdullah İbni Ömer çık diyor, ağlamaya başlıyor. Berat çık diyor, ağlamaya başlıyor. Üsame sen de çık diyor, ağlıyor. Sayıyor Efendimiz isimleri. Arkadan bir isim, o günler 16 yaşında, boyu uzun biraz ama zayıf birisi, koşup abisinin yanına geliyor. Diyor ki abisine, Sad diyor, beni de çıkaracak Resulullah. Vallahi beni de çıkaracak. Sad diyor ki Ümeyr, git diyor, kılıcını bağla beline. Allah Resulü belki kılıcıyla seni görürse, hevesini görür de seni çıkartmaz diyor. Sa'da diyor ki Sa'd diyor, biliyorsunuz Araplarda abi yoktur, büyük kardeşe de isimle hitap edilir. Sa'd diyor, kılıcımı bağlarsam Resulullah beni hiç almaz. Çünkü kılıcımın yarısı neredeyse yerde sürünüyor. Beni o halde görse savaşa kabul eder mi? Ne yapalım diyor, otur o zaman orada. Allah Resulü sana ne derse artık kabul edeceksin diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Sa'd diyor, Ümeyr'e de o da çıksın, onu da ayıracak. Hıçkırıklarla başlıyor ağlamaya. Ağlayınca Efendimiz'e şunu söylüyor Ümeyr, ya Resulallah, bakma diyor böyle zayıf göründüğüme, vallahi ben 16 yaşındayım, ben onlardan büyüğüm, hatırlamıyor musun, şöyle şöyle hadiseler olmuştu Mekke'de, inanmıyorsan sağda sor diyecek, sağda sorduracak. Yaş 16 olduğunu öğrenince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümeyr'e izin verecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: mecidsin ki, yüceler yücesisin, sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Sonra gelecek Ümeyr abisinin yanına, kılıcını bağlattıracak ona. Oradan sonrasını bize Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Tam şuraya bağladım diyor kılıcını. Yürümeye başladı ama arkasından şöyle bir çizgi bırakarak gidiyordu. Kılıç yerde sürünerek gidiyor. Biliyorsunuz varacak Ümeyr bin Ebi Vakkas ve Bedir'in 14 şehidinden biri olacak. O gün o meydanda şehit olan o bahtiyarlardan biri olacak. Efendimiz ve gençlik, anlıyor musunuz birbirine nasıl yakışan iki kelime? Hangi birini anlatayım size? Attab bin Esid, 17-18 yaşında. Tarihler hicretin 8. yılıdır. Mekke fethedilmiş ve ilk Müslüman vali atanacak Beytullah'ın olduğu şehre. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, Hazreti İbrahim'in, onlarca peygamberin hatırasının olduğu şehre. Herkes acaba kimi atayacak diye merakla bekliyorlar. Daha yeni Müslüman olmuş Attab İbni Esid'e sen diyor Efendimiz onu çıkarıyor. Bu sadece Attab İbni Esid'e verilmiş bir mesaj değil. Bu sadece Attab İbni Esid'in şahsında, sizin önünüzde kim olursa olsun ona itaat edin. Eğer meşru birisi ise itaat zorunluluğunuz vardır diye bir mesaj da değil. Evet onlar var ama sadece onlar da değil. Bir boyutu daha var, orası mühim. Nedir? Gençlere iş verin. Asla gençleri küçük görmeyin. Gençlere iş verin. Ya gençlerin dünyasında ne var? Gençlere de direkt şu söyleniyor: gençler iş alın, büyüyeyim de öyle iş alayım diye bir şey yok. Bizim kitabımızda öyle bir şey yok. Bizde işle büyümek var. İş adamı büyütür var. 10 yaşında Ali gibi davranırsın, Ali olursun Ali. 18 yaşında evini açarsın, Erkam olursun. 17 yaşında, 18 yaşında adım atarsın, peygamberin gözüne girersin, Mekke'nin ilk valisi olursun. Bunu söylüyor aslında bize Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neler neler dökülür zihnimizden. İşin bir başka boyutundan bakarsak çok farklı şeyler duyarız. Allah aşkına siz şu rivayeti nasıl anlıyorsunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat döşeğinde, bakışlar ötelere kitlenmiştir. İler Refik'il Ala dediği günlerdir. En yüce dosta gidiyorum dediği günlerdir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman, Zübeyir, Talha, Ebu Beyde, hepsine selam olsun. Hepsinden Allah ebeden razı olsun. O ordunun askeridir. Ordunun komutanı Üsame İbni Zeyd isimli 17 yaşındaki delikanlıdır. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaati öğretmek istiyor İslam toplumuna. El hak doğru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babası Zeyd İbni Harise'nin kanının bedelini oğluna aldırtmak istiyor. El hak doğru. Sayın sayın sayın sayın. Ama bir tane de şu var, onu da sayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gençleri sahada görmek istiyor. Saha sizin diyor. Meydan sizi bekliyor diyor. Kimseden bu manada bir şey beklemeyin diyor. Alice davranın, ben varım diyor, deyin diyor. Atılın meydana ki 21. asırda risalet davasına hizmet adına birilerinin rolünü oynama noktasında adımlarınız olsun diyor. Ben Üsame İbni Zeyd'in ordunun başına atılma meselesini

Daha güzel bir ifade, ben öyle daha çok severim. Kur'an asıl, sünnet usul. Bu manada iki kaynağa dört elle sarılın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Azı dişlerinizi şöyle koyar gibi sarılın ve asla ondan yüz çevirmeyin. Eğer öyle sarılırsanız dalalete sapmazsınız dedi. Kur'an ve sünnet. Bize ikisi de aynı yoldan intikal etti. Şimdi birileri Kur'an'ı güya öne çıkarma adına başka şeyler söyleyebilirler bize. Ama iş ortada, rivayetler ortada, tarih ortada, kaynak ortada. Kur'an nasıl intikal ettiyse sünnetle aynı şekilde intikal etti bize. Tarihi anlamda bu ikisinin birbirinden farkı yok. Allah aşkına hangi birimiz Cebrail'den direkt aldı vahyi? Hiçbirimiz. Tabi'in nesli dediğimiz sahabeden sonra gelen nesil Cebrail'den mi aldı vahyi? Hayır. Nasıl aldı? Sahabe nakletti. İşte Kur'an'ın nakliyle sünnetin, hadisin nakli anlamında bu manada bir fark yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Kur'an nazil oldu. Yaşı 40'ın altında olan vahiy katiplerine sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri yazdırdı. Ve o ayetler yazılı bir biçimdeyken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ruhunun ufkuna, Refik-i Ala'ya yürüdü. Şimdi dönem Hazreti Ebu Bekir dönemidir. Kur'an bir mushaf haline, yani iki kapak arasına getirilmek için bir adım atılacaktır. Görüş Hazreti Ömer'in görüşüdür. Söylenecek, önce kabul görmeyecek, sonra kabul görecek. Kim yapsın bu işi diye sorulacak. Bütün parmaklar 27 yaşındaki bir delikanlıyı gösterecek. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an Kur'an'ı açıyoruz, okuyoruz. Ve o 27 yaşında o günlerde olan o zatın hesap defterine sevap yazdırıyoruz. Sahabe sevap itibariyle geçilebilir mi sorusunun cevabıdır bu. Geçilebilir mi, mümkün mü? Kim o zat? Zeyd bin Sabit. O büyük insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldiği zaman 17 yaşındaydı. Mus'ab'ın vesilesiyle iman etmişti. Mus'ab İbni Ümeyr ondaki kabiliyeti fark edince hicretin ilk günlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama şunu dedi. Ya Resulallah, bunda bir kabiliyet var. Efendimizle biraz konuştu. Evet, çok ciddi bir kabiliyet var ve ona bir görev biçti. Neydi o görev? Yahudilerle nasıl mücadele edileceğine dair yol gösteriyor bize Efendimiz. Bağırmayla, çağırmayla, bayrak yakmayla bir yere kadar. Bir yere kadar olduğu için 1948'den bu tarafa bir arpa boyu yol alamadık işte. Asıl şeyleri ihmal ettiğimiz için bir arpa boyu yol alamadık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile nasıl mücadele edilir bunu öğretiyor bize. İçme suyu mu ondan, kurtaracaksın ondan yakanı. İktisat onun elinde mi, yakanı ondan kurtaracaksın. Siyaset onların elinde mi, sen orada ağırlık oluşturacaksın. Diplomasi onların elinde mi, sen o alanda söz sahibi olacaksın. Bunu yaptı bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çok değil 5 yıl sonra, yani hicretin 5. yılında Medine'de Yahudi diye bir şey kalmadı. Yol gösteriyor bize. Biz bu yolu almıyoruz, anlamıyoruz. Gereğini yerine getirmediğimiz için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin tamamı Arapça biliyor, Arapları anlıyor, Arapça konuşuyor, bir miktarı Arapça yazıyor. Ama Müslümanlar içinde, Araplar içerisinde İbranice'yi bilen bir tane adam yok. Bunlar film çeviriyorlar, bir sürü iş yapıyorlar. Onların dilini anlayan, onların ne konuştuklarını bilen Müslümanlar içerisinde bir insan yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün 17 yaşında olan o delikanlı, o kurban olduğumuz adam Zeyd bin Sabit'e diyor ki git İbranice'yi öğren. Şimdi Zeyd gidecek, Medine'de güzel bir dil kursu var.

0: oraya yazılacak. Ondan sonra oradaki sistemi beğenmeyecek. Oradan gidecek başka bir kursa. O kursunda hocalarını beğenmeyecek. Oradan başka bir kursa gidecek. O kursunda parasını ödemeyecek. Oradan da başka bir kursa gidecek. 20 yıl geçecek aradan. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur olacak. O biziz. O 21. asrın Zeyitleri. Ama ben 14. asrın Zeyd'inden bir şey söyleyeceğim size. Kim öğretecek ona? Hiçbir Yahudi dil öğretmez ona. Ama Efendimiz bir görev verdi ona. Bir görev verildiği için aman ya Resulallah, kim söyleyecek, kim yapacak, kim öğretir, böyle değil. Ona bir görev verilmiş ya, delikanlı budur işte. Tamam ya Resulallah demiş. Gitmiş Yahudilerin okullarına, mekteplerine. Beytül Midras isimli mektepleri var. Pencerelerini şöyle bir kolaçan etmiş. Sesin geldiği bir yer kendine tayin etmiş. Bir ağacın arkasında ses kendine gelebilecek şekilde konumlanmış oraya. Peygamberin dediği o görevi, o sesi sessizliğe mahkum etmediği için Allah da yüreğini açmış, aklını açmış. 17 gün sonra Allah Resulü'nün huzurunda ya Resulallah öğrendim demiş. Efendimiz bakmış ki İbranice'yi bir İbrani gibi, bir Yahudi gibi konuşuyor. Memnun olmuş sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Gençler, bir şeyler söylüyor bu rivayetler bize. Sizin suçunuz yok, biz anlatamadık size. Gerçek manada anlatabilseydik siz de yol bulacaktınız kendinize. İşte ben size yol gösteriyorum, yol öğretiyorum size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında böyle bir örneklik var. O Zeyd, o kurban olduğumuz delikanlı dil öğrenmenin tadına erince sonra Süryanice öğrenecek, sonra Farsçayı öğrenecek. 5-6 dil öğrendiği söyleniyor kaynaklarımızda. Bu dilleri de öğrenecek. Hep Efendimizin yanı başında bir yönüyle onun mütercimi gibi bir vazife icra edecek. Ve Kur'an'ın mushaf haline getirilmesinde de en temel görevi o icra edecek. Kur'an böyle. Ya gelin sünnete, hadislere. Şimdi biz 100.000'i aşkın sahabi efendimizin varlığını biliyoruz. Ama 10.000'in adını biliyoruz. 10.000 sahabi içerisinde de hadis rivayet eden sahabi sayısının 1.300 olduğunu tespit edebiliyoruz. Sayılar biraz ihtilaflı olabilir ama genel kabul gören görüşü söylüyorum. 1.300 sahabi, bunların içerisinden özellikle 232 tane isim. Allah onlardan ebeden razı olsun. Allah onların âli olan mekanlarını daha da âli etsin. Güçlü amin deyin. Allah ne kadar sevapları varsa sevaplarını daha da ziyadeleştirsin.
1: Amin.
0: Onlar çok büyük insanlar. Peygamberin nefesini çağlardan çağlara taşıyan o 232 isim, hep söyle de özellikle onlar. Onlardan 9 tanesi Muksirin diye biliyorsunuz isimlendiriliyor. İsimlerini de bereket olsun diye size okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 5.374. Abdullah İbni Ömer rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 2.630. Enes bin Malik 2.286. Anamız, başımızın tacı Ayşe anamız 2.210. Abdullah İbni Abbas 1.660. Cabir bin Abdullah 1.540. Bir isim söylüyorum, iyi tutun bunu aklınızda. Ebu Said el Hudri 1.170. İşimiz var Ebu Said el Hudri ile şimdi. Abdullah İbni Mesud 800. Abdullah İbni Amr 740. Bunlar peygamberin mektebine kaç yaşlarında girmişler biliyor musunuz? Bu 9 insan 10, 12, 13, 14, 20, bu kadar. 20'nin ötesi yok. Demek ki bugün sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına ait o önemli mesajları bize gençler ve delikanlılar taşımış. Zaten peygamberin günlerinde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yazan ve yazdığının tasdikini alan da bir delikanlı değil mi? Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma, Allah hem ondan hem babasından razı olsun. O değil mi? O delikanlılar, gençler Kur'an'ı da taşımışlar bize, sünneti de taşımışlar bize. Rivayetleri çoğaltabilirim, vakit ilerliyor, asıl söyleyeceklerim duruyor. Bu kadarıyla sınırlandırayım ama siz bilin ki gençlerin olmadığı sayfa peygamberin dünyasında yok. Hangi sayfayı açarsanız açın orada bir genç görürsünüz. Dedim ki Ebu Said el-Hudri'nin adını unutmayın. Hicretin ilk günlerinde geliyor. Aynen Enes gibi geliyor. Anası Hazreti Enes'i getirdi. Öyle bir şey demedi ama öyle bir şey çıkıyor oradan. Eti de senin, kemiği de senin ya Resulallah dedi. Dönüp arkasını bir daha da bakmadı Enes'e. Enes de bakmadı eve. Hatta Enes, o başımızın tacı olan büyük insan, 10 yaşında bir çocuk evden kopuyor. Evimin olduğu sokağa girmemeye başladım diyor. Niye diyorlar? Eğer evimi görürsem özlerim, iştiyak duyarım da peygamberin yanını terk ederim diye korktum. Onun için eve dönüp bakmadım bile diyor. Enesler nasıl olmuş, nasıl yetişmiş buradan anlayın siz. Ebu Said el-Hudri de böyle geliyor. Anası 13 yaşında getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesine koyuyor. Anası da büyük bir insandır. Katade İbni Numan'ın kız kardeşi Üneyse binti Ebu Harise'dir. Allah ikisinden de razı olsun. İkisi de çok büyük isimlerdir. Ebu Said el-Hudri'nin bizimle bir bağı da var. Onu da söyleyeyim parantez içerisinde bir bilgi olsun. İstanbul'da 27 sahabi olduğu söylenir de bunların tarihen sabit olanı 2 tanedir. Onlardan birisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'dir. Bir diğeri de Ayvan Sarayı'da olan Ebu Said el-Hudri'nin kardeşi Ebu Şeybe el-Hudri'dir. Diğer 25 için farklı rivayetler var. Onlar için ayrı bir bahis açar, biraz daha farklı inceleriz. Dolayısıyla İstanbul'daki sahabi efendilerimizden bir tanesinin de kardeşi olarak Ebu Said el-Hudri bize bir şeyler söylüyor. Onun zamanıdır. Onun zamanına ait bir tabloyu Beyhaki Şuabul İman isimli o güzel eserinde bize naklediyor. Diyor ki gençler girdiler Mescid-i Nebevi'ye. Böyle şu andaki gibi birden kalktı ayağa, heyecanlandı ve şunu söyledi. Merhaba ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vasiyet ettiği gençler. Demek ki gençler peygamberin vasiyetiymiş ve bunu çok iyi anlayan birisi olarak Ebu Said el-Hudri bu sözü söylüyor. Merhaba ey bize Resulullah'ın vasiyeti olan gençler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere meclislerimizde size yer açmamızı ve hadisleri size öğretmemizi emretti. Çünkü siz bizim halefimizsiniz. Yani arkamızdan gelenlersiniz ve bizden sonraki ehli hadis siz olacaksınız. Her genç bu manada peygamberin mektebinde yetişmiş olan bu büyük insan Ebu Said el-Hudri'nin ifadesiyle peygamberin vasiyetidir. Zaten ne koyduk biz dersimizin adını? Resulullah'ın vasiyetleri. Devamı da var. Yusuflar, Meryemler, Mus'aplar, Esmalar. O 4 isim niye ona geleceğim? Ama bilin ki baştaki cümle peygamberi çok iyi tanıyan bir isim olarak Ebu Said el-Hudri'nin söylediği, onun dilinden alınmış bir şey. Her genç bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vasiyetidir. Peki benim aziz kardeşlerim, niye biz serlevhaya başka birini değil de Yusuf aleyhisselamı, Hazreti Meryem'i sahabe içerisinde, özellikle de Mus'ab'ı, başımızın tacı ve Esma'yı çektik? Bunun önemli bir mesajı olmalı. Mesajı var. Nedir biliyor musunuz? Mesaja geçmeden bir şey söyleyeyim. İkisi bizden önceki, yani ümmeti Muhammed'den önceki nesilden ikisi ümmeti Muhammed.

İkisi Kur'an'dan, ikisi Kur'an cemaati olan sahabilerden. İkisi erkeklerden, ikisi hanımlardan. Şuraya dikkat edin. İkisi bize duyguları terbiye ettirecek olan muallim, ikisi bize davranışları terbiye ettirecek muallim. Daha da uzatabilirsiniz. Bunların özellikle öne verilmesi bizatihi bize, yani gençlere, ben de sizin içinize kendimi katıyorum, bize verdiği mesajlardan dolayıdır. Nedir o mesajlar? Yusuf demek, iffet demek, Meryem demek, metanet demek, Mus'ab demek, temsiliyet demek, Esma demek, hizmet demek. Şimdi anladınız mı? Genç demek ne demek? Böyle genç demek iffeti, metaneti, temsiliyeti ve hizmeti hayatında doğrultmuş adam demektir. Şimdi sizin vesilenizle bu abilerinize de bir şey söyleyeyim, onların da gönlü kırılmasın. Her kim bu dört tane temel vasfı hayatında korur ve gereğini yerine getirirse 93 yaşında bile olsa delikanlıdır Allah'ın izniyle. Misal mi istiyorsun? Aha işte arkamızdaki dağ Ebu Eyyub el Ensari. Ama ben özellikle gençlere, genç kardeşlerime bu dört tane isim üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Hazreti Yusuf'un üzerinden, Hazreti Meryem'in üzerinden, Hazreti Musab'ın üzerinden ve Hazreti Esma'nın üzerinden. Yusuf demek iffet demek. Meryem demek de iffet demek değil mi? Öyle. Peki Meryem'e daha iyi yakışmaz mı iffet? Niye ille de Yusuf? Aslında Kur'an'a bakın. Düşmanların dilinden Hazreti Meryem'in iffeti söylenir. Kucağında bebek. Ben İsrail'in içine geldiği zaman Ben İsrail'in o din adamları ne dediler biliyor musunuz? Aslında sen iffetsiz biri değildin. Baban da böyle biri değildi. Sonra söyleyeceklerini söylediler. O ifade düşmanların dilinden Meryem'in iffetinin tasdikidir. Nasıl iffetli olduğunu Cebrail karşısına insan suretinde çıktığı zamanki halinden de biliyoruz. Onun lakaplarından bir tanesi nedir? O lakap Fatma anamızın da lakabı olmuştur. Betül. Betül nedir? El değmemiş demektir. Daha da ötesi, göz de değmemiş demektir. El değmemiş, göz değmemiş. Bu sıfatın sahibi Betül. Bir şey söyledim artık anlarsınız anlamazsınız. Sosyal medya dedikleri o çöplükte resimleri paylaşanlar, şunu yapanlar, bunu yapanlar. Buradan bir şey anlar mı anlamaz mı bilmem ama ben söylüyorum ortaya. Betül bu demekmiş. Aslında iffet öğretirmiş Meryem anamız. İffet adına da bir şeyler söylermiş ama bu kardeşiniz Yusuf aleyhisselamın üzerinden iffeti vermek istedi. Niye? Derdimiz vardı onun için. İffet dediğiniz zaman, haya dediğiniz zaman, edep dediğiniz zaman ilk akla hanımlar gelir, kızlar gelir. Erkek hiç iffet adına bir şey söylemez. Söylenmez de etrafta. Sizi tenzih ederek bir şey söyleyeyim. Eğer iki taraf Allah'ın hududuna aykırı davranmış bir şey yapmışsa o taraflardan hanım olan kısım daha fazla rencide edilir. Erkek eğer cahil bir zümre ise ki sokak öyle, cadde öyle ne yazık ki, onun yaptığı kahramanlık olarak takdim edilir. Ama ikisine de iffetsizlik diyor, bunu bilin Kur'an. İkisine de yüz sopa diyor eğer bekarlarsa. Birine 80, birine 50, birine 100, birine 150 demiyor. İkisine de aynı cezayı öngörüyor. Çünkü ikisinin yaptığı da aynı şeydir. Öyleyse eğer iffet meselesinin erkeği kadını yok, İkisi için de geçerlidir. Ondan dolayı da Yusuf aleyhisselam bize iffeti öğretecek bir isim olarak karşımızda durmalıdır. Kıssayı biliyorsunuz. Tekrar etmeme gerek var mı?
Ahsenül Kasas olan o büyük kıssayı. Rüyadan başlatır Kur'an sözü. Onun ta çocukken gördüğü rüyaya. Bir bakarsınız Yusuf kuyulardadır. Bir bakarsınız birkaç dirheme satılan bir köledir. Bir bakarsınız kervancıların yanında Mısır'a giden bir köle olarak o yolculuğu tamamlamaktadır. Bir bakarsınız köle pazarlarında satılmaktadır. Bir bakarsınız onu Mısır'ın azizi satın alacaktır. Bir bakarsınız sarayın en gözde, en güzel şahsiyetlerinden biridir. Öyle bir zeminde, öyle bir anda bir imtihana tabi tutuluyor Yusuf. Büyük bir imtihan. İnanın anlayabildiğimiz kanaatinde değilim ben. Meseleye üç pencere açalım mı beraber? Meseleyi anlayalım ki şu iffetsiz çağda iffet adına Hazreti Yusuf bize bir şeyler söylesin. Hazreti Yusuf gençtir, yakışıklıdır, güzeldir, güçlüdür. İnsanlara baktığı zaman böyle kendine çekebilecek bir hali vardır. Bekardır, kendi memleketinden uzaktır, sarayın içindedir, karşı taraftaki kadın efendisidir. Bunca şeye rağmen, yani her şey Yusuf'un aleyhinde iken Yusuf ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip iffete ait bir tavır ortaya koyacaktır. Gelin Züleyha cephesine, güzeldir. Binlerce insan ona bakmayı bile kendisi için bir ödül kabul eder. Arzuludur. Davet ondan gelmiştir. Ve o efendidir. O anda ona red demek çok farklı şeylere mal olacaktır. Ama yine cevap red olacaktır. Mekan çerçevesinden bakalım. Evdedirler. Kapılar kilitlidir. Mekanda müsaittir. Vallahi bu kadar şeye la diyebilmek adamı Yusuf eder işte. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu öyle herkesin altından kalkabileceği bir iş de değil. Ama Yusuf'u Yusuf yapan, onun kıssasını Ahsenül Kasas yapan, en güzel kıssa, en iyi kıssa yapan özellik işte budur. Bunca şeye rağmen iffet deyip iffet adına bir şeyler koyacaktır. Zindan beni, onların beni çağırdığı şeyden daha sevgilidir diyecektir. Gömleğini önden yırttırmayacaktır, arkadan yırttıracaktır. Bu manada iffet adına aleme çok derin bir iz bırakarak gidecektir. İffet, gençliğin en önemli vasfı olarak karşımızda duruyor. Metanet, kolay mı Allah aşkına? Babasız doğur bir çocuğu, Allah sana desin ki al kucağına, yürü Kudüs'e, o kadar insanın içinde ne derlerse bir şey deme, susma orucu tut, ne derlerse de kundaktaki bebeği göster. Kim katlanabilir buna? Doğumu bile zor. O anda Hazreti Meryem'in ne hale girdiğini ayetlerden okuyoruz. Keşke toprak olsaydım, unutulup gitseydim, bu işler başıma gelmeseydi diyor başımızın tacı anamız. Ama metanet. Ama metanet öyle bir üst düzeyde ki bütün çağlara metanet adına bir şeyler söylüyor. Gençler diyor, metanet olmazsa eğer genç kalamazsınız diyor. Belki yaşınız genç olabilir ama ihtiyarlanmış gibi davranabilirsiniz diyor. İffet olacak, yanında metanet olacak ki o basamaklar birer birer, üçer üçer atlansın diyor. Ya Mus'ab, temsiliyet diyor. Sokaklar Müslüman görsün diyor. Her halinizle bu genç hangi mektebin talebesi densin diyor. Çok şey söylenir de bir şey söyleyeyim. Hazreti Nesibe'ye imanı arz ediyor başımızın tacı olan, zor işlerin, zor davaların adamı olan Mus'ab. Nesibe anamız şöyle biraz bakıyor ona. Bu nasıl birisi diyor. Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir güzellik diyor.

Akabe'de gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görünce, Mus'ab'ın büyüklüğünü, Resulullah'ı görünce anladım diyor. Böyle bir talebenin böyle bir hocası olur diyor. İşte Mus'ab temsiliyet adına bunu koyuyor ortaya. Onun ne yaptığını, neler yaptığını bildiğiniz için hiç anlatmıyorum. Esma demek, hizmet demek. 7 aylık hamileymişsin, ne yazar? 2 ay sonra doğurabilirsin, ne yazar? Zorlarsan erken doğurursun, ne yazar? Eğer belindeki kuşağı çözersen, o günkü Mekke'nin sosyal şartları içerisinde bu bir iffetsizlik alameti olarak sayılır, ne yazar? Varsın bana onlar iffetsiz desin. Eğer risalet davasına feda edebileceğim bir kuşaksa onu da ben feda ederim diyecek Esma'dır. Esma öyle olduğu için işte zatun nitakka indir, çifte kuşaklıdır. Hizmet adına çok şey söyler. Bunlar bize genç demek ne demek? Efendimiz hangi genci sever? Hangi genç risalet davasının gerçek manada bir adamı olur? Hangi gence Allah sevki ilahiyi farklı bir biçimde işletir? Murad-ı ilahinin ortaya çıkması için o gençten ne beklenir? Bunlara ait çok şeyler söyler. Bunları söyler, bunları emanet ettim size. Sizi asıl bir başka yere daha götüreyim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, benim canım kardeşlerim, peygamberin vasiyeti olan gençler, size bir şey söylemek istiyorum ve samimi olarak söylemek istiyorum. Ne sizi farklı bir konuma taşımak için söylüyorum, ne sizi dolmuşa bindirmek için söylüyorum, ne başka bir şey için söylüyorum. Samimane bir biçimde Allah'ı da şahit tutarak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz adam olsaydık siz olurdunuz. Sizin şu andaki hayatlarınızdaki eksiklik bizim adam olmayışımızdan kaynaklanıyor. Evet, ağaç yaşken eğilir ama bir tabir daha var, bir ilke: eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Siz bizim gölgelerimizsiniz. Biz nasılsak biz biliyoruz kendimizi. Şöyle biz, yani şöyle 40'ın üzerindeki insanlar olarak namaz olunca titreyecek insanlar olsaydık, ezanı duyunca hayatımız dursaydı, bir sabah namazını geçirdiğimiz zaman başımızı duvardan duvara vursaydık, helal haram konusunda biz hassas olsaydık, iffet adına bizim için farklı bir biçimde farklı bir seviye olsaydı, ben inanıyorum ki siz çok daha iyi olacaktınız ve siz bizden daha iyi olacaktınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Allah'ı da şahit tutarak söylüyorum ki sizin şu anki haliniz bizim halsizliğimizden kaynaklanıyor. Ama benim size bir teklifim var. Bilmem kabul eder misiniz? Diyorum ki gençler, gelin 21. asrın ashabı kefi olun. Ashabı kefi olursanız eğer, size örnek lazım değil, size baba da lazım değil, size de ana da lazım değil, size muallim de lazım değil. Ashabı kefi, ashabı kef yapan özellikleri anlatıyor biliyorsunuz o ilgili ayetler bize. Onlar Allah'a inanmış, iman etmiş bir grup gençti. Ne başlarında onlara hakikati gösteren örnekler, muallimler vardı, ne farklı farklı alıp da bir şekliyle hayatlarına taşıyacağı kaynaklar vardı. Ama onlar Allah'a inandılar, öyle bir inandılar ki ashab-ı kef oldular. Allah onların üzerinden 300 küsur yıllık bir mucizeyi yaşattı. Kur'an'a ayet olarak onları yazdı ve onların şanını, onların imanını kıyamete kadar gelecek olan genç, yaşlı bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlığa örnek olarak gösterdi. Var mısınız ashab-ı kef olmaya? İnşallah, benim duam o. İsterim ki olasınız. İsterim ki olasınız da şu böyle adamsızlıktan yüreğimizin tellerinin koptuğu, ferimizin tükendiği şu

zamanda Ashab-ı Kef'in yaptığı gibi bir iman hamlesi başlatasınız. Allah onu nasip etsin size. Amin. Aziz kardeşlerim, Ashab-ı Kef olabilmeniz için 5 tane cümle size vereceğim. Alacaksınız, üzerinde biraz düşüneceksiniz, biraz tefekkür edeceksiniz. Niye acaba bizim kardeşimiz bunları söylemiş olabilir? Niye başka bir şey değil de bunları söyledi diye biraz düşünmeniz için size emanet etmek istiyorum. Öyle çok fazla bilinmedik cümleler de değil ama biraz düşünmeniz, tefekkür etmenizi canı gönülden arzu ederek size emanet etmek istiyorum. Nasıl Ashab-ı Kef olacaksınız? 1. İmanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın. Unutmayın, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Bir daha tekrar ediyorum. İmanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın. Unutmayın, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. İtiraz edin bana, şunu söyleyin. Hocam hepimiz Müslümanız. İman etmişiz elhamdülillah. Sen neyin derdindesin? Ne kastediyorsun? İmanı öğrenmek ne demek? Bir soru sorayım, cevap verin bakalım. İmanı biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Allah'a inandığımız için mi Müslümanız? Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? Buyur. Çok basit bir soru. Tekrar edeyim mi? Allah'a inandığımız için mi Müslümanız? Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? Düşünün. Ve ben size bir iddialı cümle söyleyeyim. Bir iddialı cümle söyleyeyim. İspatını isterseniz de vereyim. Bugün İslam dünyası iman esaslarına inandığını sadece söz ile söylüyor. İman esaslarını tam anlamıyla içselleştirme adına ciddi problem yaşıyor. Biz iman ettiğimizi söylüyoruz ama ne kadar iman ettiğimizi inşallah ölmeden önce anlarız. İnşallah Allah bizi o halde huzuruna almasın. Ama inanın Allah'a iman konusunda problemimiz var. Ahirete iman söylüyoruz, konuşuyoruz, problem var. Kadere iman zaten gitti. Bir şey kalmadı. İman esaslarını götürdük hayatımızdan. Meleklere iman diyoruz ama neye inanıyoruz? Hangi melekler bilmiyoruz. İman hakikatleri adına hiçbir bilgimiz yok. Bir Allah'ı inkar eden insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman ben Allah'a inanmıyorum diyen insana 3 cümleyle Allah'ı ispat etmekten aciziz. Allah nasıl ispat edilir? Allah'a inanmayan bir insana ne söylenir? Bunları bilmeden biz konuşuyoruz. Ve biz şu anda birçok şeyi sadece takliden söyleyip duruyoruz. Ama iman esaslarını, iman hakikatlerini anlamadığımız için zemin çürük, çürük olduğu için hiçbir şey imanımızı arttırmıyor bizim. Ama hatırlayın o büyük insan, bir genç, bir delikanlı, Cündüp bin Abdullah'ın o sözünü. Ne diyordu o yiğit insan? Görmüştü Kur'an'la haşır neşir olan gençlerden bir grubu. Sevinmişti. Sonra da şu sözü söylemişti. Gençler, biz de Allah Resulü'nün ellerinde iman eden ve onun yanında yetişen gençlerdik. Vallahi peygamber bize imanı önce öğretir, sonra Kur'an'ı öğretirdi. Biz peygamberden önce imanı öğrendiğimiz için arkasından öğrendiğimiz her ayet bizim imanımızı arttırırdı. Ama şimdi bakıyorum sizlere, siz imanı öğrenmeden Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Böyle olduğu için de bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Bizi resmetmiş. Biz böyleyiz. Çok bildiğimizi zannediyoruz. Çok rahat erişim olduğu için bilgiye
bazı şeyleri bildiğimizin vehmine kapılıyoruz. Ama sorgulayalım. Hanzala gibi radıyallahu anh, cennet deyince nasıl oluyor yüreğimiz? Cehennem deyince nasıl oluyor? Bir gece İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetini deyip de sabaha kadar gözyaşı döken, Allah'ım sen bu ayette yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz dedirtiyorsun bize. Acaba öyle mi? Ben sadece sana ibadet ediyor, sadece senden mi yardım diliyorum deyip muhasebesini yapsak, bu manada sorgulasak iman nasıl olacak? Nasıl bir noktaya gelecek? Hakiki iman o zaman nasıl tahakkuk edeceğiz, anlayacağız. Onun için ashab-ı kef olmak, devrin firavunlarına la diyebilmek, sadece ve sadece Allah'a bağlayabilmek kalbi ancak hakiki imanda olur. Allah hepimize tattırsın. Amin. İki, İradenizi iyice güçlendirin, sağlamlaştırın, aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenizi iyice güçlendirin, her kelimenin manası var, düşünün. Sağlamlaştırın, niye aşılayın? Demek ki irade aşıya ihtiyaç duyuyormuş. Aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenin hakkını vermeden zaten genç olamazsın, delikanlı da olamazsın. Sana niye delikanlı dediler? Kan damarında deli deli koşuyor. Yemen farklı, içmen farklı, gezmen farklı, duygular farklı, istekler farklı, şehvet farklı, her şey farklı. Sen de bir farklı. İşte orada iradenin hakkını vermek, set çekmek. İffetin şöyle bir tanımı var, unutma. İffet sadece namus demek değildir. İffet hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Bir daha söylüyorum. Hududullah'a, yani Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır. Dolayısıyla bir adam şehvette iffetli olabilir ama şöhrette iffetsiz olabilir. Bir adam şöhrette iffetli olabilir, şehvette iffetsiz olabilir. Bir adam ya ben çok iyiyim ama para görünce dayanamıyorum diyebilir. Onun iffet alanı o olur işte. Dolayısıyla sınır, o sınırlara riayet ederek yaşamak. Peki sınırlara riayet neyle mümkün? İradenin hakkını vermekle mümkün. İradenin hakkını vermek neyle mümkün? Nereden başlasak iradenin hakkını verebiliriz? Yorganı üstünden atmakla azizim. Yorganı üstünden atmakla. Bunu yapabilirsen başladın demektir. Hele bir de saatsiz başladın mı namaza uyanmaya? Sen ayağının altı öpüleceksin, öpülecek adamsın. Sen orada işte vücudunun, bedeninin hakkını bir şekliyle başladın vermeye. Ondan sonrası gelecek Allah'ın izniyle. İrade bir şekliyle farklı bir biçimde gelecek. Sana dünyaları verseler, o iman ettiğin peygamberine verdikleri gibi, ayı bir elime, güneşi bir elime versen yine de ben bu davadan vazgeçmem diyecek kıvama getirecek inşallah oradan sonrası. İradenin hakkı bu. Önemli bir bahis. İnşallah bu konuda hassas olma adına Allah sana güç verecek, kuvvet verecek. Mus'ab gibi olup inşallah sokaklarda dolaşacaksın. 3. Salih ve sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Unutmayın, sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır. Ashab-ı kef olmanın yolu bu. Sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Dedim ya, her kelimenin bir anlamı var, size bırakıyorum. Unutmayın, sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır. Ya kaziplerle beraber olan kimlerden yazılır? Allah korusun, kezzaplardan, yalancılardan yazılır. Bunun başka yolu yok, iki yol bu. Etrafındakilere bunun için bakman lazım. Çevren beni bozdu. Niye çevren seni bozuyor?
Niye çevreyi sen düzeltmiyorsun? Neden çevreyi düzelt?

bozulan sen olmuyorsun da hep bozulan sen oluyorsun. Ben şuna karşıyım. Müslümanlar kendilerine ait okullar oluştursunlar. Medreseleri olsun, oturdukları siteler olsun, gittikleri yerler olsun, dış dünyayla bağları kesilsin. Böylelikle de Müslümanlıklarını, imanlarını korusunlar. Bu sahabeyi biraz anlayan kardeşinizin anladığına ters bir şey. Sahabe şunu yapıyor. Biz diyor Müslümanların içinde durup ne yapacağız? Müslüman olmuş zaten, Allah imanı ona nasip etmiş. Biz dışarıya çıkalım, ezan olmadığı yerlere gidelim. Müslüman olmayanlarla tanışalım. Müslüman olmayanlarla buluşalım. Onlara ahlak adına, iman adına, hidayet nuru adına bir şeyler taşıyalım. Ne kadar dünyalarımız ayrı değil mi sahabeyle? Zaten sen savunmaya başladığın anda, yani savunma refleksiyle kendini cam kavanozun içine almaya başladığın zaman tehlike başladı. Oradan biri gelecek, atacak bir taş, kırılacak kavanoz, kalacaksın ortada. Ama sen çelik, ne dedik? Meryem'in vasfı, metanet senin ilken, sen onu edinmişsin, üniversitesin, bilmem hangi yerdesin, ne yazar? Öyle bir iman var ki sende. Ezan okunduğu zaman hayat duracak sende. Farklı bir biçimde o iman yansıyacak ve insanlara sirayet edecek ya. Her buluştuğuna iman ekeceksin. Olacaksın Hızır, vardığın yerleri yeşerteceksin. Neyle olacak bu? Hakiki iman, sağlam bir irade, bir de imanı besleyeceğin sadık dostlar. 3. Geldik 4'e. 4. Hedeflerinizi büyütün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın adımları da büyür, adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Tekrar ediyorum yazan kardeşlerim için. Hedeflerinizi büyütün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın adımları da büyür, adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Şimdi benim bir genç kardeşim, ah bir üniversiteye gitsem dese, vallahi üzülürüm. Bir bitirsem üniversiteyi, tamam bitir, bir de evlensek, onu da yaptın. Bir de iş güç sahibi, daha ne isterim Allah'tan? Sen bunu istemekle Allah'tan hiçbir şey istemedin. Çok az istedin, basit şeyler istedin. Allah'ın sana başka şeyler istediğin zaman ganimet olarak vereceğin şeyleri istedin. Sen sadece bahşişe razı geldin, ana parayı ihmal ettin. Asıl anayı alacaktın, ana sermayeyi, ondan mahrum kaldın, bahşişe razı geldin. Ya sen dünyayı isteseydin aynen isteyenler gibi... Ya sen yeryüzünün her coğrafyasına imanın nurunu götürmeyi isteseydin. Ya sen Allah'ım hiçbir tarafta senin ilahi kelimetullah sancağın boynu bükük kalmayacak gibi bir ideal isteseydin. Ya sen Ebu Eyyub El Ensari gibi İstanbul'u, Konstantiniye'yi o gün peygamber son sınır olarak belirledi. Orayı hedef olarak belli edip onu isteseydin. Ya sen başka bir şey isteseydin ne olurdu? Nasıl bir hayat olurdu bilmiyorum. Ama isteyenlerin hayatlarının nasıl olduğu belli. Öyleyse eğer 21. asırda ashab-ı kehf olmanın en önemli yollarından bir tanesi de budur. Hedefleri büyütmektir. Öyle bir büyütme adımları da büyütecektir. 5. ve sonuncusu. Sabrı kuşanın, azık edinin, donanın. Unutmayın, sabreden kazanır, sabreden zafere erir, sabreden başarır, sabreden hedefine kavuşur. Zor iş sabır, ama yol da zor. Sabır azığın olmazsa yarı yollarda kalırsın. Onun için ne yap yap, onu azık edin. Kuşanın, azık edinin, donanın. Unutmayın, sabreden kazanır, sabreden zafere erir, sabreden başarır, sabreden hedefine.

0: Sen bu yolu ancak sabırla tamamlayabilirsin. Genç oldun. Sokak başka bir şey söylüyor. Cadde başka bir şey söylüyor. Televizyon başka bir şey söylüyor. Evet, zor olan bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Miladi 6. asırda haram Mekke'nin 3-5 evinde tepesinde bayrak olan evlerdeydi. Ama şimdi haram senin cebinde. Senin cebine kadar girdi. O kadar yakın sana. Senin imtihanın daha zor. Ama unutma. İman ettiğin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim deyip bize selam verdiği o meşhur rivayet var ya, o rivayetin devamında Allah'ım dedi, beni görmediği halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları biri 10 katıyla sevaplandır. Başka rivayetlerde yaptıkları biri 50 katıyla sevaplandır dedi. İmtihanın zor olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Öyleyse eğer böyle bir imkan da varsa önümüzde ne olacak gençler? Yusufları biz hep kitaplardan mı okuyacağız? Meryemler bize hep ayetlerde anlatılan kadınlar olarak mı kalacak? Musab deyince hep yüreğimizin, burunlarımızın telleri mi sızlayacak? Hep Musab 6. asırda mı aranacak? Esma deyince aklımıza sadece Ebu Bekir'in kızı Esma mı gelecek? Gelin bunun böyle olmayacağını gösterin. Ortaya bir kamet koyun. O kametinizle de hem arş-ı alayı hem yerdekileri memnun edin. Yaparsanız eğer çok büyük müjde var. Müjdeyi veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca şey söylüyor da bir müjde şudur. İnşallah o hiçbir gölgenin olmadığı günde, gölgelerin tamamen kaybolduğu o günde, arşın gölgesindeki 7 sınıftan biri olacaksınız. Müjdeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ne anlıyorsunuz arşın gölgesini? Ne anlıyorsunuz? Güneş 50 derecede tepede duruyor, beyni kavuruyor. Sen de buldun bir tane bina, binanın gölgesi var. Girdin orada biraz serinledin. Böyle mi anlıyorsun? Böyle anlıyorsan yanlış anlıyorsun. Ya nedir arşın gölgesi? Bilmiyorum. Bilsem inanın söylerdim size. Ama bildiğim bir şey var ki bizim anladığımız gölge değil. Bu başka bir şey. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beşer olarak beşeriyetin varacağı en önemli ödüllerden biri olarak bize söylediği bir şey. Bu sadece güneşten kaçıp serinleyeceğimiz bir yer değil, bunu bilin. Orası arşın gölgesi. Orası arş-ı alanın yere vurduğu gölge. Nasıl bir hal, nasıl bir tat ancak tadanlar bilir. Allah bizi tadanlardan etsin. Benim son sözüm şu. Biliyorum. Allah bu insanlığa bir şekliyle imanın tohumlarını ekecek. Ben yapsam yapmasam, sen yapsan yapmasa, başka biri yapsa yapmasa gün gelecek Allah nurunu tamamlayacak. Şuna da biliyorum, şunu da iyi biliyorum. Gün gelecek her çadıra, kıldan tüyden yapılan her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılan her eve. Nasıl anlayalım bunu? Şöyle anlayalım. Her gökdelene, her saraya, her villaya, her eve izzet ile ya da zillet ile o adına kurban olduğumuz at Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girecek. O söylüyor. İman ediyoruz değil mi? Olacak. Benim derdim olacak da şöyle bir yer açsam, şöyle birilerinin yanına bir dokunsam, kol kola versem de o yükselecek İslam binasında bir yer edinsem kendime. Ben de tutsam bir yerden ve o yükselecek binanın içerisinde benim de terim olsa. Ben de oraya bir damla bir şey akıtsam. Ben de bir şey yapsam da o harcın içerisinde benim de emeğim olsa. Derdimiz o olmalı. Ama biliyorum ki bu olacak. Bir şey daha biliyorum. Biliyorum ki insanlığa İslam'ın mesajları benim bu çatlak sesimle bu kürsülerin işgal edilmesiyle ulaşmayacak. Onu da biliyorum. Samimiyetle bunu da biliyorum. Ama bir şey daha biliyorum. Biliyorum ki eğer 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında gençler, sizler anlatan değil yaşayan olup şu sokakların her bir başından fuhşiyat aktığı şu ortamda, her taraftan iffetsizliğin fışkırdığı şu ortamda, imanı yaşama adına ızdırap içerisinde olursanız siz yapacaksınız. Allah sizin ellerinizle yapacak. Siz ashab-ı kef olun, biz de sizin kıtmiriniz olalım. Size kıtmir lazım, ben ona dünden razıyım. Allah sizi ashab-ı kef, beni de sizin kıtmiriniz etsin. Allah sonuna kadar iman yolunda aşkımızı, heyecanımızı arttırsın. Allah bizim ruhumuzu yolunda alsın. İmanla yüzüne huzuruna varabileceğimiz, onun huzuruna varacağımız amellerimizi çoğalsın. Ve bizi mahcup olanlardan, pişman olanlardan, son günlerde eyvah diyenlerden etmesin. Gençliğini tüketenlerden etmesin. Üretenlerden etsin. Yusufça iffeti temsil ettirsin sizlerde. Meryem'in metaneti sizin metanetiniz olsun. Mus'ab, ah Mus'ab, Mus'abça temsiliyet hayatlarınızla dirilsin. Esma'nın hizmeti hizmetiniz olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Sizi melekleriyle korusun. Size bu manada öyle bir sahip çıksın ki ellerinizi hiçbir zaman bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843

0: 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu. Okçu.
6: Haksızlık bu. Haksızlık. Ben yeter ulan evvelki.
7: Bu sesler dedin. Neler oluyor dışarıda kumanda? Halk neden vilayet sarayının önünde toplanmış bağırıyor?
8: Yeni çıkarttığınız vergilere itiraz ediyorlar sayın vali. Ödemek istemiyorlar.
7: İtiraz mı? Ne haklı? Ben bu şehrin valisiyim. İmparatorluğu temsil ediyorum burada. Bana karşı gelmek imparatorumuza karşı gelmek demektir. Bu sefil insanlar bunu bilmiyor mu?
8: Son aylarda çok sık vergi çıkarttınız vali hazretleri. Köylü iyice yoksullaştı. Elinde avucunda ne varsa vergi diye size verdi.
7: Verecekler tabii. Ben valiyim. Sözüm kanundur.
8: Ama artık verecekleri bir şey kalmadığı için de isyan ettiler efendim.
7: Heh. İsyanmış. Bir avuç köylünün isyanından ne olur? Akılları sıra beni korkutarak çıkarttığım kanunları geri almamı istiyorlar. Avuçlarını yalarlar. Ama ben onların bu cesareti kimden aldığını biliyorum, iyi biliyorum.
8: Şu attığını vuran meşhur okçu Wilhelm Tell'i mi kastediyorsunuz vali
7: azim? Evet kumandan. Köylüler o reyiften cesaret alarak bana kafa tutuyor.
8: Haklısınız vali hazretleri. Cesur, dik başlı ve gururlu biri. Kısa zamanda bu yörenin efsane adamı oldu Wilhelm Tell. Köylüler kendilerinden biri olduğu için Tell'i çok seviyorlar.
7: Bak kumandan, köylüler yani halk sadece bir kişiyi sevmeli. O kişi de yöneticileri olmalıdır. Aksi takdirde o yörede ne asayiş kalır ne de huzur.
8: Haklısınız vali hazretleri ama köylülerin Wilhelm Tell'i sevmelerine nasıl engel olabiliriz ki? İsterseniz bir kanun çıkartıp...
7: Hayır. Kimsenin duygularını kanunla baskı altına alamayız. Ama Wilhelm Tell denen o efsane okçunun da köylülerin umudu haline gelmesine seyirci kalamam. En kısa zamanda onu yok edeceğim.
8: Emir verin, derhal onu yakalatıp asalım efendim.
7: Hayır, Öyle bir adamı sebepsiz yakalayıp asamayız kumandan. İşte asıl ondan sonra efsane olur. Ayrıca köylüleri galeyana getiririz.
8: Peki tele ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim?
7: Bilmiyorum ama elbet bir yol.

0: karşı gelin ben.
1: Hocam, bu konu
0: bu yaptığınız isyandır.
2: Yeter.
0: İsyanın cezası ise ölümdür. Dağılın çabuk. Evlerinize gidin.
1: Hayır. Vali yeni vergi kanunla geri almadıkça dağılmayacağız burada.
3: Evet, dağılmayacağız. Bu haksızlıktır. Valinin bizi sömürmesine izin vermeyeceğiz. Dağılmayacağız.
0: Madem öyle şimdi görürsünüz. Askerler, dağıtın şu kalabalığı. Gerekirse silah kullanın.
3: Baba, bak geyiklerdeki ağacın altında.
4: Şşş, yavaş Walter. Geyiği ürküteceksin.
3: Hadi sene baba, at okunu yoksa hayvan kaçacak.
4: Acele etme evlat. Böyle bağırmaya devam edersen geyiği ürkütüp kaçıracaksın. Av işinde acele edilmez. Hayvanlar insanlar gibi değildir. En ufak bir sesle hemen kaçarlar.
3: Affedersin baba.
4: Okumuzu atmadan önce rüzgarı arkamıza alalım ki hayvan kokumuzu fark etmesin, değil mi? Gel bakalım şöyle. Tamam. İşte tam ok atmak için uygun bir yer burası.
3: Hadi baba, bak hayvan başını kaldırmış bize bakıyor, kaçabilir. Hadi at okunu.
4: Tamam tamam tamam, sakin ol evlat. Sen burada dur. Ben biraz daha yaklaşacağım geyiğe. İşte tam şurası. Tamam. Okumu atabilirim.
1: Wilhelm! Wilhelm'den!
4: Day aksi. Geyik kaçtı. Kim bu havası çıktığı kadar bağıran?
1: Wilhelm'den!
3: Aa, baba, genel atlı Thomas amcaymış baba.
4: Evet o, evet. Pek de heyecanlı. Ne oldu acaba?
5: Seni burada bulacağımı biliyordum Ter.
4: Ne var, ne oldu? Senin yüzünden avımı kaçırdım Thomas.
5: Bırak şimdi avı. Ter, şehirde önemli şeyler oluyor. Köylüler valiye isyan etti.
4: Sahi mi söylüyorsun Thomas? Neden oldu peki?
5: Vali Gressler geçen gün yeni bir kanun daha çıkartmak istedi. Köylüden hayvanlarının yarısını vergi olarak vermesini istedi.
4: Ne bak sen şu zalim kudurmuş köpeğe. Vergi ala ala hala doyuramadı karnını ha.
5: Köylü zaten eski vergilerden bunalmış bir vaziyetteydi. Bu yeni kanunla iyice zıvanadan çıktı. Ve valilik sarayının önünde toplanarak valiyi ve vergiyi protesto etmeye başladı.
4: Peki sonuç ne oldu Thomas?
5: Ne yazık ki valinin askerleri isyanımızı kanlı bir şekilde bastırdı Wilhelm.
4: Tanrım. Kanlı bir şekilde mi?
5: Evet. 3 kişi öldü. Çok sayıda köylü de yaralandı Wilhelm.
4: Kahrolası herif. Hiç acımadan insanları öldürtüyor. Bu zalimi birinin durdurması gerekiyor.
5: Haklısın Ter. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz.
4: Ne demek istiyorsun Thomas?
5: Valinin bu zalimce davranışlarına engel olunması gerektiğini düşünüyoruz.
4: Düşünüyoruz derken kimi kastediyorsun Thomas?
5: Biz, hepimiz, bütün köylüler. Bu böyle devam edemez Tel. Valinin haksız uygulamaları hepimizi perişan etti. Vergi diye diye en sonunda hayvanlarımızı da almaya başladı. Yarın öbür günde dilim ekmeğe muhtaç olacağız.
4: Haklısın Thomas, haklısın. Valinin eziyetlerine katlanmak mümkün değil artık. Bir şeyler yapmak gerekiyor.
5: Bunun için sana geldim Tel. Köylünün tek umudu sensin. Bizi bu zalim valinin zulmünden kurtarırsan ancak sen kurtarabilirsin. Bir şeyler yap.
4: İyi de ne yapayım Thomas? Ne yapmamı istiyorsun?
5: Bizler, yani köylüler gizli bir isyan komitesi oluşturduk Tel. Başımıza geçip bu isyanı yönetmeni istiyoruz.
4: İsyan komitesi mi? Peki kimler var bu komitenin içinde?
5: Herkes. Bütün köylü. Hatta valinin haksız uygulamasına karşı çıkan birkaç subay bile var.
4: Peki niyetiniz ne Thomas?
5: Bütün köylüyü ve hatta valinin askerlerini de yanımıza alarak isyan çıkartmak. Valiyi makamından indirtmek. Başka türlü kurtulamayız bu zalimin elinden Tel. Evet, ne diyorsun Wilhelm Tel? Bizimle beraber misin?
4: Elbette sizinle beraberim Thomas. Hayatımın hiçbir döneminde zalimlerin yanında yer almadım ben. Git köylüye söyle. Wilhelm Tel de sizin yanınızda de. Zamanı gelince isyanı başlatacağımızı söyle onlara.
5: Tanrı'ya şükür. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Yoksul halk ve köylü bunu duyduğuna sevinecek Tel. Gidiyorum dostum.
4: Güle güle dostum.
1: Gel! Hadi oğlum gel!
3: Vali kimin adamıdır baba?
4: İmparatorun oğlu. Onun adına bir şehri yönetmekle görevlendirilmiştir.
3: Madem öyle vali, kralımız adına mı bir salgı zulmediyor? Vergi diye elimizdeki avucumuzdaki her şeyi alıyor ha?
4: Hayır oğlum. Hiçbir kral halkına zulüm ederek tahtında oturamaz. Krallar halkların refahı ve mutluluğu için vardırlar. Ama onların adına şehirleri idare eden bazı valiler kraldan daha kralcı kesilerek halkın başına işte böyle bela olurlar.
3: Yani kralımızın bu valinin yaptıklarından haberi yok mu demek istiyorsun baba?
4: Evet öyle oğlum.
3: Peki valinin kötü bir insan olduğunu krala söylesek? Onu

0: cezalandırıp yerine daha iyi bir vali gönderemez mi bizi?
1: Gönderir ama mesele krala ulaşıp valinin kötü biri olduğunu söylemekte. Biz yoksul köylülerin, asilzadelerin gözünde itibarımız yoktur. Onlar çobandır. Bizlerse hep koyunuzdur.
0: Peki ne yapacağız öyleyse?
1: İsyan çıkartıp sesimizi duyuracağız ve böylece kralın meseleden haber olmasını sağlayacağız.
2: Bu sesler de ne? Neler oluyor orada?
3: Dur diyorum! Sefil herif kaçma yoksa öldürürüz seni!
0: Aa baba bak! Valinin askerleri bir köylüyü kovalıyor.
1: Namussuz herifler! Ne istiyorlar zavallı köylüden?
3: Kaçma! Teslim ol diyorum sana!
4: Bırakın beni! Benim bir suçum yok! Ne istiyorsunuz benden?
3: İşte yakaladım seni sefil köylü! Şimdi kaçmak neymiş gösteririz sana! Vurun şuna! Kemiklerini kırın!
4: Yapmayın! Yalanlarımı yapmayın! Dövmeyin beni! Kurmayın! İmdat!
0: Baba bir şeyler yap yoksa zavallıyı döverek öldürecek.
1: Tamam tamam evlat. Hadi sen eve git ben hallederim.
0: Ama baba.
1: Sen eve git diyorum Walter. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: Tamam.
3: Hem valimizin emirlerine karşı gelir vergini vermezsin. Hem de kaçarsın ha. Al.
4: Yapayım.
3: Al bakalım sana.
4: Yapayım bırakın beni evime gideyim. Çoluğum çocuğum aç ekmek bekliyor benden.
1: Hey askerler. Bırakın o zavallıyı.
3: He. Sen de kimsin be?
4: Tell, Wilhelm Tell, tam zamanında yetiştin dostum.
3: Ne? Wilhelm Tell mi? Şu aklını vuran ünlü okçu Wilhelm Tell mi?
1: Evet o. Ne istiyorsunuz o zavallıdan? Niye dövüyorsunuz onu?
3: Sen işimize karışma ahbap. Bu adam valimizin emirlerine karşı gelerek vergisini ödemek istemedi.
4: Neyim verdiğim? Neyim ödeyeyim? Elimde avucumda bir şey kalmadı ki ödeyeyim.
3: Halimiz her köylünün iki hayvandan birinin vergi olarak ödenmesini emretti.
4: Gördünüz işte. İki tane keçim var. Bu iki hayvanın sütüyle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Bunun birisini size verirsem biz ne yer ne içeriz sonra?
1: Duydunuz işte. Köylünün size verecek hayvanı yokmuş. Gidin valinize söyleyin hadi. Aması maması yok. Size defolun dedim. Eğer dövüşmek istiyorsanız gelin benimle dövüşün. Hadi ne bekliyorsunuz?
3: Bana bak telle başa çıkılmaz hemen gidelim. Tamam. Tamam tel gidiyoruz ama bu yaptığın valinin hoşuna hiç gitmeyecek.
1: Olabilir. Valinin yaptıkları da bizlerin hoşuna gitmiyor. Söyleyin ona halk zulüm yapılarak yönetilemez. 15 günde bir vergi çıkartan valiniz zavallı köylüyü aç ve sefil bırakmıştır. Şimdi de onlardan olmayan hayvanları ve olmayan mahsulü vergi olarak istemektedir. Yeter artık. Eğer valiniz bu zulme son vermezse köylüyü karşısına alacaktır. Hadi defolun şimdi.
3: Hadi gidelim arkadaşlar.
4: Bilenler sağ ol dostum. Tanrı senden razı olsun. Eğer sen olmasaydın bu zalimler döverek öldüreceklerdi beni.
1: Tamam dostum tamam ağlama gittiler. Hadi sen de evine çocukların yanına git.
5: Ne? Vergi vermeye köylü askerlerin elinden Wilhelm Tell mi kurtarmış?
6: Evet vali hazretleri. Askerlerimiz köylüyü cezalandırırken birden Wilhelm Tell ortaya çıkıp köylüyü onların elinden almış.
5: Peki askerlerin neden buna izin vermiş kumanda? Neden Wilhelm Tell'i tutuklamamışlar?
6: Efendim Tell'in şöhretini biliyorsunuz. Hı. O attığını vuran bir okçu.
5: Evet ama Tell bir kişi. Senin askerlerin kaç kişiydi?
6: Dört kişi efendim.
5: Rezalet. Dörde karşı bir. Bunlar ne biçim askerler ki bir kişiden korkuyorlar kumanda?
6: Mesele kişi sayısında değil vali hazretleri. Ya. Wilhelm Tell'in şöhreti askerlerimizi korkutuyor. Ayrıca köylü kendisine yardım edip gözettiği için onu çok seviyor efendim.
5: Anlaşıldı. Wilhelm Tell köylünün umudu olmuş bu yörede.
6: Maalesef öyle vali hazretleri. Askerlerimizin Wilhelm Tell'den korktuğunu öğrenen köylüler de vergi vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işe bir çare bulmamız gerek.
5: Haklısın kumandan, bu işe bir çare bulacağım. Bu kentin valisi olarak otoritemi korumak zorundayım.
6: Elbette.
0: Yeter artık!
3: Yeter artık! Vali istemiyorum!
7: Artık bu işe bir son vermenin zamanı gelmiştir arkadaşlar. Vali Kressler hayatımızı zindana çevirmiştir. Vergi diye zorla malımızı mülkümüzü elimizden alarak bizi yoksul bırakmıştır.
0: Verecek hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Kümesteki tavuğumuzdan ahırımızdaki domuza kadar her şeyimizi vergi adına topladılar. O zalim yüzünden bir dilim ekmeğe muhtaç kaldık.
7: İyi de ne yapabiliriz ki? Nasıl baş edebiliriz bir valiyle?
0: Bu kadar umutsuz olmayın. Gerekirse çarpışırız.
3: Evet,
0: açlıktan zulüm

0: İyi ama biz yoksul ve silahsız köylüleriz. Karşımızdaki koca bir vali. Emrinde imparatorun askerleri var.
1: Valinin emrinde imparatorun askerleri varsa bizim de Wilhelm Tell'imiz var.
0: Wilhelm Tell mi?
2: Evet.
0: Hani şu atlını vuran meşhur okçu mu?
2: Evet.
1: Evet o. Zalimlerin düşmanı, mazlumların dostu Tell. O kahraman bizimle beraber. O da valinin adaletsiz yönetiminden şikayetçi.
2: Madem öyle söyleyelim Tell'e. Valinin hakkından gelsin. Böyle zalim bir valinin zulmü altında daha fazla yaşayamayız. Bizlerin rahatça yaşaması için valinin ölmesi şarttır.
1: Durun durun, acele etmeyin. Valiyi öldürmek imparator ve devlete karşı gelmektir. Bizim kralımızla bir meselemiz yok ki. Ayrıca kral hazretlerinin valinin zalimliklerini bildiğini de sanmıyorum.
0: Evet, ama madem ya, öyle validen nasıl kurtulacağız?
1: İranlı bir isyan çıkartarak arkadaşlar. Wilhelm Tell de bu planı onayladı. İsyan çıkartarak vali makamından uzaklaştıracağız.
2: Peki ne zaman olacak bu iş?
1: Zamanı gelince.
3: Ne zaman?
1: Önce bütün köylüleri örgütlememiz gerekti. Sonra da valinin askerlerini.
0: Valinin askerlerini mi? Yani isyanımıza valinin askerleri de mi katılacak?
1: Evet. Bildiğim kadarıyla askerler de sevmiyor vali.
3: Ne yapıyorlar?
1: Zalim herif. Onlara da kötü davranıyor. Hakaret ediyor. Bu yüzden isyan çıkarttığımızda en azından askerlerin bize ateş etmemelerini sağlamamız lazım.
3: Evet, elmalar var, armutlar var, güzel sen.
4: Malzemelerim var. Yumurta.
3: Duyduk, duymadık demeyin.
5: Yumurta.
3: Vali hasretlerinin emridir. Bundan böyle her kimse şu gördüğünüz tepesine valinin şapkası geçirilmiş çuba selam vermeden geçmeyecektir. Her kimse bu emre uymayıp da şapkalı çuba selam vermezse hapse atılarak cezalandırılacaktır. Duydun, duymadık demin.
1: İyice suyunu çıkarttı işin. Böyle rezalet görülmüş şey değildir canım. Şimdi de zorla şapkasına selam verdi diyor.
2: Biz köylülere işkence çektirmek için elinden geleni yapıyor. Zalim adam.
1: Zalim.
6: Zalim ki ne zalim.
7: Baba, avladığın hayvanların kürkünü sattıktan sonra çubuklu şeker de alır mısın bana?
8: Önce evdeki eksikleri alalım. Para yeterse şeker de alırız. Ne oldu? Niye gülüyorsun Walter?
7: Şuraya bak baba. Ne kadar komik.
8: Ne var orada? Komik olan neymiş?
7: Baksana. Köylüler tepesine valinin şapkası geçirmiş bir çubuğa selam veriyorlar. Komik değil mi?
8: Hayır. Hiç de komik değil Walter. Anlaşılan vali hazretleri halkın onuruyla oynamak için yeni bir şey bulmuş.
7: Peki biz de selam verecek miyiz o şapkaya?
8: Hayır. Yürü. Yürü hadi. Sen bakma onlara. Bak şurada bir asker var.
9: Hey sen.
8: Bana mı sesleniyorsun asker?
9: Evet sana.
8: Ne var, ne istiyorsun?
9: Neden şapkaya selam vermedin?
8: Hangi şapkaya?
9: Kör müsün? Çubuğun tepesindeki vali hazretlerinin şapkasına.
8: Çekil önümden asker efendi. Selam insanlara verilir, şapkaya değil.
9: Vali hazretlerinin emri var. Şapkasına selam vermeyene hapse atılacak. Anladın mı? Düş önüme.
8: Bana bak asker efendi.
2: Baba dikkat et, asker mızrağını üzerimize çevirdi.
8: Korkma evlat, korkma. Çek o mızrağı üstümüzden asker.
9: Bırak mızrağı, bırak dağlı.
8: Eğer yolumuzun üzerinden çekilmezsen bırakmam mızrağı.
9: Çekilmem, valinin emri var. Hapse atacağım sizi.
8: Kahrolası herif. Şapkaya selam verilmedi diye insanlar hapse atılır mı be? İyice sınavdan çıkartıyorsunuz insanı.
9: Ben emir kuluyum, emirleri uygularım. Hadi bakayım.
8: Başlatma emirlerinden. Çekil yolumdan asker. Yoksa fena halde döver, rezil ederim seni.
9: Hey, imdat! Askerler! Çabuk buraya
2: baba,
9: gelin!
2: Bak askerler bize doğru koşuyor!
3: Ne var? Ne var? Ne oluyor? He? Ne oldu burada? Sana biri bir şey mi yaptı? Söyle bakayım.
9: Bu dağlı, evet. Vali Hazretleri'nin emirlerine kafa tutuyor.
10: Ne?
9: Şapkaya selamlamadı.
10: Selamlamadı mı?
9: Ben de hapse atmak istedim ama karşı koydu bana.
3: Vay vay vay! Tanıdım seni. Sen Wilhelm Tell'sin ha? Öyle değil mi?
8: Evet. Tanıdığınıza göre şimdi bırakın da yoluma gideyim.
3: Geçenlerde vergisini ödemeyen bir köylüyü elimizden kurtarmıştım. Demek şimdi de valimizin

0: şapkasına selam vermeyerek ona hakaret ediyorsun ha?
1: Saçmalamayın. Boş bir şapkaya selam verilir mi?
0: Eğer Vali Hazretleri emir vermişse verilir Wilhelm Tell. Hadi ya selam verirsin ya da hapse girersin. Kararını ver.
1: Asla selam vermem.
0: O halde hapse girersin. Düş önümüze bakalım.
2: Hayır yapmayın. Şapkaya selam vermedi diye babamı hapse atamazsınız. Hayır.
0: Öyle bir atarız ki. Tutuklayın şunu arkadaşlar.
2: Baba.
3: Elini arkaya uzatma.
2: Baba.
0: Hadi bizimle gel. Yürüyorum sen.
1: Bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bu yaptığınızın hesabını soracağım sizlere. Yapma lanet şeyleri. Olasın.
0: Biz kanunu uygulamasını senden iyi biliriz.
3: Hey, neler oluyor orada? Askerler kimi tartaklıyor öyle?
4: Kimi olacak? Çubuktaki şapkaya selam vermeyen birini yakalamışlardır mutlaka.
3: Hadi. Gelin bakalım askerlerin yakaladığı kişi kimmiş?
1: Bırakın beni! Bırakın diyorum alçak herifler!
0: Konuşma!
1: Bırakın dedim!
0: Cevap verme bize! Hapsini oynayacaksın, bunu hak ettin. Valimizin şapkasına selam vermeden geçemezsin.
5: Boşuna direnme ofşu, hapse atacağız seni. Valimizin emri var.
3: Vay canına. Wilhelm Tell bu. Askerlerin tutuklamak istedikleri Tell'miş arkadaşlar.
4: Zalim valinin askerleri şimdi de onu yakalamışlar.
3: Hey hey bırakın onu. O Wilhelm Tell. Bir halk kahramanı o. Ne istiyorsunuz ondan?
0: Karışma işimize pis köylü. Valimizin emri var. Kim ki çubuktaki şapkasına selam vermezse hapse atılacak.
4: Saçmalamayın. Böyle emir mi olurmuş?
5: Olur tabii. Wilhelm Tell emirlere karşı gelerek valimize hakaret etti.
3: Bakın o kimseye hakaret etmez. Bırakın onu çabuk hadi.
4: Evet evet bırakın. Wilhelm Tell'i hapse atamazsınız.
0: Çekilin. Çekilin be. Yoksa hepinizi tutuklara hapse atarım ha. Sersem herifler. Çekilin.
4: Yeter be yeter. Gücünüz yetiyorsa hepimizi tutuklayın.
3: Aşağılık herifler. Sizden de valinizden de bıktık artık.
4: Ha? Hadi arkadaşlar. Wilhelm Tell'i kurtaralım.
0: Demek isyan ediyorsunuz ha. Askerler, muhafızlar, buradaki herkesi tutuklayın. Kimseye acımayın. Hepsini gebertin.
1: Durun, durun, durun, durun, durun arkadaşlar. Durun, durun. Benim yüzümden başınızı belaya sokmayın.
0: Vali Hazretleri geliyor. Şimdi görürsünüz gününüzü siz.
6: Neler oluyor burada? Bu kalabalık için toplandı meydanda.
0: Vali Hazretleri. Hı. Yanında çocuğu olan şu adam şapkanıza selam vermeden geçip gitmek istedi. Ne? Biz de kendisini yakalayıp hapse atmak istedik. Ama buraya toplanan bu sefil köylüler onu hapse götürmemize engel oluyorlar efendim.
6: Ne? Demek öyle. Demek emirlerime karşı çıkıp şapkama selam vermeyen adam sensin öyle mi?
1: Evet benim.
6: Neden şapkaya selam vermeyerek hakaret ettin?
1: Görmedim. Ya. İşim çok aceleydi. Hızlı hızlı yürüyordum. Ha. Ayrıca kimseye de hakaret etmiş değilim. Ben işiyle gücüyle uğraşan sıradan bir insanım.
6: Adın ne senin köylü?
1: Wilhelm. Wilhelm Tell.
6: Ne? Wilhelm Tell mi dedin?
1: Evet öyle dedim.
6: Demek halkın efsane haline getirdiği şu meşhur okçu Wilhelm Tell sensin ha? Seni gördüğüme pek sevindim delikanlı.
1: Askerlerinize emir verin de yolumdan çekilsinler Vali Hazretleri. İşim gücüm var benim.
6: Niye? Öyle kolay kolay gidemezsin Tell. Kim olursan ol ben bu şehrin valisiyim ve imparator adına da kanun ve nizamı temsil ediyorum. Sen benim çıkarttığım bir kanuna karşı geldin ve cezanı da çekeceksin.
1: Yapmayın Vali Hazretleri. Bu ülkenin hiçbir şehrinde çubuğa takılan bir şapkaya selam verilir diye bir kanun yoktur.
6: Başka şehirde olmayabilir ama benim vali olduğum bu şehirde var Wilhelm Tell. Bu kanunu yeni çıkarttım ve herkes gibi sen de uymak zorundasın buna. Kanun kanundur. Ya şapkamı selamlar serbest kalırsın ya da hapse atılırsın.
1: Bu zulümdür Vali Hazretleri. Bu insanların şerefiyle, onuruyla alay etmektir. Onlara gülmektir. Biz köylülerde siz asilzadeler kadar onurumuza düşkün insanlarız. Bizleri hor görmeyin. Bizlerle alay etmeyin.
6: Senin için bu ülkenin en keskin nişancısı diyorlar. Doğru mu bu Tell?
1: Bilmiyorum.
2: Doğrudur efendim. Babam en usta nişancılardan daha ustadır.
6: Vay vay vay. Demek sen Wilhelm Tell'in oğlusun ha?
2: Evet efendim. Babam çok keskin bir nişancıdır. 100 adımdan daldaki bir elmayı okuyla rahatlıkla vurur.
6: Sahi mi? Demek 100 adımla ne? İşte bunu duyduğuma sevindim. Oğlunun söyledikleri doğru mu Wilhelm Tell? 100 adımdan bir elmayı tek atışta vurabiliyor musun?
1: Evet vururum.
6: Madem öyle sana bir fırsat veriyorum Tell.
1: Ne fırsatı?
6: Hapisten kurtulma fırsatı.
1: Ne yapmam gerekiyor?
6: Burada bu meydanda yarın benim ve şu sefil köylülerin göz önünde şu meşhur nişancılığını göstermeni istiyorum senden. Kabul ediyor musun?
1: Eğer serbest bırakılacaksam nişancılığımla ilgili küçük bir gösteri yapabilirim Vali Hazretleri.
6: Güzel. Demek teklifimi kabul ediyorsun.
1: Evet, tamam. Neyi vurmamı istiyorsunuz?
6: Oğlunun başına koyacağım bir elmayı.
1: Ne? Ne dediniz siz?
6: Kabul ediyor musun Tel?
1: Ama bu haksızlık. Böyle bir şey isteyemezsiniz benden. Yapamam ben böyle bir şeyi.
6: Neden? Madem bu ülkenin en iyi nişancısısın, madem 100 adımdan daldaki bir elmayı vuruyorsun, o halde oğlunun başındaki elmayı da vurabilirsin.
1: Ama bu daldaki elmayla aynı şey değil ki. Söz konusu olan oğlumun hayatı. Benden böyle bir denemeyi istemeyin lütfen.
6: Neden Tel?
1: Çünkü heyecanlanırım. Elim titreyebilir ve oğlumu öldürebilirim.
6: Hadi Tel, neden oğlunu öldüreceksin ki? Sen usta bir nişancıymışsın. Ha daldaki elma, ha oğlunun başındaki elma. Vuracak insan ikisini de vurur.
1: Yani olmaz, yapamam bunu. Benden başka bir şey isteyeyim, onu vurayım. Ama oğlumun başındaki bir elmayı vuramam. Olacak şey değil. Bunu yapamam Vali Hazretleri.
6: Kararını çabuk ver Wilhelm Tell. Bu denemeyi yapmazsan seni hapse attırırım. Başarmak ya da başarmamak senin elinde. Eğer elmayı vurursan serbest bırakırım seni. Aksi takdirde...
1: Sizin niyetiniz beni evlat katili mi yapmak Vali Hazretleri? Siz de baba değil misiniz? Sizin çocuğunuz yok mu? Nasıl benden böyle bir şey istersiniz?
6: Kararını ver Tell.
1: Hayır. Hayır, kabul etmiyorum. Bunu yapmayacağım.
6: Peki. Askerler. Wilhelm Tell'i tutuklayıp hapse at.
2: Durun! Yapmayın! Yalvarırım, dokunmayın babama. Tamam. Baba. Baba lütfen. Sen Wilhelm Tell'sin. Namın bu ülkede duymayan kalmamıştır. Yapabilirsin, vurabilirsin hadi.
1: Yapamam oğlum, ısrar etme. Evet, iyi nişancıyım. Ama ok her zaman hedefini bulmayabilir. Ya o zaman ne olur ha? Kendi ellerimle seni öldürmüş olurum. Yo. Yapamam bunu Walter, yapamam.
2: Hayır, yaparsın baba. Yapacaksın. Sen özgürlüğe alışık bir insansın. Hapiste yapamazsın. Sen dağların kırların adamısın. Hadi baba, kabul et. Hadi.
1: Anlamıyorsun Walter. Bu adamın niyeti benden kurtulmak. Senin ölümüne sebep olup yaşadığım sürece acı çekmemi istiyor benden.
2: Ama yapmazsan ikimiz de hapse atacak baba, lütfen. Sen korkak bir insan değilsin. Yaparsın bunu. Başımdaki elmayı vurursun. Hadi.
1: Ya yapamazsan Walter, ya vuramazsan.
2: Vurursun. Her zaman vurduğun gibi yine vurursun. Hadi baba, efsane adam olduğunu bir kere daha ispatla. Hadi.
1: Hayır.
6: Boşuna babana dil dökme çocuk. Sen cesur bir çocuksun ama maalesef baban korkak biri olduğunu gösterdi bize. Ey köylüler! İşte sizin cesur sandığınız Wilhelm Tell. Bakın korkudan yayını eline bile alamıyor. Ve siz ona güvenip zaman zaman benim kanunlarıma karşı gidiyorsunuz. Ama onun cesur ve kahraman biri olmadığını gördünüz işte.
2: Hadi baba, sen korkak biri değilsin, sen Wilhelm Tell'sin. Kahraman biri olduğunu göster onlara, hadi.
1: Ya yanlışlıkla seni vurursam, öldürürsem?
2: Hayır, ben senin oğlunum. Bir baba asla oğlunu vurmaz. Sen cesur bir insansın. Ben de senin gibi cesur bir babanın cesur ve korkusuz oğluyum. Başaracaksın. Başımdaki elmayı vuracaksın. Hadi babacığım, kabul et valinin teklifini.
1: Peki. Madem öyle istiyorsun, Tanrı yardımcımız olsun. Tamam, yapacağım.
7: Bravo. Ha,
2: yapacağım.
7: Yapacağım dedi.
2: Bravo. Yaşa baba.
1: Evet. Oğlumun başındaki elmayı tam ortasından vuracağım.
2: Harikasın babacığım.
6: Eğer Wilhelm Tell teklifimi kabul ediyor musun? Oğlunun başındaki elmayı tek atışta vuracak mısın?
1: Evet, kabul ediyorum.
7: Yaşa! Yaşa! Yaşa!
6: Güzel. Gösteri yarın öğlen bu meydanda yapılacak. O zamana kadar Wilhelm Tell ve oğlu şapkama selam vermedikleri için bu geceyi zindanda geçirecekler. Yarın Tell oğlunun başına koyulacak elmayı vurursa serbest kalacak. Vuramadığı takdirde ömür boyu hapiste kalacak.
8: Ama yani
3: yani şimdi koyayım. Zalim vali. Wilhelm Tell'i nasıl zor durumda bıraktı gördünüz mü arkadaşlar?
4: Evet. Evet, namussuz, vicdansız herif. Aklı sıra Tell'in başaramayacağını, oğlunu vuracağını sanıyor.
2: Hayır, vali avcunu yalayacak, göreceksiniz. Wilhelm Tell elmayı vuracaktır. O bugüne kadar her attığını vurmuştu.
3: Evet ama Tell'in hedefi başka şeylerdi. Şimdi o okunu oğluna atacak. Böyle bir durumda hangi babanın eli titremez ki?
4: Korkmayın. Tell...

0: Tanrı'nın yardımıyla oğluna zarar vermeden elmayı tam ortasından ikiye ayıracağız.
1: Umarım öyle olur. Aksi takdirde Vali Wilhelm Tell'i hapse attıracak ve biz köylüleri başsız bırakacak.
2: Korkuyor musun babacığım?
3: Evet. Çok korkuyorum Walter.
2: Neden? Sen bu ülkenin en keskin nişancısısın ama bugüne kadar hedefini bulmamış tek bir okun yoktur.
3: Evet ama hedefim sen değildin ki Walter. Av hayvanlarıydı ya da insanlara kötülük yapanlardı. Ama bu sefer okumun hedefi sensin evladım. Ellerimin titremesinden, hedefimin şaşırmaktan korkuyorum.
2: Hayır korkma baba.
3: Peki sen korkmuyor musun Walter?
2: Neden korkayım? Ben sana güveniyorum. Sen asla oğlunu vurmazsın baba.
3: Aslan oğlum benim. Cesur oğlum benim.
2: Baba.
3: Söyle oğlum.
2: Yarın başımdaki elmayı vurmak zorundasın baba.
3: Biliyorum oğlum. Eğer ok elmaya isabet etmezse sana isabet eder.
2: Mesele ben değilim baba. Mesele köylüler. Bugün dikkat ettim. Sen bu zalim valiye karşı köylülerin tek umudusun. Bütün gözler senin üzerindeydi. Eğer valinin teklifini kabul etmemiş olsaydın o anda köylülerin bütün hayallerini, bütün umutlarını yıkmış olacaktın.
3: Biliyorum evlat. Vali bu sefer beni fena sıkıştırdı. Şapkasına selam verseydim bu diğer köylüler gibi benim de valiye kendimi teslim etmem manasına gelecekti. Benim teslimimse köylünün sonu olacaktı.
2: Eğer yarın elmayı vuramazsan bu sefer yalnız köylünün değil senin de sonun olacak baba.
3: Görüyorsun ya Walter, ne kadar zor bir durumdayım. Fena halde valinin oyununa geldim.
2: Ama yine de sen bu oyunu bozacaksın babacığım. Hem kendimizi hem de köylüleri kurtaracaksın.
3: Hadi yatalım artık. Sabaha fazla bir şey kalmadı. Biraz olsun uyuyup yarına zinde olalım.
2: Tamam.
4: Kutlarım sizi Vali Hazretleri. Doğrusu Wilhelm Tell'i iyi alt ettiniz.
5: Söylemiştim sana kumandan. Bir punduna getirip Wilhelm Tell'i köylülerin önünde küçük düşüreceğimi söylemiştim. Hı hı. İşte dediğimi de yaptım. Şapkama selam verme kanununu onu yakalamak için çıkarttım. Tell'in şapkama selam vermeyeceğini tahmin ediyordum.
4: İyi düşünmüşsünüz efendim.
5: Hiç kimse ama hiç kimse benimle başa çıkamaz kumandan. Yarın Wilhelm Tell'in sonu olacak. Artık hiç kimse Wilhelm Tell'e güvenip benim emirlerime ve kanunlarıma karşı çıkamayacak.
4: Peki ya Wilhelm Tell yarın oğlunun başındaki elmayı vurursa?
5: Vuracağını hiç sanmıyorum kumandan. En keskin nişancı bile hedef oğlunun başındaysa elleri titremeden yapamaz. Merak etme, yarın Tell elmayı değil ya oğlunu vuracaktır ya da hedefe isabet ettiremeyecektir. Her iki durumda da Tell'i hapse attıracağım. Hem de bir daha hiç çıkmamacasına.
0: İşte bakın Wilhelm Tell'le oğlu meydana geliyor.
6: Doğrusu Tell'in yerinde olmak istemezdim. Zavallı adam biraz sonra çok büyük bir sınav verecek. Oğlunun hayatı onun ellerinde artık. Ya elmayı ya oğlunu vuracak.
7: Bu ne biçim validir? Bu ne biçim insandır? İçinde biraz olsun merhamet duygusu yok mudur ki? Bir babayı özgürlüğü karşısında oğlunun hayatıyla karşı karşıya bırakıyor.
0: Vali! Bunun gibi zalim valilerle doludur arkadaşlar. Ama açın bakın, okuyun. Hangi zorba, hangi zalim ülkesine paydah olmuştur ki?
6: Haklısın dostum.
7: Haklısın. Vali geliyor. İşte tarihlerin yazacağı zalim valimiz de meydana geliyor. Yüzüne bakın alçağın. Nasıl da keyifle gülümsüyor.
8: Hain vali.
0: Tell'in oğlunu vuracağına o kadar emin ki arkadaşlar. Bu yüzden gülüyor köpek.
6: Umarım bu onun son gülüşü olur.
5: Ey siz köylüler. Siz de şahit olun ki Wilhelm Tell biraz sonra sizlerin de huzurunda oğlunun başına koyulacak bir elmayı vurmayı deneyecek.
7: Evet.
5: Tell elmayı vurursa ne ala, onu serbest bırakacağım. Ama elmayı vuramadığı takdirde onun şapkama selam vermediği için ömür boyu hapse attıracağım.
6: Sen de şapkanda kanunlarında yerin dibine batasınız inşallah.
7: Zorba adam. Bakalım bizlere yaptığın bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Ne kadar?
5: Wilhelm Tell. Hazır mısın?
9: Hazırım.
0: Bakın.
7: Çıkardı oku.
0: Evet evet. Wilhelm Tell okla yayını çıkarttı. Durun arkadaşlar.
6: Tell'in başarısı hepimizin başarısı olacaktır.
5: Muhafızlar. Teli'nin oğlunu ilerideki ağaca götürüp bağlayın.
8: Baş üstüne vali hazretleri. Yürü çocuk.
2: Hayır, bırakın beni.
8: Yürü.
2: Bağlamanıza hiç gerek yok.
5: Aferin çocuk. Sen sandığımdan da cesurmuşsun. Ama babanın atacağı okun karşısında uslu duracağından emin değilim. Bu yüzden seni ağaca bağlatmak zorundayım.
2: Lütfen vali hazretleri, bağlatmayın beni. Ben korkak biri değilim. Cesur ve şerefli bir babanın oğluyum.
5: Ama ok üzerine gelirken korkabilir, hareket edebilirsin. Bu yüzden başındaki elmayı yere düşürebilirsin.
2: Hayır, size söz veriyorum. Ne olursa olsun asla kıpırdamayacağım yerimden. Çünkü babamın oku beni değil, elmayı vuracaktır.
5: Peki, peki, peki. Ellerini değilse de gözlerini bağlatayım. Böylece babanın attığı oku görmemiş ve korkmamış olursun.
2: Gözlerimi bağlatmanıza da gerek yok efendim. Göreceksiniz. Değil korkmak, gözlerimi bile kırpmayacağım.
5: Sen bilirsin çocuk. Madem öyle, ilerideki o ağacın altına git ve orada dur. Elmayı da başına koy.
2: Peki efendim.
9: Bir dakika.
5: Ne var Tel?
9: Oğlunla konuşmak istiyorum.
5: Peki ama kısa olsun. Bak, bütün köylü meydanda senin elmayı ya da oğlunu vuracağın anı görmek için buraya toplanmış. Babanın yanına git çocuk.
3: Bak oğlum, şu anda bir baba olarak hayatımın en büyük sınavını veriyorum. Senin ve benim yaşamım ve köylülerin bütün umudu benim atacağım şu oka bağlı.
2: Biliyorum baba.
3: Her şeye rağmen ellerim titriyor Walter. Çünkü ben bir babayım. Hedef her ne kadar elmaysa da o elma senin başında oğlum. Bir şey bilmeni istiyorum. Eğer ok elmaya değil de sana isabet ederse...
2: Hayır baba. Bunu düşünme bile. Ok elmaya isabet edecektir. Çünkü sen namı ülkeye yayılmış keskin bir nişancısın. Ve aynı zamanda da benim babamsın. Attığın ok hedefine isabet edecektir.
3: Seni seviyorum oğlum.
2: Ben de seni baba.
3: Senin gibi cesur bir evlada sahip olduğum için büyük gurur duyuyorum.
2: Asıl ben seninle gurur duyuyorum babacığım.
3: Aslanım benim. Tamam. Hadi git şimdi o ağacın altına. Sırtını daya ve hiç hareket etme, tamam mı?
2: Tamam babacığım.
3: Evet. Bir heykel gibi kıpırdamadan duracaksın ve... Tanrı'nın iziyle başındaki elmayı vuracağım.
2: Buna eminim babacığım.
3: Hadi git artık. Tanrı ikimizin de yardımcısı olsun.
2: Ben hazırım babacığım.
5: Hadi Bilemkel, seni bekliyoruz. Göster bize nişancılığını. Bakalım herkesin dediği kadar okların hedefini buluyor mu? Başla.
3: Başlıyorum sayın vali.
2: Çıkardım.
0: Evet.
2: Oku çıkardım. Hadi baba. Hadi fırlat okunu.
3: Tanrım. Sana her zaman inandım. Senin namuslu insanların yanında olduğunu biliyorum. Yalvarırım, yardım et bana. Okum hedefini bulsun. Aksi takdirde kendi ellerimle evladımın canına kıymış olacağım.
5: Hadi sen kendi duruyorsun. Yoksa elma yerine oğlunu vuracağından mı korkuyorsun ha? Sabrım tükeniyor. At şu oku artık.
0: Geldi. İşte. Evet, evet. Vurdun. Elmayı tam ortasından vurdun dostum. Kutlarım seni Bilemkel. Bravo.
3: Tanrı'ya şükür.
2: Söylemiştim size.
0: Hurra aslan Bilemkel.
2: Bilemkel'in elmayı vuracağını söylemiştim.
3: Oğlum, aslanım benim.
2: Biliyordum vuracağını, biliyordum baba. İşte bak, o ok elmayı tam ortasından delmiş. En büyük nişancı sensin baba.
9: Evet vali hazretleri. Ben sözümü tuttum ve elmayı vurdum. Siz de gördünüz. Şimdi sözünü tutma sırası sizde. Artık serbest miyiz?
2: Evet,
0: evet vali sözünü tutsun.
8: Evet vali sözünü tutsun. Bize verdiği sözü yerine getirsin.
5: Tamam. Tamam. Doğrusu nişancılığına diyecek lafım yok Tel. Ustaca bir atıştı. Kutlarım seni. Seni de kutlarım çocuk. Çok cesur bir çocukmuşsun. Baban oku üzerine atarken gözünü bile kırpmadın.
9: Tamam mı? Artık serbest miyiz sayın vali hazretleri?
5: Acele etme Tel.
9: Ama söz vermiştiniz. Elmayı vur, sizi serbest bırakacağım demiştiniz.
5: Korkma Tel, sözümden dönmeyeceğim. Yalnız sana bir soru soracağım. Ondan sonra seni serbest bırakacağım.
9: Buyurun sorun.
5: Sorduğum suale dürüstçe bir cevap vermeni istiyorum senden.
9: Dürüstlüğümden şüphe duymayın efendim.
5: Pekala. Az önce oğlunun başındaki elmaya okunu atmadan önce ceketinin altına ikinci bir ok daha sakladığını gördüm.
3: Doğrusu gözünü

0: elimizden hiçbir şey kaçmıyor Vali Hazretleri.
1: Ya kaçmaz tabii.
0: Evet. Doğru. Ceketimin altına ikinci bir ok sakladım.
1: Peki söyler misin bu oku neden sakladın? Ne yapacaktın onunla?
0: Anlatayım efendim. Bu atışta bir adettir. Bir avcı daima ikinci bir oku elinin altında bulundurur.
1: Hayır, doğru söylemiyorsun Tel. Zira ben sana sadece bir atış için izin vermiştim. Bu yüzden cevabını yeterli bulmuyorum. Hadi söyle bakalım. Ceketine sakladığın ikinci okla ne yapacaktın? Korkma, doğruyu söyle. Canını bağışlayacağıma söz veriyorum Tel.
0: Demek söz veriyorsunuz.
1: Evet, söz veriyorum.
0: Madem öyle söyleyeyim. Eğer birinci ok hedefini bulmayıp da oğluma isabet etseydi, yani oğlumun ölümüne sebep olsaydım, bu ikinci oku size atacaktım. Hı? Ve şüphesiz isabet ettirecektim.
1: Ya demek beni öldürecektin öyle mi?
0: Evet, zira oğlumun ölümüne siz sebep olmuş olacaktınız.
1: Askerler, muhafızlar, çabuk bu adamı tutuklayıp sımsıkı bağlayın.
2: Ama yapamazsınız bunu. Siz söz vermiştiniz bana. Bırakın beni. Dokunmayın bana.
3: Yakalayın şunu. Kollarından tutun. İyice bağlayın.
4: Bırakın babamı. O suç işlemeyi bırakın diyorum.
2: Siz bir alçaksınız vali. Bunca insanın önünde canımı bağışlayacağınıza söz vermiştiniz. Bırakın beni diyorum. Bırakın.
1: Az önce beni yani valini öldürmeye niyetli olduğunu söyledim. Bunun cezasını çekeceksin Tel. Muhafızlar götürün bu adamı hapishaneye.
2: Bu yaptığınızda kalleşlik denir vali. Siz sözünüze sadık bir insan değilsiniz. Valilik yapmaya da layık değilsiniz.
4: Lütfen Vali Hazretleri, babamı bırakın. O sözünü tuttu, elmayı vurdu. Siz de sözünüzü tutun lütfen.
1: Hayır, evet. Baban bana olan düşmanlığını açık açık herkesin gözü önünde söyledi çocuk. Onu serbest bırakamam. O bir suçludur, cezasını çek.
4: Hayır, hayır. Hayır.
5: Bırakın Tel'i, o hiçbir şey yapmadı. Sözünü tutmayan Vali istemiyoruz.
1: Sustur şu köylüleri. Susmak istemeyeni zindana at.
6: Baş üstüne Vali Hazretleri.
3: Susun.
6: Hakaret edeni tutuklayıp zindana atın. Çabuk olun, çabuk.
3: Yürüyün bakalım, yürüyün diyorum size.
1: Ateş açtır kumandan, bu bir isyandır. Görmüyor musun, üzerimize üzerimize geliyorlar. Ateş açtır, çabuk.
6: Ateş, ateş.
2: Yapmayın, ateş etmeyin. Görmüyor musunuz? Onlar silahsız, zavallı köylüler. Yapmayın canı etmez.
1: Susturun şu herifi, susturun.
3: Baş durun, al bakalım.
0: Başım.
7: Ah, Tanrı'ya şükür kendine gelebildin Wilhelm.
0: Ne? Thomas sen ha? İyi ama senin bu zindanda ne işin var?
7: Vali seni tutuklatınca biz köylüler uğradığın haksızlığa dayanamayıp isyan ettik. Ama valinin askerlerine gücümüz yetmedi Tel.
0: Evet evet hatırlıyorum. Vali askerlerine sizlerin üstüne ateş etmenin emrini vermişti değil mi? Peki ne oldu? Ölen plan var mı dostum?
7: 7 kişi öldü. 20 kişi de yaralandı. 40 kişi de benim gibi tutuklanarak zindana atıldı.
0: Kahrolasıca. Başınıza gelenler benim yüzümden oldu hep.
7: Hayır. Esas senin başına gelenler bizim yüzümüzden oldu T. Vali senin biz zavallı çaresiz köylülere arka çıktığını öğrendi. Senin burnunu sürtmek, seni bizim gözümüzde küçük düşürmek için yaptı bunları.
0: Keşke okumu oğlumun başındaki elmaya değil de valinin göğsüne nişanlasaymışım. O alçağın, o rezilin yaşamaya hakkı yok. Eğer buradan kurtulacak olursam onu av hayvanı gibi avlayacağım Thomas. Oğlum nerede?
7: Merak etme, o serbest. Biz askerlerle boğuşurken arkadaşlarımız oğlunu kaçırdı Tel.
0: Oh Tanrı'ya şükür. O da valinin eline düştü diye çok korkmuştum.
7: Biri geliyor.
3: Ayağa kalkın sefil herifler. Vali hazretleri geldi.
0: Ne? Vali mi geldi?
1: Kumandan, Tel'in yanındaki adamı alıp başka hücreye götürün.
3: Baş üstüne efendim. Hey sen benimle gel.
7: Hayır. Hayır gelmeyeceğim. Tel'i yalnız bırakmayacağım.
3: Sana gel dedim yoksa...
0: Dediğini yap Thomas. Git onunla.
7: Tanrı yardımcın olsun.
0: Senin de dostum.
7: Çek elini.
1: Nasılsın Wilhelm Tel?
0: Ne fena değil. Ne istiyorsunuz benden? Niçin geldiniz buraya?
1: Wilhelm Tel. Attığını vuran ünlü okçu Tel. İşte elimdesin. Ne zamandır seni yakalamak için planlar yapıyordum ama sonunda yakaladım işte.
0: Peki neden? Ben ne yaptım size?
1: Sen bu yörede otoritemi sarstın Tel. Çıkarttığım kanunlara boyun eğmedin. Köylülere kötü örnek oldun. Onlara arka çıktın. Seni

0: yüzünden köylü isyan edecek hale geldi.
1: Hayır, benim yüzümden değil. Sizin zaliminiz yüzünden isyana kalkıştı köylüler. Halka adil davranmadınız. Göreviniz halkın refahını sağlamakken siz yoksul köylüyü çıkarttığınız vergilerle daha da yoksul yaptınız. Onları açlıktan, zulümden ölecek hale getirdiniz. Kabahati de bende değil, kendinizde arayın.
0: Ben valiyim. Emirlerim ve kanunlarım tartışılmaz Wilhelm Tell. Sen bu düzen için bir tehlikeydin ve seni bertaraf ettim işte.
1: Ne yapacaksınız bana?
0: Köylülerin seni kurtarma ihtimaline karşılık seni burada tutmayacağım. Yarın sabah Küsenin adasındaki zindana götüreceğim. Cezanı orada çekeceksin. Ömrünün sonuna kadar o zindanda çürüyeceksin Wilhelm Tell.
1: Dur bir dakika Vali Hazretleri. Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ne var? Ne söyleyeceksin?
1: Sen Tanrı değilsin ey vali. Unutma. Sen de diğer asilzadeler gibi, köylüler gibi bir yaratılansın sadece. Bu insanlar senin kulların değil. Onlara istediğin gibi zulmedemezsin.
0: Zulmederim. Her istediğimi yaparım.
1: Şu gülüşe bak. Tanrı'yı unutma vali. O zulmettiğin, kahır çektirdiğin bunca masum insanın feryadını duyuyor. Tanrı'nın gazabı senin üstünde olacaktır.

0: Wilhelm Tell'i kayaya bindirdik Vali Hazretleri. Elleri bağlı ve yanında iki tane askerim var. Onlarla birlikte ben de Küsenah Adası'na gideceğim.
1: Ben de sizinle geliyorum kumandan.
0: Ne? Siz de mi geliyorsunuz?
1: Evet. Wilhelm Tell'i o zindana kendi ellerimle kapatacağım.
0: Ama adaya olan mesafe hayli uzaktır Vali Hazretleri. Sonra deniz yolculuğuna alışkan olmayan insanlar için çok tehlikelidir.
1: Yeter komutanım. Bana nasihat verme. Wilhelm Tell denen o okçunun zindana girdiğini görmeden rahat uyuyamam. Ben de geliyorum. Neden konuşmuyorsun Wilhelm Tell? Yoksa Küsenah Adası'ndaki zindanda geçireceğin günleri mi düşünüyorsun?
2: Hayır, beni evde bekleyen karımla oğlumu düşünüyorum bari.
1: Bence zindanı düşünsen daha iyi edersin Tell. Küsenah Adası'ndaki zindanın şöhretini işitmedin galiba. Oraya giren bir mahkumun bir daha sağ çıktığı görülmemiştir. Neden biliyor musun?
2: Bilmiyorum ama beni atacağınız zindanın nemene bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Anlatayım sana. 4 metrekarelik küçücük bir hücrede yatacaksın Tel. Ne pencere, ne havalandırma, ne de bir ışık. Hiçbir şey olmayacak hücrede. Aylarca, yıllarca karanlıkta yatacaksın orada. Ama yalnız olmayacaksın. Günün her saatinde seni ziyaret edecek sürüyle aç fare olacak hücrende. Umarım uykun hafiftir. Aksi takdirde aç fareler tarafından parça parça olursun.
2: Boşuna çeneni yorma vali, ölümden korkmuyorum.
0: Lütfen sayın valime ayağa kalkmayın. Denize düşebilirsiniz.
1: Siz kayığı yüzdürmeye bakın kumandan. Bu sonu kendin hazırladın Wilhelm Tell. Hükümete karşı gelmeyecektin.
2: Ben hükümete karşı gelmedim. Tam tersi, hükümetime ve imparatoruma saygım büyüktür.
1: Ben de bir vali olarak hükümetin adamı sayılırım. Ayrıca üstün sıfatlı bir asilzadeyim. Madem öyle, neden bana saygı duymadın?
2: Asalet insanın sıfatında değildir sayın vali.
1: Ya neresindedir?
2: Asalet insanın yüreğindeki merhamet ve şerefinde saklıdır. Sizde ne merhamet ne de şeref olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ha. O yüzden de bir asilzade sayılmıyorsunuz.
1: İlginç. Demek bir asilzade saymıyorsun ha?
2: Hayır, çünkü yoksul ve masum köylülerin elinde vergi diye nesi var nesi yok her şeyini alıyorsunuz. Ödeyecek bir şey kalmayanlara imparatora karşı geliyor bahanesiyle korkunç işkenceler yaptırıyorsunuz. Görevi idaresindeki halkı yaşatmak olan bir vali insanları açlıktan ölmeye zorlarsa o insan asla asilzade bir vali değildir.
1: Al bakalım. Bana hakaret edersin lan köpek.
0: Yapmayın sayın valim. Denize düşebilirsiniz.
2: İşte sayın vali. Sizin gücünüz ancak eli kolu bağlı insanlara yetiyor. Siz bir korkaksınız vali. Bir korkak. Zalimler hep korkak olur.
1: Sana kes sesini dedim Tell. Aksi takdirde zindana kadar zapt etmez. Seni burada denize atarım.
2: Bunu yapacağınıza da eminim. Zira korkak insanlar her şeyi yapabilirler.
1: Yanılıyorsun. Ben korkak değilim. Hükümetin valisiyim ve otoriteyi sağlamak için her şeyi yaparım.
2: Otorite zulümle sağlanmaz sayın vali. Adaletle sağlanır. Asilzadeyim diyorsunuz.
1: Evet.
2: Okumuş olmanız gerek.
1: Evet.
2: Açın tarihe bakın. Bugüne kadar hiç iktidar olmuş zalim gördünüz mü? Halkı zulümle sindirerek idare etmek isteyen zorbaların sonu ne olmuş biliyor musunuz?
1: Kapa çeneni Tell. Benim hakkındaki fikirlerini söyleyeceğini, adadaki zindanda geçireceğin günleri düşünsen daha iyi edersin.
2: Zindana gireceğimi hiç sanmıyorum sayın vali.
1: Ne demek istiyorsun? Aklın sıra elimizden kurtulacağını mı sanıyorsun?

0: diyorsun yani?
1: Hayır ama gördüğüm kadarıyla hepimiz bu kayıtta öleceğiz.
0: Ne? Nedenmiş o?
1: Umarım siz ve askerleriniz yüzme biliyorsunuz. Zira birazdan korkunç bir fırtına çıkacak. Bu kayığın fırtınaya dayanacağını hiç sanmıyorum.
0: Fırtına çıkacağını da nereden biliyorsun? İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun.
1: Uzaklara bakın sayın vali. Kapkara bulutlar var, görmüyor musunuz? Birkaç saat sonra o bulutlar burada olacak. Hem hafiften rüzgar bile esmeye başladı.
2: Wilhelm Tell doğru söylüyor sayın valim. Deniz giderek sertleşiyor. Lütfen yerinizden kıpırdamayın. Denize düşebilirsiniz.
0: Saçma. Fırtınanın falan geleceği yok. Tell bizi korkutmak için böyle söylüyor. Şuncacık rüzgardan mı korkacaksınız? Askerlerine söyle daha hızlı kürek çeksinler kumandan.
2: Nasıl isterseniz efendim. Hadi kürekler asılın. Hadi. Dikkat edin. Fırtına çıkacak. Kayın kenarlarına tutunun. Ayağa kalkmayın.
0: Allah kahretsin. Fırtına da çıkacak zamanı buldu.
1: Söylemiştim size sayın vali. Bu kayık bu fırtınaya dayanamaz. Hele bu acemi askerlerle bu kayığı hiç idare edemezsiniz.
0: Kapa çeneni Tell.
1: Siz bilirsiniz. Ben sadece uyarıyorum.
2: Durum kötü vali hazretleri. Dalgalar bir o yandan bir bu yandan vuruyor. Her an alabora olabilir. Bir şeyler yapmamız lazım.
0: Kayın komutası sizde. Bir şeyler yapın kumandan.
1: Dikkat edin, büyük bir dalga geliyor. Kürekleri dalganın üstüne çekin, yoksa devriliriz.
2: Tell'in dediğini duydunuz. Kayın burnunu dalgalara verin.
3: Elimizden geleni yapıyoruz kumandanım.
2: İyi atlattık bu vartayı. Ben uyarmasaydı denizin dibini boylayacaktık.
1: Beni dinleyin vali hazretleri. Sen ve askerlerin bu işten anlamıyorsunuz. Biraz sonra bu kayık devrilir ve hepimiz boğularak ölürüz.
0: Ne yapacağız yani?
1: Eğer ölmek istemiyorsanız elimi çözün de kayığı ben idare edeyim.
0: Asla. Ellerini çözünce kaçarsın buradan.
1: Saçmalamayın. Bu havada nereye kaçacağım?
0: Ne bileyim ben?
1: Ben biliyorum işte. Niyetim canınızı kurtarmak. Çözün hadi ellerimi.
0: Hayır dedim ya.
1: İnat etmeyin vali. Burada hepimizin hayatı söz konusu. Çözün ellerimi. Beni getir kayığı paraya çıkartın. Beni çok kötü azdın. Mümkünü yok, kurtulamayız.
2: Wilhelm Tell haklı sayın valim. Kayığı idare edemiyoruz. Ellerini çözerek ona bir fırsat verelim.
0: Hayır, ellerini çözerek ona kurtulma fırsatı veremem. Wilhelm Tell'i kendi ellerimle zindana atmadan gözlerime uyku girmez.
3: Kurtarım. Rutnes denize düştü. Arkadaşım denize düştü. Yardım edin bana. Yardım edin yavrum.
2: Kumandanım, Rutnes'e yardım edelim. Yoksa boğulacak efendim.
0: Hayır, bırakın onu şimdi, kürekleri asılın. Bir an önce kıyıya ulaşalım.
2: Ama sayın valim, askere yardım etmemiz.
0: Burada emirleri ben veririm. Kumandan ne diyorsam onu yap. Diğer küreğe de sen geç, çabuk.
2: Peki efendim.
1: İnat etme vali. Adamların bu kayığı kıyıya çıkartamaz. Anlamıyorlar. Söz ellerimi de size yardım edeyim.
0: Asla. Seni zindana kapatacağım. Gel, hayatını çürüteceğim orada.
1: Tam olası herif. İnat etmeye devam edersen hepimiz öleceğiz. Beni zindana tıkmak uğruna hem kendi hayatını hem de askerlerinin hayatını tehlikeye atıyorsun.
2: Lütfen sayın valim. Tell'in dediğini yapın. O doğa adamı. Denizden anlar. Kurtarsın bizi. Yoksa öleceğiz. Dalgalara karşı kürek çekemiyoruz.
3: Seni serbest bırakın vali hazretleri. Yoksa cesedimizi bile bulamayacaklar.
0: Peki tamam. Dön arkanı Wilhelm Tell.
1: Ha şöyle. Döndüm işte.
0: Kesin çabuk ipleri. Kestim işte. Ne yapacaksın çok merak ediyorum.
1: Şimdi görürsün. Önce senin çeneni kapatmalıyım.
2: Al bakalım. Hey, ne yaptın mahalle hazretlerine?
1: Merak etme. Komutan öldürmedim, bir şey yok. Sadece abuk subuk emirler vermesini önledim. Aslında gebertmeliydim onu. Ben katil değilim ama. Tamam. Dümene geçtim.
2: Ne yapmamız gerekiyor Wilhelm Tell?
1: Siz askerlerinizle birlikte aynı anda kürek çekin yeter. Ben dümeni idare ederek dalgalardan kurtulmaya çalışacağım.
3: Kurtulabilecek miyiz Wilhelm Tell?
1: Merak etme asker. Tanrı'nın iziyle bu kayığı kıyıya çıkartacağım. Hadi bakalım. Asılın küreklere.
3: Asılın küreklere.

0: İşte sonunda sağ salim kaya ulaştık.
1: Yaşasın, yaşasın, kurtuldun, kurtuldun.
2: Evet Wilhelm Tell, sayende yaşıyoruz.
0: Evet, şimdi siz ikiniz kayıktan uzaklaşın bakalım.
2: Aman tanrım, Wilhelm Tell okla yayını almış. Niyetin ne Tell?
0: Ne diyorsam onu yap komutan. Askerini yanına al ve kayıktan uzaklaş. Hadi durma.
2: Tamam tamam, gel benimle.
0: Dinleyin beni. Valiniz olacak zalim hala baygın. Ben gidiyorum. Uyandığında söyleyin ona, eğer peşime düşecek olursa ya da yoksul halka eskisi gibi zalim davranmaya kalkışırsa, bu sefer okumun hedefi elmalar değil, o olacak.
2: Nereye gidiyorsun Tell?
0: Ben dağların, kırların, ovaların adamıyım komutan. Beni ararsanız oralarda bulursunuz. Ama tavsiyem peşime düşmemeniz. Niyetim kimseyi öldürmek değil, sadece adaleti sağlamak.
1: Ah, ciddi. Ne olursa olsun hayatımızı Wilhelm Tell'e borçluyuz komutanım.
2: Evet ama gel de bunu sayın valimize anlat. Birazdan uyandığında etmediği lafı bırakmayacaktır bize.
3: Sersemler, salaklar, vatan hainleri. Nasıl olur da valiye karşı gelmiş bir suçluyu serbest bırakırsınız ha?
2: Biz serbest bırakmadık sayın vali. Kıyıya ulaşır ulaşmaz okla yayını alıp bizi tehdit ederek kaçtı.
1: Evet efendim, giderken de söyleyin valinize, peşime düşerse ya da yoksul köylüye işkence ederse bu sefer elmayı değil onu vuracağım dedi.
3: Kapat yerini sersemler, kalk sizi. Söyleneceğinizin peşine düşün Wilhelm Tell'in.
2: Artık çok geç. Ormana daldı. Yakalayamayız onu efendim.
3: Saçmalama komutan. O bir kişi, biz ise üç kişiyiz. Hadi çabuk olun, takip edin beni. Çabuk, çabuk olun uyuşuk herifler. Şu hali bak, yürüyor musunuz, emekliyor musunuz belli bile değil. Açın ayaklarınızı biraz.
2: Ormanda yürümek kolay değil sayın vali.
3: Wilhelm Tell nasıl yürüyor peki?
1: Ama o bir dağ adamı vali hazretleri. Biz onun gibi değiliz ki. O buraları avucunun içi gibi biliyor. Bizse nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz efendim.
3: Kapayın çenenizi korkak taşanlar. Eğer Tell'i yakalamadan dönersek ikinizi de divan harbe verir, kurşuna dizdiririm. Yürüyün çabuk.
1: Tabii efendim.
0: Vali denen zorbanın peşimi bırakacağını hiç sanmıyorum. Mutlaka askerleriyle beni arıyordur şimdi. En iyisi buraya gizleyip onları bekleyeyim. Artık günah benden gitti. Bu zorbayı gebertmek zorunlu hale geldi. Köpek herif. Aklı sıra beni aç farelerle dolu karanlık bizimle atacaktı. Göstereceğim ona gününü. Halkın nefes alması zorbanın ölümüne bağlı. Gel bakalım Vali Hazretleri. Gel, seni bekliyorum.
3: Kahrolası herif. Binlerce ağaç. Kim bilir nereye saklandı.
2: Sayın valime, yorulduk. Dönelim artık. Görüyorsunuz işte, saatlerdir arıyoruz ama Wilhelm Tell'i bulamadık.
1: Söyledim size vali hazretleri. Tell peşime düşenleri okumla vuracağım dedi. Belki de şu anda bizi sakladığı yerden gözlüyordur efendim. Geri dönelim lütfen.
3: Asla. Onu ölü ya da diri ele geçirmeden geri dönmeyeceğim. Anlamıyor musunuz? Onu öldürmeden geri dönersek köylü bizi dinlemez. Kanunlarımıza boyun eğmez. O kahrolası heriften medet umarak bize isyan ederler.
4: Ah, vali hazretleri. Vali hazretleri. Ben de sizi arıyordum efendim.
3: Yaklaşma yanıma kadın, yaklaşma. Ne var, ne istiyorsun? Bu ıssız yerde işin ne?
4: Merhamet ediniz efendim. Sizi görüp ayaklarınıza kapanmak için şehre gidiyordum.
3: Ne var, ne istiyorsun?
4: Sizden merhamet diliyorum efendimiz. Kocamı hapse attılar. Ne olur onu serbest bırakınız efendim.
3: Hayır, madem suçlu cezasını çekecek. Hiç kimseyi durup dururken hapse atmazlar. Ne yapmıştı kocan?
4: Bütün suçu silah takılı şapkanıza selam vermemek efendim.
3: Bak gördün mü, suç işlemiş işte. Madem şapkama selam verilecek diye emir vermişim, o da selam verseydi.
4: Etmeyin, eylemeyin vali hazretleri. Bunun için insan hapse atılır mı? Yalvarıyorum size, onu serbest bırakın. Kocam dünden beri zindanda. Evde üç çocuk aç ve sefil kaldı.
3: Dokunma bana, çekil sefil kadın.
4: Merhamet ediniz vali çekil hazretleri. Kocamı bana ve çocuklarıma bağışlayın.
3: Çekil
4: ne olur.
3: Çekil önümden kadın, çekil diyorum.
4: Lütfen efendimiz, lütfen, yalvarıyorum.
3: Şimdi gösteririm sana.
2: Aman vali hazretleri, ne yapıyorsunuz? Bırakın elinizdeki kılıcı.
3: Girme araya komutan. Kılıçla doğrayacağım bu kadını. Al bakalım. Ama
4: Tanrı aşkına.
3: Vuruldum.
4: Gözlerime inanamıyorum. Valiyi okladılar.
2: Ne? Ok mu? Telli. Benim telin işi bu.
1: Evet, evet. Mutlaka odur. Söylemişti. Vali peşime düşerse okumla vuracağım onu demişti.
2: Vali hazretleri, vali hazretleri.

0: Tan ölmüş.
1: Ölmüş mü?
2: Hey! Wilhelm Tan neredesin?
3: Buradayım kumandan.
2: Tanrı aşkına Tel, valiyi öldürdün. Öldürdün onu.
3: Bunu yapacağımı söylemiştim komutan. Valinizin sonu hepinize ders olsun. Bundan böyle artık ben ormanda, dağda yaşayacağım. Ama sanmayın ki şehirde olup bitenlere, masum ve yoksul halka yapılanlara karşı kayıtsız kalacağım. Okul ve yayım her daim halkın hizmetinde olacaktır. Şimdi git ve valinin başına gelenleri herkese anlat. Bundan böyle her kim halka zulüm yaparsa, her kim yoksul halkın sırtından geçirmek için haksız ve ağır vergiler çıkartırsa, her kim köylünün ekmeğini elinden almaya kalkışırsa, karşısında beni bulacaktır.
4: Okçu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com. Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Her nefese yazı denir, olmaz turası. Ancak can ile ödenir aşkın kirası. Ancak can ile ödenir aşkın kirası.

yarası, ilaç neylesin yara, yürek yarası. Bu dert dertlerin hası, vuslattır tek devası, ilaç neylesin.

silahım, coşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım

0: şerim adım Mehmet. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Zülfikar Mecmuası'ndan Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönlerini izah eden, ispat eden 25. sözü birlikte işlemeye, öğrenmeye, anlamaya devam ediyoruz. 9. nükte-i belagatta kalmıştık. Onun bir kısmını geçen hafta birlikte işledik. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, hangi cihetlerle bize nasıl dersler verdiğini, nasıl taklit edilemez olduğunu, Rabbimizin kelamı olduğunu anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziynete arşihi ve midadi kelimatihi ala rasulina salavat. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fadırı semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen uli ecnihatin metna ve thulase ve ruba'a yezidu fi halgı ma yeşav innallaha ala kül şeyin kadir. Meali şu şekilde değerli dinleyenler, hamd göklerin ve yerin fatırı, yaratıcısı, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, mahlukatı yaratmada maddeten veya manen kime ne dilerse artırır, şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Fatır suresi 1. ayet değerli dinleyenler. Ayetin meali de bu şekilde. İşte şu surede semavat ve arzın fatırı Zülcelali, göklerin ve yerin celal sahibi yaratıcısı olan Allahu Teala semavat ve arzı, gökleri ve yeri öyle bir tarzda tezyin edip asar-ı kemalini göstermekle hem yeri çiçeklerle, böceklerle, bitkilerle, ağaçlarla, meyvelerle süsleyip asarını gösteriyor, eserlerini insanların nazarına veriyor. Hem gökleri kandiller dediğimiz güneşlerle, aylarla, yıldızlarla, meleklerle, ruhanilerle doldurup sanat eserlerini göstermekle hadsiz seyircilerinden fatırına hadsiz medih ve senalar ettiriyor. Yerdeki bu kadar sanat eserlerini gören insanlar, cinler, diğer mahlukat onu seyretmekle, gökyüzünü seyretmekle, yeri ve göğü böyle sanatlı ve zinetli yaratan Sani-i Zülcelal'i medih ve senalarla zikrediyor, Allah'ı hatırlıyor. Eserlerinden Rabbini biliyor, ona hamd ediyor, senalar ediyor. Öyle de hadsiz nimetlerle süslendirmiş ki, sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimet didelerin lisanlarıyla o Fatır-ı Rahman'a nihayetsiz hamd ve sitayiş ederler. Gökleri ve yeri sanat eserleriyle süslediği gibi her ikisini yine nimetlerin menbaı yapmış, nimetlerle de süslendirmiş, gökten rahmeti indirip, bulutu, güneşi, ayı, yıldızı verip, onları kandil yapıp, rahmete, nimete vesile etmiş, yerden envai çeşit had ve hesap

Baba gelmez. Bitkileri, hububatı, sebzeleri, meyveleri, renkleri, kokuları, tatları nimet olarak vermiş. Nimeti gören Rabbimizin seyircileri, insanlar, cinler, melekler, ruhaniler, hayvanat, hepsi kendi lisanlarıyla yeri ve göğü fıtratı üzere yaratan Allahu Teala'ya, o Fatır-ı Rahman'a çok merhamet eden ve her şeyi kendi yaratılışı, kendine mahsus bir yaratılış üzere yaratan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve sitayiş ederler. Dedikten sonra, ayet-i kerime bu manaları ifade ettikten sonra, yerin şehirleri ve memleketleri içinde, Fatır'ın verdiği cihazat ve kanatlarıyla seyir ve seyahat eden insanlarla, hayvanat ve tuyur gibi semavi saraylar olan yıldızlar ve ulvi memleketleri olan burçlarda gezmek ve tayran etmek için, o memleketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zat-ı Zülcelal elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor, gökteki yerdeki nimetlerini gösteriyor, eserlerini nazara veriyor, seyircilerinden yani bizlerden sitayiş ve hamd ve övgüler Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Bunları ifade ettikten sonra ayet-i kerime diyor ki, yerin ve şehrin memleketleri içinde her şeye ona mahsus bir fıtrat veren Allah-u Teala'nın verdiği cihazlarla, kanatlarla, azalarla seyir ve seyahat eden insanlar ve bitkiler ve hayvanlar var. Bazı bitkiler görürsünüz oradan oraya uçarlar. Tohumları uçarak gider. İnsanlar Allah'ın verdiği aza olan bedenle, ayaklarla yürürler. Hayvanat kimisi yürür, kimisi sürünür, kimisi uçar, kimisi denizde yüzer. Yani her birisine seyir ve seyahat için Cenab-ı Hak ya ona mahsus azalar yahut kanatlar vermiştir. Bunlar gibi, yeryüzünde bunlar olduğu gibi, işte semavi saraylar olan yıldızlar ve o yıldızların uğradığı burçlar, yıldız kümelerinden oluşan burçlar var biliyorsunuz. Oralar Allah'ın semadaki sarayları hükmündedir. Ulvi memleketlerdir. Oralarda da gezmek için, oralarda da uçmak için o yıldızların ve burçların, gezegenlerin sakinleri vardır. Onlar kimdir? Melekler ve ruhanilerdir. İşte meleklerine ayet-i kerimede geçiyordu. İkişer, üçer, dörder kanatlar veren, onlara da kanat veren Zat-ı Zülcelal elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Bir sineğe bir meyveden, bir meyveye, bir serçeye, bir ağaçtan bir ağaca uçmak kanadını veren, bir sineğe, mesela arı bir sinektir, bir çiçekten bir çiçeğe o Allah'ın verdiği kanatlarla, her şeye kadir olan Rabbimizin verdiği kanatlarla uçarak gider. Yahut bir meyve sineği birinden diğer meyveye gider. Bir ağaçtan bir ağaca uçar. Bu kanadı, uçmak kanadını veren, Zühre'den müşteriye, müşteriden Zuhal'e uçacak kanatları o veriyor. İşte gezegenler arasında da Zuhal dediği Satürn gezegenidir, Zühre dediği Venüs gezegenidir. İşte Venüs gezegeninden Satürn'e, oradan başka gezegenlere uçmak için, gitmek için, tayran etmek için meleklerine kanat veren de yine Allahu Teala'dır. Onun için diyor ki, bir sineğe bir meyveden bir meyveye uçacak, bir serçe kuşuna bir ağaçtan bir ağaca gidecek kanatları veren Allahu Teala, Venüs gezegeninden Satürn'e, o gezegenden başka bir gezegene gidecek kanatları da vermeye kadirdir ve vermiştir. Müşteri dediği de, eski ismi o değerli dinleyenler, Jüpiter gezegeni oluyor. Hem melaikeler sekene-i zemin gibi cüz'iyete münhasır değiller. Meleklerin bir özelliği var. Onlar yerdeki, zemindeki sakinler gibi değiller. Bir mekanı muayyen onları kaydedemiyor. Yani onlar cüz'i bir yerde belli kayıtlarla tutulmuş bir şekilde hareketle sınırlı değiller. Zemindeki mesela balığın
yaşam yeri, hayat yeri sudur.

kuşların işte gökyüzüdür, insanların yerdir vesaire. Ama melekler böyle bir kayıtları yok. Onlar belli bir yere bağlı olmak durumunda değiller. Allah Teala onları daha külliyette, daha geniş mekanlarda cevelan edecek şekilde yaratmış. Bir vakitte 4 veya daha ziyade yıldızlara gitmeye, oralarda bulunduğuna işareten mesna ve sülase ve ruba kelimeleri tafsil verir. Yani meleklerin bir anda bir gezegenden başka bir gezegene, işte müşteriden yani Jüpiter'den Zuhal'e, Satürn'e veya oradan Zühre dediğimiz Venüs gezegenine gidebildiklerini ayet-i kerime nasıl dikkat çekiyor değerli dinleyenler? O meleklerine ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler olarak onları üçer, dörder kanat verdiğini, onları elçiler kıldığını ayet-i kerime tafsil ediyor. Demek ki insan gibi ya da yerdeki diğer sakinler gibi belli kayıtlar altında değiller. Nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin onlara üçer, dörder, ikişer kanat veriliyor demesinde. İşte şu hadise-i cüz'iye olan melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek tabiriyle gayet külli ve umumi bir azamet-i kudretin destgahına işaret ederek İnnallâhe alâ külli şeyin kadir fezlekesiyle tahkik edip tespit eder. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir diyerek böyle bir özetle mevzuyu tamamlar. Yani bir cüz'i hadiseden geçen haftadan hatırlayalım değerli dinleyenler. Bir cüz'i hadiseyi Kur'an-ı Kerim zikreder. O cüz'i hadiseden veya maksattan çok büyük külli ve umumi kanunları takarrur ettirir veya tahkik edip tespit eder. İşte burada meleklerin kanatlarından bahsedip onların seyahatlerini anlatıp o cüz'i hadiseden meleklerle ilgili kanat mevzundan Allah-u Teala kendi azim kudretine ve kudretinin her şeyi kuşattığına, gücünün her şeye yettiğine delil getirir. Bizim nazarımızı, tefekkürümüzü oraya yönlendirir. Der ki ayet-i kerimenin sonunda bir özet olarak, işte Allah, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter diyerek bir fezlekeyle durumu tahkik edip, iyice açıp, hakikatini gösterip tespit eder. Dolayısıyla biz büyük hadiseleri azim, Cenab-ı Hakk'ın azim tasarrufatını, kainattaki o azim idareciliğini, her şeye bir anda her şeyle müdahalesini bir küçük hadiseden ayet-i kerimenin bize göstermesiyle anlamış oluruz. Evet, 10. nükteyi belagata geldik değerli dinleyenler. Kâh oluyor, ayet insanın isyankârâne amellerini zikreder. Bazen Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler insanın isyankârâne, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tanımazcasına amellerini hatırlatır. Şedid bir tehdit ile zecreder. Çok şiddetli bir tehdit ederek böyle yapmayın, yaparsanız sonunuz cehennemdir diyerek insanı yasaklar. Nehileri yapmayın diyerek, Allah'a isyan etmeyiniz diyerek Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hususlardan zecreder. Sonra şiddeti tehdit yese ve ümitsizliğe atmamak için arkasından ne yapar? Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibidir. İnsan isyan etmiş, ayet-i kerimede onu şiddetle zorlamış, yasaklamış, tehdit etmiş. Bu sefer insanın ümitsizliğe düşme ihtimali olabilir. İşte ümitsizliğe düşmesin diye yese atmamak için ne yapar? Rahmete işaret eden bir kısım esma ile hatime verir. İnsanı tehdit ettiği o şiddeti tehditten insan ümitsiz olmasın, yese düşmesin diye bu sefer rahmete işaret eden bir kısım isimleriyle ayet-i kerimeyi bitirir. Böylece bir teselli vermiş olur. Tövbeye sevk eder. Allah'ın rahmetinin genişliğinden bahseder. Günah işlemesin, şirke düşmesin, isyan etmesin diye insanı tehdit eder, korkutur, azametini gösterir Cenab-ı Hak. Onu şiddetle zecreder, yasaklar bunu yapma diye. İnsan yapmış olabilir bu sefer de. Ümitsiz olma, Allah'ın rahmeti geniştir. Allah bundan razı değil ama tevbe edersen bir yol var.

hep bu isyan halinde kalmayabilirsin. Tevbe kapısı açıktır diyerek Allah'ın rahmetini gösterir ona. Hatime verir, böylece bitirir ayeti. Mesela buna örnek şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَوْ كَانَ مَاهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَا لَبْتَغَوْ اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا يَقُولُونَ اُلُوَّنْ كَب۪يرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا. Sadakallahu'l-Azim. İşte şu ayet der ki, mealini söyleyelim sonra yine izahıyla devam edelim değerli dinleyenler. Buyuruluyor ki ayet-i kerimede mealen, Habibim ya Muhammed, de ki eğer onun ile beraber söyleyip durdukları gibi ilahları olsaydı, o takdirde onlar arşın sahibine üstün gelmek için bir yol ararlardı. O, onların söylemekte olduklarından pek münezzehtir ve nihayetsiz büyük bir yükseklikle pek yücedir. Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder ve ona hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki o azapta hiç acele etmeyen, halim, çok bağışlayan, gafurdur. İsra suresinin 42 ila 44. ayetlerinin meali değerli dinleyenler. Evet, şu ayet der ki, de Habibim ya Muhammed de, eğer dediğiniz gibi mülkünde şerikleri olsaydı, ey şirk koşanlar, şayet sizin dediğiniz gibi haşa Allah'ın mülkünde başka ortakları bulunsaydı, elbette arş-ı rububiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek, Cenab-ı Hakk'ın Rablığına el uzatacaklardı. Haşa biz de varız diyeceklerdi ki böyle bir şey yok. Müdahale eseri görünecekti. Bir derece bir intizamsızlık olacaktı. Kainatta bir düzensizlik görünecekti. Halbuki böyle bir şey yok. Halbuki yedi tabaka semavattan tut. Peki semavata bak, böyle bir intizamsızlık görebilecek misin bir şirk eseri olan? Yok. Onun için diyor ki yedi kat semavattan tut. Ta hurdabini zi hayatlara kadar gökyüzüne bak, göklere bak, oradaki her bir esere bak, Allah'ın eserlerine, güneşlere, yıldızlara, aylara bak. Sonra dön yeryüzünde mikroskopla görülebilecek kadar küçük hayat sahiplerine kadar her bir mahluk, külli olsun, cüz'i olsun, küçük olsun, büyük olsun, mazhar olduğu bütün isimlerin cilve ve nakışları dilleriyle o Esma-i Hüsna'nın Müsemma-i Zülcelal'ini tesbih edip şerik ve nazirden tenzih ediyorlar. Sen yedi kat semavata bak, sonra yerlere bak, hatta gözünle göremediğin en küçük mahluka kadar her ne varsa kendisinin üzerinde tecelli eden Esma-i Hüsna'nın diliyle, nakşıyla o Esma-i Hüsna'nın sahibi olan, en güzel isimlerin sahibi olan Yüce Allah'ı Celle Celaluhu tesbih edip Allah'ı şerikten ve nazirden, benzerden, ortaktan tenzih ediyorlar. Evet, nasıl ki sema, gökyüzü, güneşler, yıldızlar denilen nurefşan kelimatıyla, gökler onun nur saçan dilleridir, sözüdür, kelimeleridir, yıldızlar Allah'ın nur saçan kelimeleridir, güneş Allah'ın nur saçan kelimesidir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder ve Allah'ı tenzih eder. Neden? Şirkten, nazirden, benzerden, ortaktan tenzih ederim ya Rabbi seni der. İşte bu kelimelerle, hikmet ve intizamıyla onu takdis ediyorlar. Kendilerindeki yaratılış delillerini ve gayelerini, maslahatlarını, faydelerini gösterip, hikmet diliyle ve Cenab-ı Hakk'ı vazife suretinde tesbih ederek ve kendilerindeki düzeni, intizamı gösterip Cenab-ı Hakk'ı şirkten takdis ederler, noksanlıktan takdis ederler ve vahdete, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olurlar, şehadet ederler. Ve cevvi hava dahi, hava boşluğu dediğimiz feza dahi, bulutların sesiyle, hava boşluğu da nasıl konuşur? Bulutların sesiyle, yıldırımlarla, gök gürültüsüyle, şimşeklerle,

Berk ve Raat ve katrelerin kelimatıyla yağmurlar, bulutlar, yıldırımlar, gök gürültüleri o havanın sesidir. O havadaki seslerle, o kelimelerle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve takdis ederler ve Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine, birliğine şahitlik ederler. Öyle de zemin, hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen, peki gökler yıldızlarla, güneşlerle, aylarla, bulutlarla, yağmur kelimeleriyle, gök gürültüsü sesiyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih edip, Cenab-ı Hakk'ı tenzih edip, Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine şahit olduğu gibi, yeryüzü de kendisindeki bitkilerle, hayvanlarla, zemin yüzü ve diğer mevcudat denilen hayattar kelimeleriyle kendini yaratan celal sahibi Halık'ını tesbih eder ve tevhid etmekle birlikte her bir ağacı, yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimatıyla, her bir ağacın yaprağı, çiçeği, meyvesi yine birer kelime hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih edip Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet eder. Bunlar böyle şahitlik yaptığı gibi, öyle de en küçük mahluk, en cüz'i bir masnu, bir sanatçı, küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle, en küçük bir mahluk dahi nihayetsiz sanatlara belki mazhar, o küçüklüğü cüz'iyetiyle beraber üzerinde tecelli eden esmanın nakışları var ve ona bir keyfiyet, bir vaziyet, bir hal verilmiş. Onlar da onun dili oluyor. O dil ile, o işaretlerle pek çok esmayı, külliyeyi göstermekle Müsemmayı Zülcelali, yani en güzel isimlerin sahibi olan Yüce Allah'ı tesbih edip vahdaniyetine, yani birliğine şehadet eder. İşte bütün kainat, değerli dinleyenler, göklerden, oradaki yıldızlar, güneşler, aylar, gezegenlerden, yerlerdeki bitkilere, hayvanlara, ağaçlara, meyvelere, çiçeklere kadar, hava boşluğuna, bulut kelimesine, yağmur kelimesine varıncaya kadar, gök gürültüsü, şimşek kelimeleriyle birlikte, yerde gökte ne varsa Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, takdis eder, vahdaniyetine, birliğine şahitlik eder. Ayet-i Kerime bunu anlatır. İşte bütün kainat ne olmuş olur? Birden, bir lisan ile müttefikan Halık-ı Zülcelal'ini tesbih edip vahdaniyetine şehadet ederek kendilerine göre vazifeli oldukları, muvazzaf bulundukları vazife-i ubudiyeti kemali itaat ile yerine getirdikleri halde her birisinin vazife suretindeki tesbihlerini, takdislerini, vahdaniyete olan şehadetlerini umumen düşündüğümüz zaman yer, gök ve içindekiler adeta tek bir kelime olup hepsinin birden la ilahe illallah dediğini, Cenab-ı Hakk'ı birlediğini, takdis ettiğini, tesbih ettiğini görürüz. Vazifelerini tam bir itaatla yapmalarından onların ubudiyetlerinin bu tarzda olduğunu anlarız. Kendi üzerindeki nakış ve sanatlarda tecelli eden Esma-i Hüsna'yı gösterdiklerini görürüz. Böyle bir durumda şu kainatın hülasası ve neticesi ve nazdar bir halifesi olan ve nazenin bir meyvesi olan insan, bütün bunların aksine yerin, göğün, en küçük canlıdan en büyük mahluka kadar Allah'ı zikretmesine mukabil, bütün bu kainatın, yerlerin, göklerin, içindekilerin adeta özeti olan, neticesi olan, hülasası olan, nazdar bir halifesi olan, eşrefi mahlukat olarak yaratılan, nazlı bir meyvesi olan insan, bütün bu mevcudatın tesbihlerinin, tevhidlerinin aksine, yani Allah'ı tevhid etmelerinin, takdis etmelerinin aksine, zıddına olarak ettikleri küfür ve şirkin ne kadar çirkin düşüp, kainatı bir saray gibi düşündüğümüz zaman en nazlı misafiri insan, kainatın içindeki bitki, hayvan, yıldız, ay, güneş, her ne varsa o sarayın müştemilatı gibi, süsleri gibi düşününüz. Hepsi o sarayın sahibini tanıyor, takdis ediyor. O sarayın sahibinin o sarayı onun adına yaptığı insan o saray sahibini tanımıyor veya ona ortak koşuyor. Böyle bir durum. İşte bütün kainatın zıddı.
zıttına olarak tüm kainat la ilahe illallah derken, insan bunun zıttına olarak küfür ve şirk yaparsa, bunun ne kadar çirkin düştüğü anlaşılır. İşte ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu ifade eder ayet-i kerime. Sen böyle yaparsan bu mahlukat içinde cezaya müstahaksın der. Bunu ifade ettikten sonra bütün onu ümitsizliğe düşürmemek için, yani insan şöyle de demesin, ya ben isyankar oldum, Allah'a ve onun emirlerine karşı hürmetsizlik ettim, belki isyan etti, belki şirk koştu insan. Cenab-ı Hak da beni böyle tehdit ediyor. Şu kainattaki en küçük canlı veya cansız mahluktan en büyük olanına kadar her şeyi Allah'a tesbih ederken, tevhid ederken ben yanlış yaptım, daha benim kurtuluşum yok demesin için, hatasını anlasın ama ümitsiz de kalmasın, Allah-u Teala'dan kopmasın yani. İmandan ayrılmasın için, hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete, şayet tövbe etmez şirkte kalırsa bu da nihayetsiz bir cinayettir. Çünkü tüm kainatın hukukuna tecavüzdür. Bütün esma-i ilahiyenin reddi anlamına gelir. Mevcudatın Allah'a olan aynaliklerini yalanlamaktır. Bütün mevcudatın ve mahlukatın, yani canlı cansız bütün yaratılmışların hukukuna tecavüzdür. Onların Cenab-ı Hakk'a karşı bağlılığından gelen şerefi, haysiyeti tahkir etmektir. Onları başıboş zannetmekle veya şeriklere havale etmekle. İşte bu azim bir cinayettir. Şunun gibi nihayetsiz azim bir cinayete, hadsiz çirkin bir isyana Kahhar Zülcelal nasıl meydan verip kainatı başlarına harap etmediğinin hikmetini göstermek için. Ya bu insanlar ki taş, ağaç bile Allah'ı zikrederken, hayvanlar Cenab-ı Hakk'ı tanırken, herkes kemal-i itaatle vazifesine devam ederken, güneşler, yıldızlar ona boyun eğerken bu insan isyan ediyor. Bakınız, ayetlerin mucize cihetine, hem onu ümitsizliğe düşürmeyecek, hem onu şirkten vazgeçirecek, günahtan zecredecek, yasaklayacak, hem ümitsiz bırakmayacak, hem de ya bu kadar isyan eden insana Cenab-ı Hak Kahhar Zülcelal'dir, kahredebilir, neden meydan veriyor, kainatı bunların başına yıkıp harap etmiyor, hikmeti nedir? Bu hikmeti göstermek için ne ile bitirir ayet-i kerime? İnnehu kâne halîmen gafûrâ der. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz halim olduğunu, muhakkak ki Allah affedicidir, çok gafurdur diyerek hiç acele etmediğini, halim olduğunu, onlara şirkte kalırlarsa elbette bir cezanın verileceğini ama hemen verilmeyeceğini. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Onun için diyor hiç acele etmeyen halim, çok bağışlayıcı olduğunu şayet tövbe de ederlerse Cenab-ı Hakk'ın tövbelerini kabul edeceğini, gafur olduğunu, çok gafur olduğunu belirterek ayet-i kerime böyle bitirir. İşte görebiliyor muyuz değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim nasıl bir mucizedir? Nasıl beşer ya da cin böyle bir söz söyleyemez ve söyleyemeyecek? O hatime ile, yani innehu kâne halîmen gafûrâ der, o hatime ile, bu son ile hikmeti imhali gösterip neden kafirlere, müşriklere, günahkarlara, isyankarlara mühlet verdiğini gösterip bir reca kapısı, bir ümit kapısı onlara bırakıp belki tövbe ederler, belki dönerler, belki hatalarından vazgeçerler. Vazgeçerlerse affediyorum diye, vazgeçmezlerse işte cezalar da hazır diyerek hikmeti imhali, yani niye mühlet verdiğini, mühlet vermesindeki maksat nedir, onu gösterip onlara bir ümit, reca kapısı açık bırakır. Ümitsiz kalmayın, Allah gafurur rahimdir der. Hata etmişsiniz, isyan etmişsiniz, geliniz bu hatadan vazgeçiniz diyerek onlara bir süre verdiğini, onları ihmal etmeyeceğini ama imhal ettiğini, yani süre verdiğini hikmeti gereği, ümitsizliğe düşüp tamamen küfürde kalmasınlar, İsyanda, günahta bulunmasınlar, oradan çıkmaya bir yol bulsunlar için bir reca kapısı açık bırakır. İşte şu 10 işareti icaziyeden anla ki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin 10 çeşit icazını buraya kadar anlattığımız yerde görmüş olduk. Bütün bu mucizelikten anla ki, ayetlerin hatimelerindeki ayet bir şey anlatıyor, cüz'i bir hadiseyi yahut bir maksadı, sonra ondan külli umumi bir kaide ortaya koyuyordu, bir özet yapıyordu. Ayetlerin işte sonundaki hatimelerindeki fezlekelerde, o özetlerde çok

Reşhat-ı Hidayet'le beraber. Ne vardır o orada, o fezlekede? Hidayet sızıntıları vardır. Reşhat-ı Hidayet. Bununla beraber çok lem'at-ı icaziye var ki, hem de icaz parıltılarını oradan görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı böyle mucizedir diye oradan parlıyor o belagatla. İşte o hikmetleri ve icaz lemalarını gösterip, bülegaların yani beli edip güzel söz söyleyenlerin en büyük dahileri, belagat sahiplerinin, o güzel konuşanların dahi olanları yani. Şu bedi üsluplara, Kur'an-ı Kerim'in bu eşsiz üsluplarına karşı kemali hayret, son derece hayret içinde ve istihsan içinde, yani beğenerek, mükemmel bularak ki öyledir, onu tasdik ederek parmağını ısırmış. Bu nasıl belagattır? Bu nasıl bir sözdür? Böyle bir söz söylenemez. Beşerden böyle bir söz sadır olamaz. Hiçbir mevcudattan, mahluktan, ki en şuurlusu cin ve insanlar işte. Melekler zaten imtihana tabi değil, isyan etmiyorlar. Böyle bir söz nasıl olabilir? Kim söylüyor bunu? Belagatın zirvesinde olanlar. Bülaganın dahileri. Edebiyatta en ileri gitmiş olanlar. Bu ayetleri gördüğü zaman, Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman, onun sonundaki söze, maksada, icaza baktığı zaman parmağını ısırmış. Dudağını dişlemiş. Aciz kalmışlar yani. Ma hada kelamu beşerun demişler. Yani bu beşer kelamı değildir. Böyle bir şeyi beşer söyleyemez. Böyle bir kelamı insan yapamaz. Ondan böyle bir şey sadır olmaz demişler. Bu olsa olsa Allah kelamıdır. İn hüve İlla vahyun yuhaya, yani o söyledikleri bildirilen vahiden başka bir şey değildir. Necm suresi 4. ayetteki bu hakikate, yani Kur'an-ı Kerim'in vahiy olduğuna hakkal yakin olarak iman etmişler. Dinlemiş çünkü. Kendisi belagatçı, edebiyatçı, güzel söz söylemede dahi, o bülagaların dahilerinin sözlerini, şiirlerini beğendiklerini Kabe'nin duvarına asıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim indikten sonra hepsini oradan, o belilerden birinin kendi yakını, kızı oradan indirip atıyor. Diyor ki Kur'an'ın yanında bunların bir hükmü kalmadı. Bir sözüyle harp çıkaran, birkaç kelamıyla yeniden sulh temin eden insanlar Kur'an-ı Kerim'in karşısında aciz kalıyorlar. Bu beşer kelamı olamaz. Beşerden böyle bir söz sadır olamaz demişler. Demek Kur'an-ı Kerim vahidir. Hiçbir beşer bunu söyleyemez. Bunu hakkel yakin olarak iman etmişler. Demek bazı ayette bütün mezkur işaretlerle beraber, bu zamana kadar gösterdiğimiz icaz işaretleriyle, mucize işaretleriyle birlikte bahsimize girmediği çok mezayayı ahiri de, yani başka meziyetleri de, bu mevzu, anlatılan mevzunun içine girmediği için, birinde cezaletini anlatıyor. Birinde belagatın nüktesini anlatıyor. Birinde selasetten bahsediyor. Bir yerde beraatından örnek veriyor. Daha bunlar gibi çok meziyetleri var ayetlerin. Ama başka yerlere uygun olduğu için, oralarda anlatılacağı veya anlatıldığı için, o mezeyanın, o meziyetlerin, üstünlüklerin icmağında, tamamında ne vardır? Öyle bir nakş-ı icaz görünür ki, kör dahi görebilir. Kör olsa insan yine bu meziyetleri, bu icazı, bu belagatı, bunun vahiy olduğunu görüp anlayabilir. Çünkü beşer böyle bir söz söyleyemez. Evet, ikinci şulenin üçüncü nuru şudur ki, Kur'an başka kelamlar ile kabili kıyas olamaz. Hani birbirine benzer, eş, kıyas olabilecek şeyleri kıyas edersiniz, değerlendirirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğundan, başka hiçbir kelam ile kıyas kabul etmez, kıyas olamaz. Çünkü çok çok üstündedir. Yerle gök kadar arasında fark vardır. Çünkü kelamın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menbaı var. Bir sözün tabakaları, o sözün yüceliği, ulviliği veya kuvveti bakımından veya güzel sureti cihetinden dört kaynağı vardır sözün. Tabakası vardır. Nedir bu? Biri mütekellimdir. Yani konuşandır. Diğeri muhataptır. Konuşanın muhatap aldığı, kendisiyle konuşulandır. Üçüncüsü maksattır. Yani ne maksatla söylüyor?
bu sözü etmez.

Deki gaye ne? Birisi de makamdır. Hangi makamda söylüyor? Demek ki bir sözün tabakaları cihetiyle kuvveti, güzel sureti ve ulvi cihetinde mütekellim, yani konuşan, muhatap, konuşulan, maksat ve makam diye dört tabakası var. Ediplerin, yani edebiyatçıların yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Edebiyatçılar ne yapar? Sadece o sözü bir makamda söyler. Sadece o sözde makam esas alınır gibi söyler. Bu yanlıştır diyor. Bir söz değerlendirilirken bu dört şey ile değerlendirilir. Oradan bakarsınız. Muhatapta, mütekellimde, maksatta ve makamda. Edebiyatçılar sadece hangi makamda söylediğine bakıyor. Dördü itibariyle ulviyeti nedir? Sözün kuvveti nedir? Hüsnü cemali nedir? Bunlarla değerlendirilir. Öyleyse sözde kim söylemiş? Yani mütekellim. Kime söylemiş? Muhatap. Ne için söylemiş? Maksadı ne? Maksat. Ve ne makamda söylemiş ise bak. Bu dördüne bak bir sözde. Yalnız söze bakıp durma. Sadece söz. Çok güzel bir söz söylemiş. Ne demiş? Ya çok güzel şiir söylemiş. Çok güzel nazım ya da nesir yapmış. Öyle bir şey peki kime söylemiş? Maksadı neymiş? Bir maksat için mi söylemiş? Ya da söylediği o maksada uygun mu o söz? Muhatap bundan ne anlamış? Sen sadece söze bakma. Sözün bu cihetlerine de bak. Madem kelam kuvvetini, yani bir söz kuvvetini, güzelliğini, hüsnünü bu dört menbaadan alır. Sözdeki kuvvet, ulviyet ve güzellik, kim söylemiş, kime söylemiş, ne maksatla, ne için söylemiş ve hangi makamda söylemiş, bu dört kaynaktan söz ulviliğini, kuvvetini alır. O halde Kur'an'ın menbaına dikkat edilse, Kur'an'ın derece-i belagati, güzel söz söylemedeki derecesi Kur'an-ı Kerim'in ulviyet ve hüsnü anlaşılır. Bu dört kaynaktan baktığımız zaman Kur'an'ın belagat derecesi, ulviliği ve sözünün güzelliği ve taklit edilemez olduğu anlaşılır. Evet, madem kelam, yani bir söz, bir ifade, bir beyan mütekellime bakıyor, yani onu konuşana bakıyor, söyleyene bakıyor. Eğer o kelam emir ve nehi ise, bir hususa emretmek yahut bir husustan yasaklamak ise o söz, mütekellimin, sözü söyleyenin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O sözün içinde, emir ve yasağın içinde mütekellim dediğimiz konuşanın derecesi neyse onun iradesi, arzusu ve gücü de o sözün içinde vardır, görünür. O vakit söz mukavemetsiz olur. Yani onun karşısında, o emrin ya da o yasağın karşısında durulmaz artık. Mukavemet edilemez. Maddi elektrik gibi tesir eder. Nasıl elektriğe mukavemet edemezsiniz, elinizi değdiğiniz anda sizi çarpar. Adeta elektrik gibi söz tesir edecek insana. Kelamın ulviyet ve kuvveti de o sözdeki yücelik, o sözün tesir cihetindeki kuvveti, emri veya nehyi yaptırma yaptırmama hususunda adeta elektrik gibi bir anda tesir edip, yapıp yapmama hususunda yüceliğini, kuvvetini gösterme hususunda sözün şeyi artar. Kuvveti, derecesi tezayüt eder. Neye göre? Mütekellime göre. Mesela örnek veriyor şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu bla'i ma eki ve ya sema'uk u akli'i. Yani ey arz, vazifen bitti, suyunu yut. Ya sema, hacet kalmadı, yağmuru kes. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de yağmurunu tut. Hud suresi 44. ayet. Devamında başka bir misalde Bismillahirrahmanirrahim. Fegâle lehâ velil ardi tiyâ dav'an evkerhan gâletâ eteynâ dâ'i'în. Ona ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de itaat ettiler. İtaat edenler olarak geldik dediler. Fussilet suresi 11. ayeti kerime. Yani ey arz ve ya sema, ister istemez geliniz. Yani mecbursunuz. Sözde öyle bir kuvvet var ki Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisal ediyor. Sözün kuvvetine bakınız şimdi. Nereden kaynaklanıyor kuvveti? Ulviliği, güzelliği. Bu emre yer ve gök nasıl itaat ediyor? Mütekellimden dolayı.
konuşan böyle istiyor. Yani Cenab-ı Hak emrediyor. Ey arz, ya sema, ister istemez geliniz. Hikmet ve kudretime ram olunuz. Neyi hikmetim gereği sizde icra etmek istiyorsam ona boyun eğiniz. Kudretime karşı gelmeyiniz. Dediğimi hemen yapınız. Zaten gelmiyorlar. Hemen emirber nefer gibi vazifelerini yerine getiriyorlar. Adem'den çıkıp vücutta meşergah-ı sanatıma geliniz dedi. Yer var mıydı? Yoktu. Gökler yoktu. Adem'den, yokluktan çıkıp vücuda geliniz, var olunuz dedi Cenab-ı Hak. Emr-i kün feyekuna onları mazhar etti. Benim sanatımın teşhirgahı olunuz. Oraya geliniz dedi. Yer gök hemen geldiler. Onlar da ne dediler? Biz kemali itaatle, tam bir itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin vazifeyi ya Rabbi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kuvvet ve iradeyi tazammun eden bir arzuyu, bir isteği, bir iradeyi ve o iradeyi yerine getirecek kudreti içine alan, kapsayan hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. Yeri göğü kim var edebilirdi ve kim emrine boyun eğdirebilirdi? Ancak Cenab-ı Hak'tır ki bunu yapmış ve yapıyor ve kıyamete kadar yapmaya devam edecek. İşte sözdeki kuvveti, ulviyeti, emirlere riayet ettirmedeki kelamın kuvvetini, yani Kur'an-ı Kerim'in nasıl vahiy olduğunu, mucize olduğunu buradan anlıyoruz değerli dinleyenler. Sonra insanların üskünî ya ardu ve şakkî ya semâvu ve kavmî eyyühetühel kıyâmeh gibi sureti emirde cemadata, yani donuk dediğimiz, cansız dediğimiz cemadata hezeyanvari muhaveresi hiç o iki emre kabil kıyas olabilir mi? Arabi ibar olarak insan da ne demiş? Güya Kur'an'ın bir benzerine, nazire gibi. Ey yer sakin ol, ey gök yarıl, ey kıyamet kop. Bu söz, Cenab-ı Hakk'ın bu sözüne hiç nazir olabilir mi? Diyor. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın emredip semavat ve arzı var etmesi ve onu emrine itaatkar kılması hususundaki az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimelere bir nazire gibi dese ki camidatla konuşup cansız şeylerle yer ve gökteki, işte ey yer sakin ol, ey gök sen de yarıl, ey kıyamet sen de kop demiş olsa, bu nedir? Hezeyan var, yani saçma bir konuşma. Cenab-ı Hak o ulvi vahyine kıyas olabilir mi? Nasıl insan sözüyle, beşer kelamıyla Allah-u Teala'nın kelamı olan, haza vahiy olan Kur'an-ı Kerim kıyaslanabilir? İşte iki örnek. Evet, temenniden neşet eden arzular. Sen semaya suyunu yut desen veya tut desen bu sadece bir arzudur. Temennidir, onu gösterir. Emir değildir. Ama Cenab-ı Hak suyunu yut dediği zaman anında itaat eder semavat. Bir damla yağmuru göremezsin. Biri emirdir, bir kudret ve iradeden geliyor ve ona hemen itaat eder. Sen desen semavat sana güler sadece. Sen kimsin ki? Sen de benim gibi bir yaratılmışsın, acizsin. Temenniden ibaret bir arzudur. Bu sözün kuvvetiyle emir olan vahyin kuvveti bir olabilir mi? Kıyaslanabilir mi değerli dinleyenler? İşte temenniden neşet eden, bir arzudan çıkan o hususlar ve o arzulardan meydana gelen, neşet eden fuzuliyane emirler nerede? Hakikati amiriyetle Cenab-ı Hak her şeyin hakiki amiridir, emredenidir. Bununla muttasıftır. Bununla muttasıf bir amirin iş başında hakikat emri nerede? Bir de iş görülürken birisinin yapılan bir işe şunu yap demesi nerede? Ki o emir veren de yine Allah'ın emri altındadır. Evet, emri nafiz, yani kuvvetli, her şeye nüfuz eden, zerresine kadar o emre itaat ettiren bir emir, içine işleyen bir emir manasında söylüyor. Emri nafiz, büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna arş emri nerede? Ve şöyle bir emir adi bir neferden işitilse, iki emir sureten biriken manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar fark vardır. İşte Allah Teala'nın kainata olan emriyle vahiy suretine gelen Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamıyla kıyaslanması
la teşbih ve la temsil anlaşılsın diye örnek veriyoruz. Büyük bir

ordu kumandanı düşününüz. Memleketin bütün ordusuna bir emir verdiği zaman adeta iliklerine kadar işliyor. Emri nafizi var, büyük bir amir, ordusu da ona muti, o büyük orduya arş dediği zaman, mesela semavat ordusuna arş dediği zaman, güneşler dönüyor, ışık veriyor, ısı veriyor, yıldızlar hareket ediyor, melekler inip çıkıyor, yağmurlar, karlar iniyor, gökyüzü konuşuyor. Yerden bitkiler büyüyor. Böyle bir ordu. Adeta bütün insanlık bir ordu olsa, arş emriyle yürümesi gibi. Bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın emriyle harekete geçiyor. Ordu misalinden gidecek olursak, büyük bir kumandan herkese, her bir nefere emri geçiyor. Arş dediği anda büyük bir ordu yürüyor. Bu emir nerededir? Bu da emirdir. Oradan bir küçük nefer, sıradan bir asker, o da arş dese sureten bir midir? İkisi de emirdir görünüşte. Ama manen nasıl fark vardır? O bir askerle bir ordu kumandanı kadar, büyük bir ordu ve onun kumandanı kadar fark vardır ve kıyas kabul edemez. İşte Allah-u Teala'nın kainata olan hitabıyla, beşere olan hitabıyla, yaş, kuru, içinde, kainatta ne varsa her şey içinde olan, وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابْسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ, haza vahiy olan, kelamı olan Kur'an'ıyla, oradaki emirleriyle, beşerin kelamı kıyas kabul edemez. Birisi nafiz bir büyük ordunun kumandanının emri iken, diğeri sıradan bir neferin emri gibidir ki, asla kıyas kabul etmez. Bir neferle bir ordu kadar arada fark vardır kıymetli dinleyenler. Demek Kur'an-ı Kerim baştan sona mucizedir. Sözün kuvveti en başta onu söyleyenden gelir. Kur'an-ı Kerim'in konuşanı kimdir? Cenab-ı Hak'tır, Allah-u Teala'nın kelamıdır. Mütekellim odur. Ne demişti? Son kısma örnek olarak yine misaller devam edecek. Zamanımız dolduğu için ben özet olarak söylemiş olayım. Bir sözün ulviliğinde, yüceliğinde, kuvvetinde sadece makama, söylenen söze bakılmaz. Makamla birlikte mütekellime, yani konuşana, muhataba, konuşulana, hitap edilene bakılır. Başka maksadına bakılır ve makamına bakılır. İnsanlar yanlış olarak sadece söze bakar. Falan söz şöyle güzel. Cenab-ı Hak kainatla konuşuyor. Kainata emrediyor. Konuşan Cenab-ı Hak, konuşulan semavat ve arz ve içindekiler. Ve hepsi emrine itaat ediyor. Ve bir maksadı var. Böyle bir söze, böyle bir kelama ve böyle kelamlarla dolu olan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir beşerin yahut cinnin haddi midir ki? Kendisi de bir kelamdır haddi zatında, bu kainat kitabında. Bu kelama bir benzer, bir nazire yapsın yahut bu iki söz birbiriyle kıyaslansın mümkün değildir. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah Kur'an-ı Kerim'in hakikatleriyle, iman ve İslam hakikatleriyle yaşatsın. Onlara hakiki manada iman eden, hayatında icra eden, Cenab-ı Hakk'ı razı eden, Kur'an'ı kendisine şefaatçi yapanlardan eylesin inşallah. Şu mübarek günlerde kıymetli dinleyenler, kıymetli vakitlerdir. Amellerin bire bin verdiği tabiri caizse zamanlardır. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimize tekraren buradan hatırlatıyoruz. Bilenler daha fazla okumaya gayret etsinler. Bilmeyenler öğrensinler. Bu mucize kelamı buradan anlatmaya gayret ediyoruz ama hayatımızda da Kur'an-ı Kerim'in olması, hakikatlerinin hayatımızda vücut bulması gerekiyor. Dolayısıyla bilmeyen kardeşlerimize en kısa sürede, şu mübarek günler içinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi tekraren tavsiye ediyoruz, hatırlatıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklam.

0: akşamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kalpler aynen demirin paslandığı gibi paslanır. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca ölümü hatırlamak ve Kur'an okumaktır buyuruyor. Kalplerin paslanması ve bu pas nasıl ortadan kalkar? Elbette kimse kimsenin kalbini kontrol durumunda değil. Fakat şöyle bir adam olsun, dışarıdan bakınca ölümü hatırlamıyor, ölümü hatırlatacak ortamlarda, cenaze gibi, kabir gibi bu ortamlarda da bulunmuyor. Evet, bu adam ölümü hatırlamıyor. Peki, başka bir adam olsun, Kur'an okumuyor, Kur'an okunan ortamlardan da uzak kalıyor, hatta Kur'an okunmasından belki nispeten rahatsız oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah-u Teala insana iki vaiz verdi. Biri susan vaiz, ikincisi de konuşan vaiz. Susan vaiz ölümdür, konuşan vaiz ise Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, ölüm insana sürekli bir şey hatırlatıyor. Ölümden sonrasında haberin var mı? Sonraki hayatı bilmeden bugünkü hayatın nasıl olabilir? Cennetten, cehennemden haberin var mı? Bu insan için çok önemli. Kalbin pasını gidermede en önemli şeylerden biri. Diğeri de Kur'an-ı Kerim okumak. Estağfirullah, Allah-u Teala Mudaffifin suresinde öyle diyor. Kella belrana ala gulubihim makanu yeksibun. Kazandıklarınızdan dolayı kalbiniz pas tuttu. Evet, bu pası gidermenin yolu şöyle. Ya ölümü hatırlamak, gündem yapmak ya da Kur'an-ı Kerim'le birlikte olmak. Kimin günahsız bir günü, günahsız bir saati, günahsız bir anı geçebiliyor ki? Günahlara batmış bir halde yaşıyoruz. O zaman yapılacak şey ölümü hatırlamak ve Kur'an'la birlikte bir hayat yaşamak.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

dinlerde kurbanın durumu. Kurban kelimesi yaklaşmak, yakın olmak gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak kurban, Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için niyet edilerek belli günlerde kesilen, belli niteliklerdeki hayvana verilen attır. İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her dinde kurban bir ibadet olarak görülmüştür. İlahi olmayan dinlerden bazılarında bir kısım tahıl ürünleri kurban olarak seçilirken, bazılarında da insan kurban edilmiştir. Örneğin bir Orta Amerika kültürü olan Aztekler, kurban ettikleri insanları 18 metre derinliğindeki kurban kuyusuna atıyorlardı. İnsan kurban etme Çin, Hint ve bazı Orta Doğu kültürlerinde de görülmüştür. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet, ilahi dinlerin hepsinde ibadet amacıyla kurbanın sadece hayvanlardan olabileceğini belirtmektedir. Biz her ümmete Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken onun adını zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meşru kıldık. Ayrıca Kevser suresinde Yüce Mevlamız şimdi de Rabbine kulluk et ve kurban kes buyurmaktadır. En'am suresinde ise de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir İlahi ifadesini kullanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu emir hicretin ikinci yılında gelmiştir. Konumuza başlarken kurbanın Allah'a yakınlaşmak için kesildiğini aktarmıştık. Yüce Allah'ın kesilen kurbanların ne etine ne kanına ihtiyacı vardır. Kurban kesildiğinde ona ulaşan kurban kesenin niyeti, samimiyeti ve takvasıdır. Nitekim konuyla ilgili olarak Haç suresinde onların ne etleri ne kanları Allah'a erişir fakat sizden ona yalnız takva ulaşır buyurulmaktadır. Kurban kesen her Müslüman Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu ispat etmiş olur. Her kurbanda Müslümanlar Hazreti İbrahim'in ve oğlu İsmail'in Allah'ın buyruğuna uymak konusunda verdikleri başarılı sınavı yeniden hatırlamaktadır. Kurban keserek kendilerinin de benzer bir itaate hazır olduklarını simgesel olarak göstermiş olurlar. Aynı zamanda kurban insanlar arasında dayanışmayı sağlar, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.

sosyal adaletin gerçekleşmesine katkısı vardır. Nitekim kurban ibadetinin amacı öncelikle Allah'a yaklaşmak, yalnız onun ilah olduğunu hatırlamak, onun rızasını kazanmak, yani ibadet içindir. Hazreti Adem'in iki oğlu bunun yanında Hazreti Peygamber'e şükür için kurbanın emredilmesi, insanın kurban edilmesini önlemek için ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak içindir. Kurban keserken iki hususa son derece dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi, kurban keserken özellikle hayvana sıkıntı vermemeye dikkat edilmelidir. Şehirlerde gördüğümüz ve hayvanların itilip kakılarak, dövülerek kurban edilmesi vahşiliktir. İslam ahlakına sığmaz. Böyle eziyet eden insanlar sanki 10 günah işlemiş, 2 sevap almış gibidirler. Bu kadar günah almaktansa sevabı terk etmek daha iyidir. Müslümanlar kurban keserken hayvana nasıl şefkatle davranılacağını gösterme şansı yakalarlar. Dolayısıyla bu şansı kaçırmamalı ve Müslümanın merhametini ve diğerlerinden farkını göstermelidir. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken ikinci önemli mesele de temizlik ve insanları tiksindirmemektir. Şehirlerde gördüğümüz manzaralar Müslümanlığın olması gereken belirtileri değildir. Allah-u Teala bizden kurban kesmemizi ister, başkalarını rahatsız edici şekilde etrafı pisletmemizi istemez. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: Allah her şeyin ihsanla yapılmasını şart koşmuştur. İhsan, bir şeyi yapabileceğinin en güzeliyle yapmaktır. Öyleyse boğazlarken de ihsanla boğazlayın, bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanınızı rahatlatın. Bu konuya Müslümanlar çok ama çok dikkat etmeli ve her fırsatta dine ve dindarlara saldırmak isteyenlere fırsat vermemelidirler. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir sorusuna şöyle cevap vermek gerekir. Kurban kesmekten asıl amaç Allah için kan akıtmaktır. Bu yapıldıktan sonra kurban tamamdır, ancak elbette kurban kesmenin hikmetlerinden biri de fakir fukaranın et yemesidir. Bunu sağlamak ve kurban etini olabildiğince dağıtmak gerekir. Bunun ölçüsü yoktur. Kişi kendi vicdanına göre hareket eder. Kurban bağışlanabilir mi diye sorulursa, kurban elbette bağışlanabilir. Kurbanını keser ve etini olduğu gibi bir şahsa, şahıslara ya da kurumlara bağışlayabilir. Kendisi adına kurban kesilmek üzere kurbanın parasını da bağışlayabilir. Yani birisini vekil kılabilir. Ancak kurban kesmek yerine onun parasını bağışlamakla kurban görevini yerine getirmiş olmaz. Son zamanlarda en çok yönetilen sorulardan biri de hayır kurumlarına vekalet vererek kurban kesilebilir mi şeklindedir. Elbette güvendiği ve bu görevi hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlar için de şükür namazı kılınır mı diye tereddüt edilirse şöyle söylemek gerekir. Kurban için kılınan iki rekat şükür namazı kurbanını kendi kestiğinde de başkasına kestirdiğinde de kılınmalıdır. Bu namazın kılınması sünnettir, sevaptır. Taksitle kurban olur mu sorusu da yine sorulan sorular arasındadır. Bunu soranlara da söylemek gerekir ki, kurbanın peşin alınma zorunluluğu yoktur. Helal olan her usulle, alışverişle kurban alınır. Taksitle alışveriş caiz olduğuna göre kurbanı da taksitle almak caizdir. Ancak bu taksitlendirmeye dinen sakıncalı sayılabilecek bir şart ilave edilmemelidir. Böyle bir ilave kurban ibadetini sakatlayabileceği gibi bizi de vebal altında bırakabilir. Bazı kardeşlerimiz de borç parayla kurban kesilir mi diye sormaktadırlar. Borç parayla başka şeyler almak caiz olduğuna göre kurban almak da caizdir. Hatta hac gibi, kurban gibi şeyleri borç parayla almak bazen daha güzel ve garantili olabilir. Çünkü borç

alınan para asla haram değildir. Böylece kurbanını haram olmayan bir parayla kesmiş olur. Yine en çok rastlanan soru ifadelerinden birisi de ölmüş kişiler için kurban kesilebilir mi sualidir. Ölmüş kimseler için de kurban kesilebilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için kurban kesmişlerdir. Böyle bir kurbanın sevabının akıbeti de kuşkusuz Yüce Mevlamızın takdirine kalmıştır. Bu arada adak kurbanını da değinmek gerekir. Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah'a söz vermektir adak kurbanı. Adak bağışlanabilir mi sorusunun cevabı da adak kurban et de bağışlanabilir şeklindedir. Kişi adak kurbanını keser ve etini olduğu gibi bir şahsa, şahıslara ya da kurumlara bağışlayabilir. Kendisi adına adak, akika, şükür kurbanı kesilmek üzere kurbanının parasını da bağışlayabilir. Yani birisini vekil kılabilir. Hayır kurumlarına vekalet vererek adak, akika, şükür kurbanı kesilebilir mi diye sorulursa elbette güvendiği ve bu görevi hakkıyla yerine getirdiğinden emin olduğu kurumlara bu tür kurbanlarını da verebilir. Onları vekil ederek kesilmesini onlardan isteyebilir. Son olarak şöyle bir soru daha zaman zaman gelmektedir. Bayramda adak kesilir mi? Bu suale de şöyle cevap verilebilir. Bayramda adak kesilir. Hatta bazılarına göre kurban denen şey kurban bayramında kesilen hayvan olduğu için ben bir kurban keseceğim diye adak adayan insan sanki kurban bayramında bir kurban keseceğim demiş olacağından adaklar da ancak kurban bayramında kesilir. Fakat bizim dilimizde kurban dendiği zaman bu anlaşılmadığı için adaklar özellikle kurban bayramında denmiş olmadıkça her zaman ve her yerde kesilebilir.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ne yapayım, kocam böyle istiyor. İsyankâr kadınların birçoğunun mazereti, ne yapayım, kocam böyle istiyor sözüdür. Günaha kılıf da diyebiliriz bu söz için. İslam'da kocaya itaat vardır. Vardır var olmasına da, tabii ki bu itaatin şartları da vardır. Körü körüne

her türlü hal ve şart içerisinde kesinlikle itaat edilmesi gereken bir başka şahıs ya da merci yoktur ve olamaz. Çünkü diğer bütün mercilere ya da kişilere itaat onların isteklerinin Allah'ın emrine aykırı olmaması şartıyla sınırlandırılmıştır. Resul-i Ekrem bu gerçeği masiyette, günah işlemekte, Allah'ın emrine aykırı isteklerde itaat yoktur. İtaat meşru, Allah'ın izin verdiği, helal kıldığı işlerde olur sözleriyle ifade buyurulmuştur. Bu durumda, dinimiz itaat etmekle görevli kılındığımız anne, baba, koca gibi kişilere itaatin de ancak Allah'ın emirlerine uygun isteklerde bulundukları sürece söz konusu olabileceği anlaşılır. Toplumumuzda Rabbimizin kocaya itaat edilmesi emri bazı noktalarda yanlış yorumlanmaktadır. Örneğin bunlardan birisi, ''Ne yapayım, kocam böyle istiyor'' sözleriyle ifade edilmek istenen durumdur. Örtünmenin Allah'ın emri olduğunu, her Müslüman hanımın bu emre uymakla görevli bulunduğunu söylediğiniz zaman, bazı hanımlardan hemen şu cevabı alırsınız, ''Ne yapayım, kocam gezmemi istiyor, ben ona uymak zorundayım, günahı onun boynuna.'' Oysa ki yalnızca İslam'ı bilmemenin sonucudur. Bir başka deyişle dini konulardaki cahilliğimizin ürünüdür bu sözler. Çünkü kocaya olsun, ana babaya olsun itaat ancak ve ancak onların Allah'ın emrine uygun istekleri için söz konusudur. Mevlamız emirlerine aykırı bir istekte bulunan kimseye ise kim olursa olsun itaat etmemek gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratana asi olunan yerde yaratılmışa itaat yoktur buyurmuşlardır. Demek ki kadın ancak eşinin Allah'ın emrine uygun olan isteklerine boyun eğmekle görevlidir. Ve aynı zamanda erkeğin istekleri, İslam'ın kadın için belirlediği görevler ve kendisinin otoritesi için belirlediği sınırlar içerisinde olacaktır. İslam, erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini, otoritesini kabul eder. Yüce Mevlamız Kur'an'da, erkeklerin meşru şekilde kadınlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onların üzerinde daha üstün bir dereceye sahiptirler buyurmaktadır. Ancak bu üstünlük ve hakimiyet, erkeğin zulmedecek ya da hiçbir kayıtla sınırlı olmaksızın dilediğince emredilebilecek olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü erkeğin görevlerinin olduğu gibi hakimiyetinin, otoritesinin sınırları da İslam'la belirlenmiştir. O, bu otoriteyi yalnızca İslam'ın çizdiği sınırlar içerisinde kullanabilir. Aynı şekilde kadının hakları olduğu gibi görevleri de İslam tarafından belirlenmiş ve ancak bu belirlenen sınırlar içerisinde itaatle görevli kılınmıştır. Dinimizde kadının kocasının iznine bağlı olmaksızın hareket edebileceği bazı özel durumların olması bu görüşün doğruluğunu ispatlar. Fıkıh, İslam hukuku kitaplarımızda bu konuda geniş açıklamalar bulmak mümkündür. Örneğin, kadın bir başkası üzerindeki hakkını kocasının izni olmasa bile gidip alabilir. Yine aynı şekilde kadın malını kiraya vermeye, hibe, hediye etmeye, ticaret yoluyla çoğaltmaya yetkilidir ve bunlar için kocasından izin almak zorunda değildir. Bazıları diyorlar ki, kadın hacca giderken yanında kocası yoksa birisiyle muvakkat nikahlanır. Haccın vücubunun ve edasının şartları bütün muteber fıkıh kitaplarında zikredilmiştir. Yine fıkıh kitaplarında muvakkat nikahın hükümsüz olduğu, bu bir kimsenin bir kadınla iki şahidin huzurunda 10 günlüğüne evlenmesi gibidir diye zikredilir. Dinimize göre geçici nikah, Talak suresi 1. ayet, Nisa suresi 12. ayet, Mü'minun suresi 6. ayet, Me'ariç suresi 30. ayetleriyle yasaklanmıştır. Kadının hac görevini yaparken yanında kocasının veya bir mahreminin bulunması edanın şartı kabul edilmiştir. Buradan hareketle cahil cühela takımı, kadın hacca giderken yanında kocası veya mahremi yoksa gidip dönünceye kadar bir erkekle nikahlanması gerekir yalanını uydurmuşlardır. Böyle bir şey dinde yoktur. Hem ibadet hem de muamelat olan nikahı bu derece yalanlarla sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Hasılı

hacca gidip dönünceye kadar nikah yapılması diye dinimizde bir emir ve uygulama yoktur. Bu yalanı İslam düşmanları uydurmuş ve farz-ı ayn ilimleri öğrenmeyi terk etmiş cahil cühela takımı da bu tür yalanları papağan gibi tekrar eder olmuştur. Bazıları diyorlar ki, Müslümanlık örtünmekle midir? Sen kalbine bak. O örtülenler neler yapıyorlar? Emperyalist kafirler, İslam topraklarını istila eder etmez, emperyalist kültürlerini de müsteşrikleri vasıtasıyla onlara yerleştirmişlerdir. Kadın haklarını gündeme sokmuşlardır. Bunların hedefi kadın hakları falan değil, kadınları bir şehvet aracı haline getirerek sömürülerini devamlı hale sokmaktır. Maalesef buna da muvaffak olmuşlardır. Müslüman kadın, İslam'ın emrettiği ölçüler doğrultusunda bir kıyafet içinde olmak zorundadır. Her mümin kadın buna kesinlikle inanır. İslam dışı kıyafetleri reddeder. Günümüzde tağuti güçler, insanları belli kıyafetlere sokabilmek için kanunlar, yönetmelikler çıkarırlar. Şekilcilik önemli değil diyen bu güçler, şekil hususunda bu kadar titizlikle dururlar. Setre avret, hafife alınacak bir vaka değildir. Allah'ın kesin emirlerini önemsememek, hafife almak, değersiz kabul etmek küfürdür. Efendim, Müslümanlık örtünmekle midir? Sen kalbe bak diyenler, küfür içindeki bedbahlardır. Avret mahalini Allah'ın koyduğu ölçüler doğrultusunda kapamak, her müminin görevidir. Müminin kıyafeti, bir akaidi belirtmektedir. Avret mahalini örtmek, İslam'ın temel hükümlerindendir. Erkekler ve kadınlar Allah'ın emrettiği ölçüler doğrultusunda giyinmek durumundadırlar. Hiçbir mümin, ben istediğim gibi giyinirim, Müslümanlık örtünmekle midir, sen kalbe bak diyemez. Şayet derse küfre girer. Hasılı, zamanımızda kendilerini Müslüman sınıfında kabul edip de Allah'ın örtününüz emrini hafife alanların sayısı az değildir. Müslümanlık örtünmekle midir, sen kalbe bak. Örtünenler, örtülerinin altında neler yapıyorlar demek, İslam'ın temel hükümlerinden biri olan avret mahalini örtmek emrini hafife almaktır. Bunu söylemek küfürdür. Kafirlerin ebedi durağı da cehennemdir. Evet, Müslümanlık örtünmekledir de. Kalbi temizleyen İslam'ın hükümlerini yaşamaktır. Örtülenler, örtülerinin altında neler yapar demek, mümine kadınlara en büyük iftiradır. Bunların cezasını Allah-u Teala Nur suresinde beyan etmiştir. Mümini kafirden ayıran ölçü İslam'dır. İslam akidedir. Giyim kuşam da akaidin simgesidir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Savaşa başlangıç. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Bu vahiy Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra indi.

0: Hazreti Peygamber buradaki izninin emir anlamında olduğunu biliyordu. Yahudilerle yapılan anlaşmada da savaş gerekleri belirlenmişti. Fakat şu an için sadece baskın yapılabilirdi. Başka türlü bir saldırı düşünülemezdi. Kureyşlilerin kervanları saldırıya açıktı. Özellikle ilk baharda ve yazın ilk aylarında Suriye'ye yaptıkları ticaret hareketli olduğu sırada Medine'den yapılacak olan saldırılara savunmasız kalabilirlerdi. Sonbahar ve kış aylarında ise kervanlarını daha çok güneye, Yemen ve Habeşistan'a gönderiyorlardı. Medine'de kervanlarla ilgili toplanan bilgiler kesin olmaktan uzaktı. Çünkü sık sık son anda plan değişikliği olurdu. Mekke kervanları, Medineli Müslümanlar, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarda yaşayan Bedevi kabilelerle anlaşma yapmayı başardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıkınca şehirde kendi adına yönetimi devralan bir arkadaşını Hazreç liderlerinden Sa'd ibn Ubade'yi vekil olarak tayin etti. Bu olay hicretten 11 ay sonra meydana geldi. O zamandan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sefere katılmadı ve giden gruba elinde uzun bir sopanın ucunda beyaz bir bez taşıyan bir lider tayin etti. İlk yıl Peygamber aleyhissalatu vesselam sadece muhacirlerden Cumahlı lider Ümeyye yönetiminde ve 100 silahlı adam eşliğinde zengin bir kervanın kuzeyden geldiği haberleri Medine'ye ulaştı. Ümeyye her zaman için İslam'ın en azgın düşmanlarından biri olmuştu. Müslümanların saldırmak istemesinin diğer bir nedeni de ele geçirdikleri ganimetlerdi. Ticari eşyaların yaklaşık 2500 deveye yüklendiği söyleniyordu. Fakat sadece muhacirler 100 Kureyşliye karşı koyamazlardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yarısını ensarın oluşturduğu 200 adam gönderdi. Fakat bu kez de bilgiler yetersizdi ve yine hiçbir çatışma olmadı. Bundan yaklaşık 3 ay sonra daha az korunan zengin bir kervanı daha kaçırdılar. Kervan Şems ile Ebu Sufyan'ın Suriye'ye götürdüğü mallarla yüklüydü. Kervanın haberi Medine'ye geç ulaşmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları Medine'nin güneybatısından Kızıldeniz'e açılan Yenbu Ovası'ndaki Uşeyre'ye vardıklarında kervan çoktan oradan geçip gitmişti. Fakat Ebu Süfyan belli bir süre sonra belki de daha fazla yükle Suriye'den dönecekti. İşte o zaman Allah dilerse onları kaçırmayacaklardı. Henüz hiçbir çatışma meydana gelmemiş olmasına rağmen Kureyşliler Medine'deki düşmanlarına karşı alarmdaydılar. Fakat bu durumun güney ticaretlerini engellemeyeceğini zannediyorlardı. Bu zanları tersine çıktı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den gelen bir kervanın haberini aldı ve kuzeni Abdullah İbni Cahş'ı 8 muhacirle birlikte Taif ve Mekke arasındaki Nahle Ovası'nda beklemek üzere gönderdi. Recep ayındaydılar. Yani yılın 4 haram ayından biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radıyallahu anh'a saldırı emri vermemişti. Sadece haber getirmesini söylemişti. Şüphesiz ileriki saldırılarda hazırlıklı bulunmak için güney kervanlarının ne derece korunduğu hakkında fikir sahibi olmak istiyordu. Muhacirler Nahle'ye varıp yolun çok yakınında gizli bir yere konaklandıklarında küçük bir Kureyş kervanı onlardan habersiz yakınlarında bir yere konakladı. Develer deri, kuru üzüm ve diğer ticari eşyalarla yüklüydü. Abdullah ve arkadaşları bir ikilem içindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek açık emri onların haber getirmesiydi. Fakat onlara savaşmaları gerektiğini söylememiş ve haram aylarından da bahsetmemişti. İslam öncesi bu yasak şimdi de geçerli mi diye kendi kendilerine soruyorlardı. Şu ayeti de düşünüyorlardı. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana izin verildi. Onlar haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kureyş'le savaş halindeydiler. Bunun yanı sıra kervandakiler arasında Mekke'deki diğer kabileler arasında İslam'a en çok düşmanlık gösteren Mahzum kabilesinden iki adam vardı. Recep'in son gününün sabahındaydılar. Güneşin batmasıyla haram ay olmayan Şaban ayına gireceklerdi. Fakat o zaman da düşmanlar haram ayla değil haram bölgeyle korunacaklardı. Çünkü güneş batıncaya kadar Mescid-i Haram'a ulaşacaklardı. Bir müddet süren kararsızlıktan sonra saldırmaya karar verdiler. İlk attıkları okla Abdüşşems kabilesinin müttefiki olan Kinde kabilesinden bir adamı öldürdüler. Hemen arkasından Mahzumlu Osman'ı ve bir azatlı olan hakemi esir aldılar. Fakat Osman'ın kardeşi Nevfel Mekke'ye kaçmayı başardı. Abdullah radıyallahu anh ve adamları, develeri, esirleri ve ticari eşyaları Medine'ye getirdiler. Abdullah getirdiklerinin beşte birini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Geri kalanlarını da arkadaşlarıyla paylaştılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam verilenleri kabul etmedi ve size haram ayda savaşmanız için izin vermemiştim dedi. Bunun üzerine bu muhacirler grubu günah işlediklerini anladılar. Medine'deki arkadaşları onları haram aya tecavüzle suçladılar. Yahudiler bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kötü bir şöhret olacağını söylediler. Kureyşliler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haram aya tecavüz etti diye her tarafta propagandaya giriştiler. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar. De ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Allah katında ise Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a ziyaretçilerin girmelerine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden beterdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle yorumladı. Haram aylarda savaşmak yine haramdı. Fakat bu durum bir istisnaydı. Bu yüzden Abdullah'ın verdiği beşte biri toplumun genel harcamalarına kullanmak üzere kabul etti. Mahzum kabilesi esirleri için fidye göndermişti. Fakat onların azatlısı hakem Müslüman oldu ve Medine'de kaldı. Bu nedenle Osman Mekke'ye yalnız döndü. O Şaban ayında çok büyük önem taşıyan bir vahiy nazil oldu. İlk kelimeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıble tayini için gösterdiği aşırı dikkate değiniyordu. Camide kıble mihrapla yani Kudüs'e yönelik duvarın ortasında konan taşlarla belirlenmişti. Fakat şehir dışındayken kıble güneş ve yıldızlara bakarak belirlenebiliyordu. Biz senin yüzünü çoğu defa göğe doğru sağa sola çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Bunun üzerine mescidin Mekke'ye bakan güney duvarına bir mihrap yapıldı. Bu değişiklik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de memnun etmişti. O günden itibaren Müslümanlar beş vakit namazda ve diğer namazlarda yüzlerini Kâbe tarafına çevirdiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Terzi'nin tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın, buyurdu.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: açmaz. Tenceresi gibi. 314 kutu tenceresi yarım gazete.
1: Tenceresinin kara hesabı. Sahte gülümsemelerle, yapmacık hareketlerle, öpüşmelerle, koklaşmalarla dibi kara olan tencereler aklanmaz. Gün gelir çıkarları için yediklerine, içtiklerine, dolandırdıklarına, avantalarına göz yumanlar, görmezlikten, bilmezlikten gelenler, kendi çıkarlarına dokunduğu zaman gözlerini açabilirler. Çıkar üzerine, menfaat üzerine.
0: 2, 3, 4.

0: bıktık artık, bıktık artık, bıktık artık, artık, artık.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da.

0: Radyoda sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün biraz farklı bir ders yapmak istiyorum. Şöyle biraz yaşı ilerlemiş olanları kızdırmak istiyorum. Onları muhatap almamak istiyorum. Artık ne derler bana bilmiyorum da zaten bu hafta hep mesaj göndermiş kardeşlerimiz. Hocam biz 25'in yukarısında olanlar gelmeyelim mi demişler. Ben 25'in yukarısındakilere gelmeyin demedim. 15 ile 25 arası gelsin dedim. Dolayısıyla davet inşallah yerini bulmuştur. Karşımdaki kardeşlerimin tamamını genç kabul ederek gençlere hitap edecek bir ders yapmak istiyorum. Bizim İslam fıkhımızda 0-14 yaş çocuktur. 15-40 yaş gençtir. 41 ve yukarısı ihtiyardır. Bilmiyorum öyle. Artık yaşı 40'ın üzerinde olanlar, ben de 41'im yani, ben de artık o ihtiyarlar sınıfına giriyorum. Kendilerini şöyle alsınlar, desinler ki bizim imanımız genç. Biz aslında genciz, genç hissediyoruz. Artık bir şeyler desinler onlar kendilerine. Söylediğim sözlerin aslında yaş farkı gözetmeksizin herkese hitap eden mesajı oldu muhakkak. Ancak direkt genç kardeşlerimi genç hisseden değil, şu anda da Allah'ın kendisine bir sermaye ve nimet olarak bahşettiği o gençliğin, hatta bizim kullandığımız çok güzel bir ifade var, o çok inanılmaz derecede doğru bir ifadedir. Delikanlı olanların bizatihi kendilerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bu güzel sermayeyi bize emanet eden Rabbimizin hoşlanacağı, memnun olacağı bir şekliyle tanzim etme adına inşallah bir hayra vesile olur. İnşallah bazı şeyler zihinlerimizde daha iyi oturur. Kaybettikten sonra ah vah etmeyiz de şu anda elinde bulunduğumuz, zamanında bulunduğumuz şu anları değerlendirme adına bir imkana dönüşür. Allah böyle bir imkana dönüştürsün. Şurada bulunan cemaatin, yukarıda bulunan hanım kızlarımızın inşallah imanlarına bereket versin. İhlaslarını ziyadeleştirsin. Amellerine farklı bir biçimde bereket ihsan etsin ki o özlediğimiz ve arzuladığımız zamana ve seviyeye inşallah kavuşabilelim. Kıymetli kardeşlerim, dedim ya ben de 41 yaşındayım. 15 yaşından beridir yoğun bir biçimde siyer okuyan bir kardeşinizim. 15-41 kaç sene olmuş? 26 sene. 26 senedir aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını çeşitli yönleriyle okuyan bir kardeşinize şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki kardeşim, aleyhissalatü vesselam efendimizin adının yanına hangi kelimeyi yazsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kelimeden çok hoşnut olur. Bu önemli bir soru, buradan bir yere geleceğiz. Ne yazsak? İman, ihlas, İslam, Kur'an, namaz, çeşitli hadislerden yola çıkarak söyleyelim, kadın, güzel koku, sayın. Bunların hiçbiri değil. Neden? Çünkü bunlar işin neticesi. Ben işin bidayetinden bakarak konuşmak istiyorum. Bir kelimeyi yazdığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yüce adının yanına o kelimenin orada bulunması Seyyidi Ruhu En'am'ı hoşnut edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan inanılmaz derecede memnun olacak. Onun adına konuşmaya hakkımız yok. Bunu belli verilere yaslanarak söylemek durumundayız. Ne olursa olsun, gelenin mensubiyeti ne olursa olsun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatının üzerinden yola çıkarak bir şeyi söyleyebiliriz ki, Efendimizin o âli olan, o yüce olan, o hem dünyada hem ahirette övülen, takdir gören isminin yanına gençler yazdığınız zaman başka hiçbir şeyden memnun olmayacak şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimizin memnun olduğunu görürsünüz. İsterseniz o genç Müslüman olmamış olsun, o genç müşrik olsun, o genç Hristiyan olsun, o genç Yahudi olsun, ama değil mi ki sallallahu aleyhi ve selleme doğru adım attı ve ona doğru yürüyor? Vallahi yüreği yerinden çıkacakmış gibi Efendimizin heyecanlandığına, kendinden geçtiğine, bakarken o insanın kendisine attığı adımlardan hoşnut olduğuna dair en az size 100 tane hadisi anlatabilirim. Ne aklıma geliyor? Birçok şey geliyor da aklıma şu geliyor. Zaten ona iman eden insanların yaşı hep 40'ın altındaydı ilk günlerde. Sayılıdır 40'ın üstünde olan. Efendimiz de 40 yaşında peygamberliğe biliyorsunuz muhatap oldu. Ebu Bekir 38 yaşındaydı. Ondan aşağıya sayın gitsin artık. 10 yaşında Ali'den alın sözü, 38 yaşına kadar Ebu Bekir'e yaslayacağınız ana kadar hep o yaş grubu içerisinde insanları görürsünüz. O ilk günler, daha nübüvvetin bir avuç insanla buluştuğu günler, Kabe'de bir olay oluyor. Namaz kılmak için Müslümanlar oraya gittikleri anda Mekke'nin kara yüzlü adamları o sesi kısmak için, namazı engellemek için bir karışıklık çıkarıyorlar. Ve daha ilk günlerde peygamber evinden bir kurban, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğulluğu, Hatice anamızın ise ilk eşinden oğlu olan oğlu Haris bin Ebu Hale o arbade sırasında, o karışıklık sırasında orada şehit oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ilk günlerde hadise böyle gerginleştiği anda Müslümanlara Kabe'de kılmayın bundan sonra, dışarıda Mekke'nin dışındaki vadilerde kılın diye bir emir veriyor. Evlerde de kılamıyorlar. Niçin? Çünkü evlerden birer kişi Müslüman olmuş. Bazı evlerde oğul Müslüman olmuş, ana baba müşrik. Bazı evlerde baba Müslüman olmuş, kadın müşrik, etraf müşrik. Onun için evlerde de namaz kılınmıyor. 2-3 tane ev sayabilirsiniz o gün Mekke'de bütün fertleriyle Müslüman olmuş olan. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışını işaret ediyor. Dışarıda diyor. Ebu Dub vadisinde kılmaya başlıyorlar. Başka vadilerde kılıyorlar. Ama Mekkeliler haber alıyor. O vadilere de gidip Müslümanları rahatsız ediyorlar. O hadiselerin birinde dayanamıyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Kaç yaşında? 17 yaşında. Bir genç, bir delikanlı. İmanın hamiyetiyle eline geçirdiği bir deve kemiğini

Mekkelilerin ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Hattal'ın başına doğru vuruyor, başını ikiye yarıyor ve Mekke müşriklerini oradan kaçırtıyor. Ama bu olayda Mekke'de bir başka gerginliğe sebebiyet veriyor. İşte o günlerde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey geçiriyor içinden. Allah'ım diyor, nerede olacak bu iş? Kimin yanında, kimin evinde, kimin vesilesiyle? Nasıl olacak da bir yer nasip olacak mı? Bu davaya gönül vermiş bir avuç insan bir araya gelip diz dize verip senin bize gönderdiğin ayetleri öğrenme adına gayret içerisine girecek mi? Bu ızdıraplar içerisindeyken Efendimizin aklına bazı şahıslar geliyor. Falanca diyor olmaz diyor, filanca diyor olmaz diyor. Kabe'nin avlusunda oturduğu bir anda 18 yaşında bir delikanlı, 3 ay olmuş daha yeni evleneli, babası yeni evlendiği için Safa tepesinde ona bir ev almış, satın almış, ona hediye etmiş. Hanımıyla beraber o evde otururlarken mahsum oğullarından olan, tabir caizse o günkü Firavun'un ailesinden olan, o ailenin içerisinden bir Musa'yı, ileride Musa olacak bir delikanlıyı sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına doğru gönderiyor. Kim o delikanlı? Erkam bin Ebil Erkam. Duymuş, Efendimizin bir şeyler söylediğini duymuş. Amcası Velid bin Mughire bir şeyler demiş. Amcası Ebu Cehil bir şeyler demiş. Ben kendim duyayım demiş Muhammed'den. Efendimiz'e doğru yürüyor. Belki aklında da bir şeyler tasarlamış. Aldığı cevaba göre artık sert bir tavır takınacak, bir şeyler söylenecek. Ama Efendimiz görmüş ki 18 yaşındaki beni mahsumdan olan Erkam bin Ebil Erkam kendine doğru yürüyor. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçen şu. Gelen o anda bir müşrik. Ama kalbi yerinden çıkacak gibi. Acaba olur mu diyor Allah'ım? Acaba Erkam bin Ebil Erkam bu iş için olur mu? Acaba iman eder mi? Acaba bunu kabul eder mi deyip heyecanla Erkam'ın kendisine doğru yürümesini beklemiş. Ne zaman ki Erkam gelmiş, sözler konuşulmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o delikanlıyı, o genci imana davet etmiş. İman etmiş, eder etmez de arkasından ya Resulallah buyurmaz mısın evime demiş. Efendimiz demiş şimdi seni benle görmesinler. Yarın ben öğle uykusuna Mekke'nin yattığı bir zaman diliminde gelirim demiş. Ertesi gün Ebu Bekir'i yanına alarak o eve gitmiş. Evi gezmiş. Beğendin mi evimi ya Resulallah demiş. Beğendim demiş. Ve Erkam bin Ebil Erkam, Allah senden ebeden razı olsun, o büyük sözü söylemiş. Evim evindir ya Resulallah. Ve o evini Risalet davasının hizmetine koymuş. 18 yaşında bir delikanlı. O günden sonra artık İslam tarihinde adını anacağınız Hazreti Ömer dahil kimi söyleyecekseniz Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin mahsulüdür. O ev bir pota olmuş. Talim ve terbiye adına bir mektep olmuş. Risalet davasına nice yiğitler doğurmuş. O evin sahibi 18 yaşında bir delikanlı, bunu hiçbir zaman unutmayın. 3 yıl sonraya gelin. Nübüvvetin 13. yılı. Artık özel davetten genel davete Efendimiz işi döndürecek. Bütün akrabalarını toplamış, Ebu Kubeys Dağı'nın etrafına bir yemek tertiplenmiş. Ali de o günler 13 yaşında, 13 yaşında Ali'ye de bir görev verilmiş. Elinde su sürahisi, gelen akrabalara su ikram edecek. İçecekleri o ikram edecek. Davet bitmiş, yemekler yenmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Maide suresinden okuduğumuz Kur'an'a Hazreti İsa'nın haykırışı olarak giren o tablonun bir benzerini yaşama adına Allah'a giden yolda bana kim ensar, kim yardımcı olacak diye haykırıyor. Karşısında amcalar var, halalar var, amca çocukları var, hepsi var. Hiç ses yok. Bir daha ses yok. Bir daha söylüyor, ses yok. Atıyor sürahiyi Ali.

0: 13 yaşındadır Ali. Ben varım ya Resulallah diyor. Ben varım deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Ebu Leheb ikisinin de amcasıdır, gülüyor. Tamam diyor, bu çocuk sana yeter diyor. Ama bir el kaldırmıştır 13 yaşındaki o yiğit. 50 yıl boyunca eli indirmeyecektir. Risalet davası dediğiniz o büyük davanın altında Ali'nin eli vardır. Ve Ali o eli kaldırdığı zaman 13 yaşındadır. Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz Allah aşkına, buradan anlayın. 10 yıl nübüvvetin o ilk günlerinde çalmadığı kapı kalmayacak Efendimizin. Kazandığı insan sayısı sadece 250 olacak. 250 insanın sadece 40 tanesinin yaşı 40 yaşından büyüktür. Geriye kalan 210 sahabi 40'ın altındadır. 10'dan başlayın 40'a kadar dedim. Yani delikanlı dediğimiz o zümredir. Neden? Çünkü bu dava risalet davasıdır. Zor bir davadır. Ağır bir davadır. Aşk ister, heyecan ister, sevgi ister, sevda ister, dinamizm ister. Yani delikanlıların yapacağı işi ister. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler onlardan oluşacak. 10 yılın sonu Taif'e gitmiş Efendimiz, taşlanmış gelmiş. Ama durmayacak. Çadırlar dolaşacak Akabe'de. Akabe'nin anlamını biliyorsunuz. Sarp yokuş demektir. Zor yol demektir Akabe. O zorlu yollarda yürüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yaşı o günler 50. Yanı başında sağında 48 yaşında Ebu Bekir. Bu tarafta 20 yaşında Ali var. 3 kişi yürüyorlar Akabe'nin o zorlu yollarını. 15 çadır dolaşmışlar o gece. Hepsinden eli boş dönmüşler. Umutlar biraz zayıflamış. Hüzün çökmüş peygamberin yüzüne. Yüreği kan ağlıyor. O anda sona doğru gelip Akabe'nin son noktasından eve gidecekleri bir anda ufacık bir çadır görmüşler. Ebu Bekir o anda ya Resulallah şuraya da bir gidelim demiş. Şuraya da bir sona uğrayalım, orada da görüşelim demiş. Efendimiz tamam demiş. Varmışlar oraya 6 tane delikanlı. Genç ve Efendimiz. Efendimiz ve gençler ne demek buradan anlayın. 6 tane delikanlı, başlarında Es'ad İbni Zürare, yaşı 30. Varmış Efendimiz oraya Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile. Söylenen söylenmiş, konuşmalar uzun. Arkasından onlardan bir kelime-i tevhid gelmiş. Çıkmışlar orada, yüreklerinde büyük bir sevinç var. Akabe'deki o son çadırdan dışarıya çıktıkları zaman bizim kaynaklarımızda söz yoktur. Söz yoktur ama tavır vardır. O anda Efendimiz Ebu Bekir'e, Ebu Bekir Ali'ye bakmış. Bir şey yok, bir şey söylenmeyecek. Ama söylenenin ne olduğunu biz anlayabiliriz. Nedir orada söylenen biliyor musunuz? Oldu bu iş, oldu. 6 tane delikanlı iman etti ya. Yesrib denen o coğrafyanın kapıları Müslümanlara açıldı ya. Bu iş oldu. Ve oldu. O kapılar açıldı. Sonrasından ne olduğunu biliyorsunuz. Ben size Talha'yı, Zübeyir'i, Sad bin Ebi Vakkas'ı, Abdurrahman İbni Af'ı, onları çok duydunuz benden, anlatmıyorum. Hepsi gençti, hepsi delikanlıydı. Hepsinin risalet davası altında imzaları vardı. Allah aşkına gelin şu tabloya. İnsanın beyni duruyor bu tabloda. Gelin şu tabloya. İkinci yıl hicretin. Bilal asker istiyor. 320'ye yakın insan Buyut-u Sukya denilen yerde toplanıyor. Biliyorsunuz 313 kişiyle gidecek. Sadece 50 tanesi 40'ın üzerindedir 313 kişinin. Orada 320'nin üzerinde insan toplanıyor. Efendimiz dizmiş askerlerini şöyle. Birilerine sen çık, sen çık diyor. Çıkardıkları kimler biliyor musunuz? 15 yaşın altındakiler. bu insanlar daha yeni hicret olmuş ikinci yıl. Ne duydular, ne gördüler, ne aldılar ki cihat için gelmişler oraya, Bedir'e gitmek için Allah Resulü kendilerini seçsin diye parmaklarının ucuna basarak, boylarını büyük göstererek, biraz kollarını şöyle tutup kendilerini güçlü göstererek kendilerini peygambere beğendirmeye çalışıyorlar. Abdullah İbni Ömer çık diyor, ağlamaya başlıyor. Berat çık diyor, ağlamaya başlıyor. Üsame sen de çık diyor, ağlıyor. Sayıyor Efendimiz isimleri. Arkadan bir isim, o günler 16 yaşında, boyu uzun biraz ama zayıf birisi, koşup abisinin yanına geliyor. Diyor ki abisine, Sad diyor, beni de çıkaracak Resulullah. Vallahi beni de çıkaracak. Sad diyor ki Ümeyr, git diyor kılıcını bağla beline. Allah Resulü belki kılıcıyla seni görürse, hevesini görür de seni çıkartmaz diyor. Sa'da diyor ki Sa'd diyor, biliyorsunuz Araplarda abi yoktur, büyük kardeşe de isimle hitap edilir. Sa'd diyor, kılıcımı bağlarsam Resulullah beni hiç almaz. Çünkü kılıcımın yarası neredeyse yerde sürünüyor. Beni o halde görse savaşa kabul eder mi? Ne yapalım diyor, otur o zaman orada. Allah Resulü sana ne derse artık kabul edeceksin diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Sa'd diyor, Ümeyr'e de o da çıksın, onu da ayıracak. Hıçkırıklarla başlıyor ağlamaya. Ağlayınca Efendimiz'e şunu söylüyor Ümeyr. Ya Resulallah, bakma diyor böyle zayıf göründüğüme. Vallahi ben 16 yaşındayım. Ben onlardan büyüğüm, hatırlamıyor musun? Şöyle şöyle hadiseler olmuştu Mekke'de. İnanmıyorsan sağda sor diyecek. Sağda sorduracak. Yaş 16 olduğunu öğrenince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümeyr'e izin verecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya Mecid.
16: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Sonra gelecek Ümeyr abisinin yanına, kılıcını bağlattıracak ona. Oradan sonrasını bize Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Tam şuraya bağladım diyor kılıcını. Yürümeye başladı ama arkasından şöyle bir çizgi bırakarak gidiyordu. Kılıç yerde sürünerek gidiyor. Biliyorsunuz varacak Ümeyr bin Ebi Vakkas ve Bedir'in 14 şehidinden biri olacak. O gün o meydanda şehit olan o bahtiyarlardan biri olacak. Efendimiz ve gençlik, anlıyor musunuz birbirine nasıl yakışan iki kelime? Hangi birini anlatayım size? Attab bin Esid 17-18 yaşında. Tarihler hicretin 8. yılıdır. Mekke fethedilmiş ve ilk Müslüman vali atanacak Beytullah'ın olduğu şehre. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, Hazreti İbrahim'in, onlarca peygamberin hatırasının olduğu şehre. Herkes acaba kimi atayacak diye merakla bekliyorlar. Daha yeni Müslüman olmuş Attab İbni Esid'e sen diyor Efendimiz onu çıkarıyor. Bu sadece Attab İbni Esid'e verilmiş bir mesaj değil. Bu sadece Attab İbni Esid'in şahsında, sizin önünüzde kim olursa olsun ona itaat edin. Eğer meşru birisi ise itaat zorunluluğunuz vardır diye bir mesaj da değil. Evet onlar var ama sadece onlar da değil. Bir boyutu daha var, orası mühim. Nedir? Gençlere iş verin. Asla gençleri küçük görmeyin. Gençlere iş verin. Ya gençlerin dünyasında ne var? Gençlere de direkt şu söyleniyor. Gençler, iş alın. büyüyeyim de öyle iş alayım diye bir şey yok. Bizim kitabımızda öyle bir şey yok. Bizde işle büyümek var. İş adamı büyütür var. 10 yaşında Ali gibi davranırsın, Ali olursun Ali. 18 yaşında evini açarsın, Erkam olursun. 17 yaşında, 18 yaşında adım atarsın, peygamberin gözüne girersin, Mekke'nin ilk valisi olursun. Bunu söylüyor aslında bize. Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neler neler dökülür zihnimizden, işin bir başka boyutundan bakarsak çok farklı şeyler duyarız. Allah aşkına siz şu rivayeti nasıl anlıyorsunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat döşeğinde, bakışlar ötelere kitlenmiştir. İler Refik-ül Ala dediği günlerdir. En yüce dosta gidiyorum dediği günlerdir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman, Zübeyir, Talha, Ebu Beyde hepsine selam olsun. Hepsinden Allah ebeden razı olsun. O ordunun askeridir. Ordunun komutanı Üsame İbni Zeyd isimli 17 yaşındaki delikanlıdır. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaati öğretmek istiyor İslam toplumuna. El hak doğru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babası Zeyd İbni Harise'nin kanının bedelini oğluna aldırtmak istiyor. El hak doğru. Sayın sayın sayın sayın. Ama bir tane de şu var, onu da sayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gençleri sahada görmek istiyor. Saha sizin diyor. Meydan sizi bekliyor diyor. Kimseden bu manada bir şey beklemeyin diyor. Alice davranın, ben varım diyor, deyin diyor. Atılın meydana ki 21. asırda Risalet davasına, hizmet adına birilerinin rolünü oynama noktasında adımlarınız olsun diyor. Ben Üsame İbni Zeyd'in ordunun başına atılma meselesini böyle görüyorum. Eğer yanlış görüyorsam Allah beni affetsin. Siz de bana dua edin. Siz bana yine dua edin ama ben doğru olduğuna inanıyorum. Böyle olduğuna dair mesajı o kadar doğru anlamıştır ki Hazreti Ebu Bekir. Üsame'yi yerinden tepretmemiştir. Ne kadar itiraz olmuş olsa da. Gelin olayın bir başka boyutuna götüreyim sizi gençler. Bugün dinin iki temel kaynağı var biliyorsunuz. Kur'an ve sünnet. Daha güzel bir ifade, ben öyle daha çok severim. Kur'an asıl, sünnet usul. Bu manada iki kaynağa dört elle sarılın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Azı dişlerinizi şöyle koyar gibi sarılın ve asla ondan yüz çevirmeyin. Eğer öyle sarılırsanız dalalete sapmazsınız dedi. Kur'an ve sünnet. Bize ikisi de aynı yoldan intikal etti. Şimdi birileri Kur'an'ı güya öne çıkarma adına başka şeyler söyleyebilirler bize. Ama iş ortada, rivayetler ortada, tarih ortada, kaynak ortada. Kur'an nasıl intikal ettiyse sünnetle aynı şekilde intikal etti bize. Tarihi anlamda bu ikisinin birbirinden farkı yok. Allah aşkına hangi birimiz Cebrail'den direkt aldı vahyi? Hiçbirimiz. Tabi'in nesli dediğimiz sahabeden sonra gelen nesil Cebrail'den mi aldı vahyi? Hayır. Nasıl aldı? Sahabe nakletti. İşte Kur'an'ın nakliyle sünnetin, hadisin nakli anlamında bu manada bir fark yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Kur'an nazil oldu. Yaşı 40'ın altında olan vahiy katiplerine sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri yazdırdı. Ve o ayetler yazılı bir biçimdeyken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ruhunun ufkuna, Refik-i Ala'ya yürüdü. Şimdi dönem Hazreti Ebu Bekir dönemidir. Kur'an bir mushaf haline, yani iki kapak arasına getirilmek için bir adım atılacaktır. Görüş Hazreti Ömer'in görüşüdür. Söylenecek, önce kabul görmeyecek, sonra kabul görecek. Kim yapsın bu işi diye sorulacak. Bütün parmaklar 27 yaşındaki bir delikanlıyı gösterecek. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an Kur'an'ı açıyoruz, okuyoruz ve o 27 yaşında o günlerde olan o zatın hesap defterine sevap yazdırıyoruz. Sahabe sevap itibariyle geçilebilir.

de Efendimiz aleyhissalatü vesselama şunu dedi: ya Resulallah, bunda bir kabiliyet var. Efendimiz de biraz konuştu. Evet, çok ciddi bir kabiliyet var ve ona bir görev biçti. Neydi o görev? Yahudilerle nasıl mücadele edileceğine dair yol gösteriyor bize Efendimiz. Bağırmayla, çağırmayla, bayrak yakmayla bir yere kadar. Bir yere kadar olduğu için 1948'den bu tarafa bir arpa boyu yol alamadık işte. Asıl şeyleri ihmal ettiğimiz için bir arpa boyu yol alamadık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile nasıl mücadele edilir bunu öğretiyor bize. İçme suyu mu ondan, kurtaracaksın ondan yakanı. İktisat onun elinde mi, yakanı ondan kurtaracaksın. Siyaset onların elinde mi, sen orada ağırlık oluşturacaksın. Diplomasi onların elinde mi, sen o alanda söz sahibi olacaksın. Bunu yaptı bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çok değil, 5 yıl sonra, yani hicretin 5. yılında Medine'de Yahudi diye bir şey kalmadı. Yol gösteriyor bize. Biz bu yolu almıyoruz, anlamıyoruz. Gereğini yerine getirmediğimiz için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin tamamı Arapça biliyor, Arapları anlıyor, Arapça konuşuyor, bir miktarı Arapça yazıyor. Ama Müslümanlar içinde, Araplar içerisinde İbranice'yi bilen bir tane adam yok. Bunlar film çeviriyorlar, bir sürü iş yapıyorlar. Onların dilini anlayan, onların ne konuştuklarını bilen Müslümanlar içerisinde bir insan yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün 17 yaşında olan o delikanlı, o kurban olduğumuz adam Zeyd bin Sabit'e diyor ki git İbranice'yi öğren. Şimdi Zeyd gidecek, Medine'de güzel bir dil kursu var. Oraya yazılacak. Ondan sonra oradaki sistemi beğenmeyecek. Oradan gidecek başka bir kursa. O kursunda hocalarını beğenmeyecek. Oradan başka bir kursa gidecek. O kursunda parasını ödemeyecek. Oradan da başka bir kursa gidecek. 20 yıl geçecek aradan. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur olacak. O biziz. O 21. asrın Zeyd'leri. Ama ben 14. asrın Zeyd'inden bir şey söyleyeceğim size. Kim öğretecek ona? Hiçbir Yahudi dil öğretmez ona. Ama Efendimiz bir görev verdi ona. Bir görev verildiği için aman ya Resulallah, kim söyleyecek, kim yapacak, kim öğretir, böyle değil. Ona bir görev verilmiş ya, delikanlı budur işte. Tamam ya Resulallah demiş. Gitmiş Yahudilerin okullarına, mekteplerine. Beytul Midras isimli mektepleri var. Pencerelerini şöyle bir kolaçan etmiş. Sesin geldiği bir yer kendine tayin etmiş. Bir ağacın arkasında ses kendine gelebilecek şekilde konumlanmış oraya. Peygamberin dediği o görevi, o sesi sessizliğe mahkum etmediği için Allah da yüreğini açmış, aklını açmış. 17 gün sonra Allah Resulü'nün huzurunda ya Resulallah öğrendim demiş. Efendimiz bakmış ki İbranice'yi bir İbrani gibi, bir Yahudi gibi konuşuyor. Memnun olmuş sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Gençler, bir şeyler söylüyor bu rivayetler bize. Sizin suçunuz yok, biz anlatamadık size. Gerçek manada anlatabilseydik siz de yol bulacaktınız kendinize. İşte ben size yol gösteriyorum, yol öğretiyorum size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında böyle bir örneklik var. O Zeyd, o kurban olduğumuz delikanlı dil öğrenmenin tadına erince sonra Süryanice öğrenecek, sonra Farsçayı öğrenecek. 5-6 dil öğrendiği söyleniyor kaynaklarımızda. Bu dilleri de öğrenecek. Hep Efendimizin yanı başında, bir yönüyle onun mütercimi gibi bir vazife icra edecek. Ve Kur'an'ın mushaf haline getirilmesinde de en temel görevi o icra edecek. Kur'an böyle. Ya gelin sünnete, hadislere. Şimdi biz 100.000'i aşkın sahabi efendimizin varlığını biliyoruz. Ama 10.000'in adını biliyoruz. 10.000 sahabi içerisinde de
hadis rivayet eden

sahabi sayısının 1300 olduğunu tespit edebiliyoruz. Sayılar biraz ihtilaflı olabilir ama genel kabul gören görüşü söylüyorum. 1300 sahabi, bunların içerisinden özellikle 232 tane isim, Allah onlardan ebeden razı olsun. Allah onların âli olan mekanlarını daha da âli etsin. Güçlü amin deyin. Allah ne kadar sevapları varsa sevaplarını daha da ziyadeleştirsin. Onlar çok büyük insanlar. Peygamberin nefesini çağlardan çağlara taşıyan o 232 isim, hep söyle de özellikle onlar. Onlardan 9 tanesi Muksirin diye biliyorsunuz isimlendiriliyor. İsimlerini de bereket olsun diye size okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 5374. Abdullah İbni Ömer rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 2630. Enes bin Malik 2286. Anamız, başımızın tacı Ayşe anamız 2210. Abdullah İbni Abbas 1660, Cabir bin Abdullah 1540. Bir isim söylüyorum, iyi tutun bunu aklınızda. Ebu Said el-Hudri 1170. İşimiz var Ebu Said el-Hudri ile şimdi. Abdullah İbni Mesud 800, Abdullah İbni Amr 740. Bunlar peygamberin mektebine kaç yaşlarında girmişler biliyor musunuz? Bu 9 insan 10, 12, 13, 14, 20, bu kadar. 20'nin ötesi yok. Demek ki bugün sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına ait o önemli mesajları bize gençler ve delikanlılar taşımış. Zaten peygamberin günlerinde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yazan ve yazdığının tasdikini alan da bir delikanlı değil mi? Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma, Allah hem ondan hem babasından razı olsun, o değil mi? O delikanlılar, gençler, Kur'an'ı da taşımışlar bize, sünneti de taşımışlar bize. Rivayetleri çoğaltabilirim, vakit ilerliyor, asıl söyleyeceklerim duruyor. Bu kadarıyla sınırlandırayım ama siz bilin ki gençlerin olmadığı sayfa peygamberin dünyasında yok. Hangi sayfayı açarsanız açın orada bir genç görürsünüz. Dedim ki Ebu Said el-Hudri'nin adını unutmayın. Hicretin ilk günlerinde geliyor. Aynen Enes gibi geliyor. Anası Hazreti Enes'i getirdi. Öyle bir şey demedi ama öyle bir şey çıkıyor oradan. Eti de senin, kemiği de senin ya Resulallah dedi. Dönüp arkasını bir daha da bakmadı Enes'e. Enes de bakmadı eve. Hatta Enes, o başımızın tacı olan büyük insan, 10 yaşında bir çocuk evden kopuyor. Evimin olduğu sokağa girmemeye başladım diyor. Niye diyorlar? Eğer evimi görürsem özlerim, iştiyak duyarım da peygamberin yanını terk ederim diye korktum. Onun için eve dönüp bakmadım bile diyor. Enesler nasıl olmuş, nasıl yetişmiş, buradan anlayın siz. Ebu Said el-Hudri de böyle geliyor. Anası 13 yaşında getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesine koyuyor. Anası da büyük bir insandır. Katade İbni Numan'ın kız kardeşi Üneyse binti Ebu Harise'dir. Allah ikisinden de razı olsun. İkisi de çok büyük isimlerdir. Ebu Said el-Hudri'nin bizimle bir bağı da var. Onu da söyleyeyim, parantez içerisinde bir bilgi olsun. İstanbul'da 27 sahabi olduğu söylenir de bunların tarihen sabit olanı 2 tanedir. Onlardan birisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'dir. Bir diğeri de Ayvansaray'da olan Ebu Said El Hudri'nin kardeşi Ebu Şeybe El Hudri'dir. Diğer 25 için farklı rivayetler var. Onlar için ayrı bir bahis açar, biraz daha farklı inceleriz. Dolayısıyla İstanbul'daki sahabi efendilerimizden bir tanesinin de kardeşi olarak Ebu Said el-Hudri bize bir şeyler söylüyor. Onun zamanıdır. Onun zamanına ait bir tabloyu Beyhaki
Şuabul İman isimli o güzel eserinde bize naklediyor. Diyor ki gençler girdiler Mescid-i Nebevi'ye böyle şu andaki gibi, birden kalktı ayağa, heyecanlandı ve şunu söyledi. Merhaba ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vasiyet ettiği gençler. Demek ki gençler peygamberin vasiyetiymiş ve bunu çok iyi anlayan birisi olarak Ebu Said el-Hudri bu sözü söylüyor. Merhaba ey bize Resulullah'ın vasiyeti olan gençler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere meclislerimizde size yer açmamızı ve hadisleri size öğretmemizi emretti. Çünkü siz bizim halefimizsiniz. Yani arkamızdan gelenlersiniz ve bizden sonraki ehli hadis siz olacaksınız. Her genç bu manada peygamberin mektebinde yetişmiş olan bu büyük insan Ebu Said el-Hudri'nin ifadesiyle peygamberin vasiyetidir. Zaten ne koyduk biz dersimizin adını? Resulullah'ın vasiyetleri. Devamı da var. Yusuflar, Meryemler, Mus'aplar, Esmalar. O dört isim niye, ona geleceğim. Ama bilin ki baştaki cümle peygamberi çok iyi tanıyan bir isim olarak Ebu Said el-Hudri'nin söylediği, onun dilinden alınmış bir şey. Her genç bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vasiyetidir. Peki benim aziz kardeşlerim, niye biz serlevhaya başka birini değil de Yusuf aleyhisselamı, Hazreti Meryem'i, sahabe içerisinde özellikle de Mus'ab'ı, başımızın tacı ve Esma'yı çektik? Bunun önemli bir mesajı olmalı. Mesajı var. Nedir biliyor musunuz? Mesaja geçmeden bir şey söyleyeyim. İkisi bizden önceki, yani ümmeti Muhammed'den önceki nesilden, ikisi ümmeti Muhammed'den. İkisi Kur'an'dan, ikisi Kur'an cemaati olan sahabilerden. İkisi erkeklerden, ikisi hanımlardan. Şuraya dikkat edin. İkisi bize duyguları terbiye ettirecek olan muallim, ikisi bize davranışları terbiye ettirecek muallim. Daha da uzatabilirsiniz. Bunların özellikle öne verilmesi bizatihi bize, yani gençlere, ben de sizin içinize kendimi katıyorum, bize verdiği mesajlardan dolayıdır. Nedir o mesajlar? Yusuf demek, iffet demek, Meryem demek, metanet demek, Mus'ab demek, temsiliyet demek, Esma demek, hizmet demek. Şimdi anladınız mı genç demek ne demek? Böyle genç demek iffeti, metaneti, temsiliyeti ve hizmeti hayatında doğrultmuş adam demektir. Şimdi sizin vesilenizle bu abilerinize de bir şey söyleyeyim, onların da gönlü kırılmasın. Her kim bu dört tane temel vasfı hayatında korur ve gereğini yerine getirirse 93 yaşında bile olsa delikanlıdır Allah'ın izniyle. Misal mi istiyorsun? Aha işte arkamızdaki dağ Ebu Eyyub el Ensari. Ama ben özellikle gençlere, genç kardeşlerime bu dört tane isim üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Hazreti Yusuf'un üzerinden, Hazreti Meryem'in üzerinden, Hazreti Musab'ın üzerinden ve Hazreti Esma'nın üzerinden. Yusuf demek iffet demek. Meryem demek de iffet demek değil mi? Öyle. Peki Meryem'e daha iyi yakışmaz mı iffet? Niye ille de Yusuf? Aslında Kur'an'a bakın. Düşmanların dilinden Hazreti Meryem'in iffeti söylenir. Kucağında bebek. Beni İsrail'in içine geldiği zaman Beni İsrail'in o din adamları ne dediler biliyor musunuz? Aslında sen iffetsiz biri değildin. Baban da böyle biri değildi. Sonra söyleyeceklerini söylediler.
O ifade düşmanların dilinden Meryem'in iffetinin tasdikidir. Nasıl iffetli olduğunu Cebrail karşısına insan suretinde çıktığı zamanki halinden de biliyoruz. Onun lakaplarından bir tanesi nedir? O lakap Fatma anamızın da lakabı olmuştur. Betül. Betül nedir? El değmemiş demektir. Daha da ötesi, göz de değmemiş demektir. El değmemiş, göz değmemiş. Bu sıfatın sahibi Betül. Bir şey söyledim artık anlarsınız anlamazsınız. Sosyal medya dedikleri o çöplükte resimleri paylaşanlar, şunu yapanlar, bunu yapanlar. Buradan bir şey anlar mı anlamaz mı bilmem ama ben söylüyorum ortaya. Betül bu demekmiş. Aslında iffet öğretirmiş Meryem anamız. İffet adına da bir şeyler söylermiş ama bu kardeşiniz Yusuf aleyhisselamın üzerinden iffeti vermek istedi. Niye? Derdimiz vardı onun için. İffet dediğiniz zaman, haya dediğiniz zaman, edep dediğiniz zaman ilk akla hanımlar gelir, kızlar gelir. Erkek hiç iffet adına bir şey söylemez. Söylenmez de etrafta. Sizi tenzih ederek bir şey söyleyeyim. Eğer iki taraf Allah'ın hududuna aykırı davranmış bir şey yapmışsa o taraflardan hanım olan kısım daha fazla rencide edilir. Erkek eğer cahil bir zümre ise ki sokak öyle, cadde öyle ne yazık ki onun yaptığı kahramanlık olarak takdim edilir. Ama ikisine de iffetsizlik diyor, bunu bilin Kur'an. İkisine de yüz sopa diyor eğer bekarlarsa. Birine 80, birine 50, birine 100, birine 150 demiyor. İkisine de aynı cezayı öngörüyor. Çünkü ikisinin yaptığı da aynı şeydir. Öyleyse eğer iffet meselesinin erkeği kadını yok. İkisi için de geçerlidir. Ondan dolayı da Yusuf aleyhisselam bize iffeti öğretecek bir isim olarak karşımızda durmalıdır. Kıssayı biliyorsunuz. Tekrar etmeme gerek var mı? Ahsenül Kasas olan o büyük kıssayı. Rüyadan başlatır Kur'an sözü. Onun ta çocukken gördüğü rüyaya. Bir bakarsınız Yusuf kuyulardadır. Bir bakarsınız birkaç dirheme satılan bir köledir. Bir bakarsınız kervancıların yanında Mısır'a giden bir köle olarak o yolculuğu tamamlamaktadır. Bir bakarsınız köle pazarlarında satılmaktadır. Bir bakarsınız onu Mısır'ın azizi satın alacaktır. Bir bakarsınız sarayın en gözde, en güzel şahsiyetlerinden biridir. Öyle bir zeminde, öyle bir anda bir imtihana tabi tutuluyor Yusuf. Büyük bir imtihan. İnanın anlayabildiğimiz kanaatinde değilim ben. Meseleye üç pencere açalım mı beraber? Meseleyi anlayalım ki şu iffetsiz çağda iffet adına Hazreti Yusuf bize bir şeyler söylesin. Hazreti Yusuf gençtir, yakışıklıdır, güzeldir, güçlüdür. İnsanlara baktığı zaman böyle kendine çekebilecek bir hali vardır. Bekardır, kendi memleketinden uzaktır, sarayın içindedir, karşı taraftaki kadın efendisidir. Bunca şeye rağmen, yani her şey Yusuf'un aleyhinde iken Yusuf ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip iffete ait bir tavır ortaya koyacaktır. Gelin Züleyha cephesine. Güzeldir. Binlerce insan ona bakmayı bile kendisi için bir ödül kabul eder. Arzuludur. Davet ondan gelmiştir. Ve o efendidir. O anda ona red demek çok farklı şeylere mal olacaktır. Ama yine cevap red olacaktır. Mekan çerçevesinden bakalım. Evdedirler. Kapılar kilitlidir. Mekanda müsaittir. Vallahi bu kadar şeye la diyebilmek adamı Yusuf eder işte. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu öyle herkesin altından kalkabileceği bir iş de değil.
Ama Yusuf'u Yusuf yapan, onun kıssasını Ahsenül Kasas yapan, en güzel kıssa, en iyi kıssa yapan özellik işte budur. Bunca şeye rağmen iffet deyip iffet adına bir şeyler koyacaktır. Zindan beni, onların beni çağırdığı şeyden daha sevgilidir diyecektir. Gömleğini önden yırttırmayacaktır, arkadan yırttıracaktır. Bu manada iffet adına aleme çok derin bir iz bırakarak gidecektir. İffet, gençliğin en önemli vasfı olarak karşımızda duruyor. Metanet, kolay mı Allah aşkına? Babasız doğur bir çocuğu, Allah sana desin ki al kucağına, yürü Kudüs'e, o kadar insanın içinde ne derlerse bir şey deme, susma orucu tut, ne derlerse de kundaktaki bebeği göster. Kim katlanabilir buna? Doğumu bile zor. O anda Hazreti Meryem'in ne hale girdiğini ayetlerden okuyoruz. Keşke toprak olsaydım, unutulup gitseydim, bu işler başıma gelmeseydi diyor başımızın tacı anamız. Ama metanet, ama metanet öyle bir üst düzeyde ki bütün çağlara metanet adına bir şeyler söylüyor. Gençler diyor, metanet olmazsa eğer genç kalamazsınız diyor. Belki yaşınız genç olabilir ama ihtiyarlanmış gibi davranabilirsiniz diyor. İffet olacak, yanında metanet olacak ki o basamaklar birer birer, üçer üçer atlansın diyor. Ya Mus'ab, temsiliyet diyor. Sokaklar Müslüman görsün diyor. Her halinizle bu genç hangi mektebin talebesi densin diyor. Çok şey söylenir de bir şey söyleyeyim. Hazreti Nesibe'ye imanı arz ediyor başımızın tacı olan, zor işlerin, zor davaların adamı olan Mus'ab. Nesibe anamız şöyle biraz bakıyor ona. Bu nasıl birisi diyor. Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir güzellik diyor. Akabe'de gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görünce, Mus'ab'ın büyüklüğünü, Resulullah'ı görünce anladım diyor. Böyle bir talebenin böyle bir hocası olur diyor. İşte Mus'ab temsiliyet adına bunu koyuyor ortaya. Onun ne yaptığını, neler yaptığını bildiğiniz için hiç anlatmıyorum. Esma demek, hizmet demek. 7 aylık hamileymişsin, ne yazar? 2 ay sonra doğurabilirsin, ne yazar? Zorlarsan erken doğurursun, ne yazar? Eğer belindeki kuşağı çözersen, o günkü Mekke'nin sosyal şartları içerisinde bu bir iffetsizlik alameti olarak sayılır. Ne yazar? Varsın bana onlar iffetsiz desin. Eğer risalet davasına feda edebileceğim bir kuşaksa onu da ben feda ederim diyecek Esma'dır. Esma öyle olduğu için işte zatun nitakka indir, çifte kuşaklıdır. Hizmet adına çok şey söyler. Bunlar bize genç demek ne demek? Efendimiz hangi genci sever? Hangi genç risalet davasının gerçek manada bir adamı olur? Hangi genci Allah sevki ilahiyi farklı bir biçimde işletir? Murad-ı ilahinin ortaya çıkması için o gençten ne beklenir? Bunlara ait çok şeyler söyler. Bunları söyler. Bunları emanet ettim size. Sizi asıl bir başka yere daha götüreyim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, benim canım kardeşlerim, peygamberin vasiyeti olan gençler, size bir şey söylemek istiyorum. Ve samimi olarak söylemek istiyorum. Ne sizi farklı bir konuma taşımak için söylüyorum, ne sizi dolmuşa bindirmek için söylüyorum, ne başka bir şey için söylüyorum. Samimane bir biçimde Allah'ı da şahit tutarak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz adam olsaydık siz olurdunuz. Sizin şu andaki hayatlarınızdaki eksiklik bizim adam olmayışımızdan kaynaklanıyor. Evet, ağaç yaşken eğilir ama bir tabir daha var,
bir ilke, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Siz bizim gölgelerimizsiniz. Biz nasılsak biz biliyoruz kendimizi. Şöyle biz, yani şöyle 40'ın üzerindeki insanlar olarak

Namaz olunca titreyecek insanlar olsaydık. Ezanı duyunca hayatımız dursaydı. Bir sabah namazını geçirdiğimiz zaman başımızı duvardan duvara vursaydık. Helal haram konusunda biz hassas olsaydık. İffet adına bizim için farklı bir biçimde farklı bir seviye olsaydı, ben inanıyorum ki siz çok daha iyi olacaktınız ve siz bizden daha iyi olacaktınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Allah'ı da şahit tutarak söylüyorum ki sizin şu anki haliniz bizim halsizliğimizden kaynaklanıyor. Ama benim size bir teklifim var. Bilmem kabul eder misiniz? Diyorum ki gençler, gelin 21. asrın ashabı kefi olun. Ashabı kefi olursanız eğer, size örnek lazım değil, size baba da lazım değil, size de ana da lazım değil, size muallim de lazım değil. Ashabı kefi, ashabı kef yapan özellikleri anlatıyor biliyorsunuz o ilgili ayetler bize. Onlar Allah'a inanmış, iman etmiş bir grup gençti. Ne başlarında onlara hakikati gösteren örnekler, muallimler vardı, ne farklı farklı alıp da bir şekliyle hayatlarına taşıyacağı kaynaklar vardı. Ama onlar Allah'a inandılar, öyle bir inandılar ki ashabı kef oldular. Allah onların üzerinden 300 küsur yıllık bir mucizeyi yaşattı. Kur'an'a ayet olarak onları yazdı ve onların şanını, onların imanını kıyamete kadar gelecek olan genç, yaşlı bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlığa örnek olarak gösterdi. Var mısınız ashab-ı kef olmaya? İnşallah, benim duam o. İsterim ki olasınız. İsterim ki olasınız da şu böyle adamsızlıktan yüreğimizin tellerinin koptuğu, ferimizin tükendiği şu zamanda ashabı kefin yaptığı gibi bir iman hamlesi başlatasınız. Allah onu nasip etsin size. Aziz kardeşlerim, ashabı kef olabilmeniz için 5 tane cümle size vereceğim. Alacaksınız, üzerinde biraz düşüneceksiniz, biraz tefekkür edeceksiniz. Niye acaba bizim kardeşimiz bunları söylemiş olabilir? Niye başka bir şey değil de bunları söyledi diye biraz düşünmeniz için size emanet etmek istiyorum. Öyle çok fazla bilinmedik cümleler de değil ama biraz düşünmeniz, tefekkür etmenizi canı gönülden arzu ederek size emanet etmek istiyorum. Nasıl ashab-ı kef olacaksınız? Bir, İmanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın. Unutmayın, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Bir daha tekrar ediyorum. İmanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın. Unutmayın, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. İtiraz edin bana. Şunu söyleyin. Hocam hepimiz Müslümanız. İman etmişiz elhamdülillah. Sen neyin derdindesin? Ne kastediyorsun? İmanı öğrenmek ne demek? Bir soru sorayım. Cevap verin bakalım. İmanı biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Allah'a inandığımız için mi Müslümanız? Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? Buyur. Çok basit bir soru. Tekrar edeyim mi? Allah'a inandığımız için mi Müslümanız? Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? Düşünün. Ve ben size bir iddialı cümle söyleyeyim. Bir iddialı cümle söyleyeyim. İspatını isterseniz de vereyim. Bugün İslam dünyası iman esaslarına inandığını sadece söz ile söylüyor. İman esaslarını tam anlamıyla içselleştirme adına ciddi problem yaşıyor. Biz iman ettiğimizi söylüyoruz ama ne kadar iman ettiğimizi inşallah ölmeden önce anlarız. İnşallah. Allah
bizi o halde huzuruna almasın.

0: Ama inanın, Allah'a iman konusunda problemimiz var. Ahirete iman, söylüyoruz, konuşuyoruz, problem var. Kadere iman zaten gitti. Bir şey kalmadı. İman esaslarını götürdük hayatımızdan. Meleklere iman diyoruz ama neye inanıyoruz? Hangi melekler bilmiyoruz. İman hakikatleri adına hiçbir bilgimiz yok. Bir Allah'ı inkar eden insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman, ben Allah'a inanmıyorum diyen insana üç cümleyle Allah'ı ispat etmekten aciziz. Allah nasıl ispat edilir? Allah'a inanmayan bir insana ne söylenir? Bunları bilmeden biz konuşuyoruz. Ve biz şu anda birçok şeyi sadece takliden söyleyip duruyoruz. Ama iman esaslarını, iman hakikatlerini anlamadığımız için zemin çürük, çürük olduğu için hiçbir şey imanımızı arttırmıyor bizim. Ama hatırlayın, o büyük insan, bir genç, bir delikanlı, Cündüp bin Abdullah'ın o sözünü. Ne diyordu o yiğit insan? Görmüştü Kur'an'la haşır neşir olan gençlerden bir grubu, sevinmişti. Sonra da şu sözü söylemişti: gençler, biz de Allah Resulü'nün ellerinde iman eden ve onun yanında yetişen gençlerdik. Vallahi peygamber bize imanı önce öğretir, sonra Kur'an'ı öğretirdi. Biz peygamberden önce imanı öğrendiğimiz için arkasından öğrendiğimiz her ayet bizim imanımızı arttırırdı. Ama şimdi bakıyorum sizlere, siz imanı öğrenmeden Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Böyle olduğu için de bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Bizi resmetmiş. Biz böyleyiz. Çok bildiğimizi zannediyoruz. Çok rahat erişim olduğu için bilgiye bazı şeyleri bildiğimizin vehmine kapılıyoruz. Ama sorgulayalım. Hanzala gibi radıyallahu anh, cennet deyince nasıl oluyor yüreğimiz? Cehennem deyince nasıl oluyor? Bir gece İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetini deyip de sabaha kadar gözyaşı döken, Allah'ım sen bu ayette yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz dedirtiyorsun bize. Acaba öyle mi? Ben sadece sana ibadet ediyor, sadece senden mi yardım diliyorum deyip muhasebesini yapsak, bu manada sorgulasak iman nasıl olacak? Nasıl bir noktaya gelecek? Hakiki iman o zaman nasıl tahakkuk edeceğiz, anlayacağız. Onun için ashab-ı kef olmak, devrin firavunlarına la diyebilmek, sadece ve sadece Allah'a bağlayabilmek kalbi ancak hakiki imanda olur. Allah hepimize tattırsın. Amin. İki, İradenizi iyice güçlendirin, sağlamlaştırın, aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenizi iyice güçlendirin, her kelimenin manası var, düşünün. Sağlamlaştırın, niye aşılayın? Demek ki irade aşıya ihtiyaç duyuyormuş. Aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenin hakkını vermeden zaten genç olamazsın, delikanlı da olamazsın. Sana niye delikanlı dediler? Kan damarında deli deli koşuyor. Yemen farklı, içmen farklı, gezmen farklı, duygular farklı, istekler farklı, şehvet farklı, her şey farklı. Sen de bir farklı. İşte orada iradenin hakkını vermek, set çekmek. İffetin şöyle bir tanımı var, unutma. İffet sadece namus demek değildir. İffet hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Bir daha söylüyorum. Hududullah'a, yani Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır. Dolayısıyla bir adam şehvette iffetli olabilir ama şöhrette iffetsiz olabilir. Bir adam şöhrette iffetli olabilir, şehvette iffetsiz olabilir. Bir adam ya ben çok iyiyim ama para görünce dayanamıyorum diyebilir. onun iffet alanı o olur işte. Dolayısıyla sınır, o sınırlara riayet ederek yaşamak. Peki sınırlara riayet neyle mümkün? İradenin hakkını vermekle mümkün. İradenin hakkını vermek neyle mümkün? Nereden başlasak iradenin hakkını verebiliriz? Yorganı üstünden atmakla azizim. Yorganı üstünden atmakla. Bunu yapabilirsen başladın demektir. Hele bir de saatsiz başladın mı namaza uyanmaya, sen ayağının altı öpüleceksin, öpülecek adamsın. Sen orada işte vücudunun, bedeninin hakkını bir şekliyle başladın vermeye. Ondan sonrası gelecek Allah'ın izniyle. İrade bir şekliyle farklı bir biçimde gelecek. Sana dünyaları verseler, o iman ettiğin peygamberine verdikleri gibi, ayı bir elime, güneşi bir elime versen, yine de ben bu davadan vazgeçmem diyecek kıvama getirecek inşallah oradan sonrası. İradenin hakkı bu. Önemli bir bahis. İnşallah bu konuda hassas olma adına Allah sana güç verecek, kuvvet verecek. Mus'ab gibi olup inşallah sokaklarda dolaşacaksın. 3. Salih ve sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Unutmayın, sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır. Ashab-ı Kehf olmanın yolu bu. Sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Dedim ya, her kelimenin bir anlamı var, size bırakıyorum. Unutmayın, sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır. Ya kaziplerle beraber olan kimlerden yazılır? Allah korusun, kezzaplardan, yalancılardan yazılır. Bunun başka yolu yok. İki yol bu. Etrafındakilere bunun için bakman lazım. Çevrem beni bozdu. Niye çevren seni bozuyor? Niye çevreyi sen düzeltmiyorsun? Neden çevreyi düzelten sen olmuyorsun da hep bozulan sen oluyorsun? Ben şuna karşıyım. Müslümanlar kendilerine ait okullar oluştursunlar. Medreseleri olsun. Oturdukları siteler olsun, gittikleri yerler olsun, dış dünyayla bağları kesilsin. Böylelikle de Müslümanlıklarını, imanlarını korusunlar. Bu sahabeyi biraz anlayan kardeşinizin anladığına ters bir şey. Sahabe şunu yapıyor. Biz diyor, Müslümanların içinde durup ne yapacağız? Müslüman olmuş zaten, Allah imanı ona nasip etmiş. Biz dışarıya çıkalım, ezan olmadığı yerlere gidelim. Müslüman olmayanlarla tanışalım, Müslüman olmayanlarla buluşalım, onlara ahlak adına, iman adına, hidayet nuru adına bir şeyler taşıyalım. Ne kadar dünyalarımız ayrı değil mi sahabeyle? Zaten sen savunmaya başladığın anda, yani savunma refleksiyle kendini cam kavanozun içine almaya başladığın zaman tehlike başladı. Oradan biri gelecek, atacak bir taş, kırılacak kavanoz, kalacaksın ortada. Ama sen çelik, ne dedik? Meryem'in vasfı, metanet senin ilken, sen onu edinmişsin, üniversitesin, bilmem hangi yerdesin, ne yazar? Öyle bir iman var ki sende, ezan okunduğu zaman hayat duracak sende, farklı bir biçimde o iman yansıyacak ve insanlara sirayet edecek ya, her buluştuğuna iman ekeceksin, olacaksın Hızır, vardığın yerleri yeşerteceksin. Neyle olacak bu? Hakiki iman, sağlam bir irade, bir de imanı besleyeceğin sadık dostlar. 3. Geldik 4'e. 4. Hedeflerinizi büyütün. Kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın adımları da büyür. Adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Tekrar ediyorum yazan kardeşlerim için. Hedeflerinizi büyütün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın adımları da büyür. Adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Şimdi benim bir genç kardeşim, ah bir üniversiteye gitsem dese, vallahi üzülürüm. Bir bitirsem üniversiteyi, tamam bitir. Bir de evlensek, onu da yaptın. Bir de iş güç sahibi, daha ne isterim Allah'tan? Sen bunu istemekle Allah'tan hiçbir şey istemedin. Çok az istedin, basit şeyler istedin. Allah'ın sana başka şeyler istediğin zaman ganimet olarak vereceğin şeyleri istedin. Sen sadece bahşişe razı geldin, ana parayı ihmal ettin. Asıl anayı alacaktın, ana sermayeyi, ondan mahrum kaldın, bahşişe razı geldin. Ya sen dünyayı isteseydin aynen isteyenler gibi, ya sen yeryüzünün her coğrafyasına imanın nurunu götürmeyi isteseydin, ya sen Allah'ım hiçbir tarafta senin ilahi kelimetullah sancağın boynu bükük kalmayacak gibi bir ideal isteseydin, ya sen Ebu Eyyub El Ensari gibi İstanbul'u, Konstantiniyye'yi o gün peygamber son sınır olarak belirledi, orayı hedef olarak belli edip onu isteseydin, ya sen başka bir şey isteseydin ne olurdu, nasıl bir hayat olurdu bilmiyorum. Ama isteyenlerin hayatlarının nasıl olduğu belli. Öyleyse eğer 21. asırda ashab-ı kehf olmanın en önemli yollarından bir tanesi de budur. Hedefleri büyütmektir. Öyle bir büyütme adımları da büyütecektir. Beşincisi ve sonuncusu, sabrı kuşanın, azık edinin, donanın. Unutmayın, sabreden kazanır, sabreden zafere erir, sabreden başarır, sabreden hedefine kavuşur. Zor iş sabır, ama yol da zor. Sabır azığın olmazsa yarı yollarda kalırsın. Onun için ne yap yap, onu azık edin. Kuşanın, azık edinin, donanın. Unutmayın, sabreden kazanır, sabreden zafere erir, sabreden başarır, sabreden hedefine var. Sen bu yolu ancak sabırla tamamlayabilirsin. Genç oldun, sokak başka bir şey söylüyor, cadde başka bir şey söylüyor, televizyon başka bir şey söylüyor. Evet, zor olan bir şey de var, onu da söyleyeyim. Miladi 6. asırda haram, Mekke'nin 3-5 evinde tepesinde bayrak olan evlerdeydi. Ama şimdi haram senin cebinde, senin cebine kadar girdi, o kadar yakın sana. Senin imtihanın daha zor. Ama unutma, iman ettiğin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim deyip bize selam verdiği o meşhur rivayet var ya, o rivayetin devamında Allah'ım dedi, beni görmediği halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları biri 10 katıyla sevaplandır. Başka rivayetlerde yaptıkları biri 50 katıyla sevaplandır dedi. İmtihanın zor olacağını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Öyleyse eğer böyle bir imkan da varsa önümüzde ne olacak gençler? Yusufları biz hep kitaplardan mı okuyacağız? Meryemler bize hep ayetlerde anlatılan kadınlar olarak mı kalacak? Mus'ab deyince hep yüreğimizin, burunlarımızın telleri mi sızlayacak? Hep Mus'ab 6. asırda mı aranacak? Esma deyince aklımıza sadece Ebu Bekir'in kızı Esma mı gelecek? Gelin, bunun böyle olmayacağını gösterin. Ortaya bir kamet koyun. O kametinizle de hem arş-ı alayı hem yerdekileri memnun edin. Yaparsanız eğer çok büyük müjde var. Müjdeyi veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca şey söylüyor da bir müjde şudur. İnşallah o hiçbir gölgenin olmadığı günde, gölgelerin tamamen kaybolduğu o günde, arşın gölgesindeki 7 sınıftan biri olacaksınız. Müjdeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ne anlıyorsunuz arşın gölgesini? Ne anlıyorsunuz? Güneş 50 derecede tepede duruyor, beyni kavuruyor. Sen de buldun bir tane bina, binanın gölgesi var. Girdin orada biraz serinledin. Böyle mi anlıyorsun? Böyle anlıyorsan yanlış anlıyorsun. Ya nedir arşın gölgesi? Bilmiyorum. Bilsem inanın söylerdim size. Ama bildiğim bir şey var ki bizim anladığımız gölge değil. Bu başka bir şey. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beşer olarak beşeriyetin varacağı en önemli ödüllerden biri olarak bize söylediği bir şey. Bu sadece güneşten kaçıp serinleyeceğimiz bir yer değil, bunu bilin. Orası arşın gölgesi. Orası arş-ı alanın yere vurduğu gölge. Nasıl bir hal, nasıl bir tat ancak tadanlar bilir. Allah bizi tadanlardan etsin. Benim son sözüm şu. Biliyorum. Allah bu insanlığa bir şekliyle imanın tohumlarını ekecek. Ben yapsam yapmasam, sen yapsan yapmasa, başka biri yapsa yapmasa gün gelecek Allah nurunu tamamlayacak. Şuna da biliyorum, şunu da iyi biliyorum. Gün gelecek. Her çadıra, kıldan tüyden yapılan her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılan her eve, nasıl anlayalım bunu, şöyle anlayalım, her gökdelene, her saraya, her villaya, her eve, izzet ile ya da zillet ile o adına kurban olduğumuz at Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girecek. O söylüyor. İman ediyoruz değil mi? Olacak. Benim derdim olacak da şöyle bir yer açsam, şöyle birilerinin yanına bir dokunsam, kol kola versem de o yükselecek İslam binasında bir yer edinsem kendime, ben de tutsam bir yerden ve o yükselecek binanın içerisinde benim de terim olsa, ben de oraya bir damla bir şey akıtsam, ben de bir şey yapsam da o harcın içerisinde benim de emeğim olsa, derdimiz o olmalı. Ama biliyorum ki bu olacak. Bir şey daha biliyorum. Biliyorum ki insanlığa İslam'ın mesajları benim bu çatlak sesimle, bu kürsülerin işgal edilmesiyle ulaşmayacak. Onu da biliyorum. Samimiyetle bunu da biliyorum. Ama bir şey daha biliyorum. Biliyorum ki eğer 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında gençler, sizler anlatan değil yaşayan olup şu sokakların her bir başından fuhşiyat aktığı şu ortamda, her taraftan iffetsizliğin fışkırdığı şu ortamda, imanı yaşama adına ızdırap içerisinde olursanız siz yapacaksınız. Allah sizin ellerinizle yapacak. Siz ashab-ı kef olun, biz de sizin kıtmiriniz olalım. Size kıtmir lazım, ben ona dünden razıyım. Allah sizi ashab-ı kef, beni de sizin kıtmiriniz etsin. Allah sonuna kadar iman yolunda aşkımızı, heyecanımızı arttırsın. Allah bizim ruhumuzu yolunda alsın. İmanla yüzüne huzuruna varabileceğimiz, onun huzuruna varacağımız amellerimizi çoğalsın. Ve bizi mahcup olanlardan, pişman olanlardan, son günlerde eyvah diyenlerden etmesin. Gençliğini tüketenlerden etmesin. Üretenlerden etsin. Yusufça iffeti temsil ettirsin sizlerde. Meryem'in metaneti sizin metanetiniz olsun. Mus'ab, ah Mus'ab, Mus'abça temsiliyet hayatlarınızla dirilsin. Esma'nın hizmeti hizmetiniz olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Sizi melekleriyle korusun. Size bu manada öyle bir sahip çıksın ki ellerinizi hiçbir zaman bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Voykot'un gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen Voykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
4: Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi.
5: Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
6: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum.
5: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
7: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
8: Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
9: Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak.
0: 14. Bölüm.
9: Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip, peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler.
10: Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz.
11: Peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz?
10: Mekke'den, Kureyş kabilesinden.
11: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı.

0: nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız.
1: Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler.
2: Ey Muhammed, sana 3 soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Yok eğer bilemezsen bir sahtekar olduğunu duymayan kalmayacak.
1: Peygamberimiz onlara istediğinizi sorun dedi.
2: Söyle bakalım. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir?
1: Peygamberimiz, sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sataşıyordu.
2: Ey Muhammed! Bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk.
1: Sadece Ukbe değil, diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, "Ey Cebrail," dedi. Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir? Cebrail şöyle dedi. Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Rabbin unutkan değildir. Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci sorulara ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu. Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler, ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu peygamberimiz. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin ise çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi, inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru

0: ulaştırır de. Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabilerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu.
1: Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık. Habbab'ı gördüm. Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu. Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?
2: Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci. Annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan, Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri. Ailesi tarafından dışlandı. Kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor.
1: Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar.
2: Onun koruyucusu Allah'tır. Endişelenme. Allah peygamberini bunların eline bırakmaz.
1: Doğru söyledin. Onun koruyucusu Allah'tır. Hep Allah bana yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır demez mi?
2: Öyle. Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin?
1: Hadi kalk gidelim. Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir. Ya da Resulullah'ın bir planı vardır.
0: Hazreti Hamza ile Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi.
1: Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar.
2: Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistansa adil bir hükümdara sahip, bize kucak açabilir.
0: Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz, orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size, şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna izin vermeyecekti. Evlerde sessiz sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu.
3: Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, abin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyir bin Avvam Osman'ın evinde toplandılar, hazırlar.
4: Mus'ab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden?
3: Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şeyi yok.
4: Onun için de hazırlık yapalım.
3: Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur.
4: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
3: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
4: İnşallah öyledir.
3: Hadi. Hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim.
4: Tut şunun ucundan.
5: Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar? Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun.
6: Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım, seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben.
5: Git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların.
6: Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak.
5: İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhametsizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez.
6: Oh, sen duanı eksik etme. Yavrum, benim yavrum. En büyük desteğim o anacığım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi?
4: Evet hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır. Yükleri yüklendi.
6: Hadi o zaman. Gün ağarmadan Mekke'den çıkmış olalım.
4: Tamam hadi.
6: Allah'ım bize kolaylık ver.
7: Allah'ım çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı, gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et.
8: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma.
6: Yurdumuza dönmeyi nasip et.
4: Allah'ım bize kolaylık ver.
8: Allah'ım bu yolculuğu bize hayırlı eyle.
0: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Ebu Hüreyre'nin annesini İslam'a davet etmesi ve onun da kabul etmesi. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. Müşrik olan annemi zaman zaman İslam'a davet ediyordum. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Hazreti Peygamber hakkında bazı çirkin şeyler söyledi. Ağlayarak Hazreti Peygamber'e gittim ve "Ey Allah'ın Resulü, annemi İslam'a davet ettim. Müslüman olmadığı gibi bugün senin hakkında hoşa gitmeyen sözler söyledi. Dua et de Allah Ebu Hureyre'nin annesine hidayet versin," dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver," dedi. Ben hemen Hazreti Peygamber'in duasını müjdelemek üzere anneme koştum. Kapıya geldiğimde onun kapalı olduğunu gördüm. O sırada annem de benim ayaklarımın patırtısını duymuş olduğundan bana, "Ey Ebu Hureyre, olduğun yerde bekle." Ben dökülen bir su sesi işittim. Annesi guslediyordu. Biraz sonra da annem entaresini giymiş fakat başı açık olduğu halde bana kapıyı açtı ve "Ey Ebu Hureyre, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür," dedi. Hazreti Peygamber'e döndüm ve hadiseyi ona haber verdim. O da Allah'a hamd etti ve hayırlı bazı şeyler söyledi. Ümmü Süleym'in kendisine talip olan Ebu Talha'yı İslam'a daveti ve onun da bunu kabul etmesi. Ebu Talha, Ümmü Süleym'le evlenmek istedi. Fakat kendisi henüz Müslüman olmamıştı. Ümmü Süleym, "Ey Ebu Talha, senin şu tapmakta olduğun ilahının topraktan bittiğini bilmiyor musun?" dedi. Ebu Talha, "Evet öyledir," dedi. Ümmü Süleym, "Bir ağaca tapmaktan utanmıyor musun? Eğer Müslüman olursan, senden ne mehir ne de başka bir şey isterim. Seninle evlenirim," dedi. Ebu Talha da, "Düşüneyim," dedi ve gitti. Daha sonra geldiğinde, "Allah'tan başka ilahın olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederim," diyerek Müslüman oldu. Ümmü Süleym, "Ey Enes, beni bu Talha ile evlendir," dedi. Böylece Enes, Ümmü Süleym'i yani annesini Ebu Talha ile evlendirdi. Dımam bin Salebe'nin Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderilmesi ve onun Hazreti Peygamber'le konuşarak Müslüman olması. İbni İshak, İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Beni Sa'd bin Bekir, Dımam bin Salebe'yi elçi olarak Hazreti Peygamber'e gönderdiler. Dımam, Hazreti Peygamber'e geldi. Devesini mescidin kapısında çöktürdü, hayvanın ayağını bağladı ve sonra da Hazreti Peygamber'in yanına girdi. O, sahabeleriyle birlikte oturuyordu. Dımam, kuvvetli, bedeni kıllı ve iki örgü sahibi bir kimseydi. Gelip Hazreti Peygamber'le sahabelerin yanında durdu. "Abdülmuttalib'in oğlu hanginizdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Abdülmuttalib'in oğlu benim," dedi. Dımam, "Muhammed misin?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Bunun üzerine Dımam, "Ey Abdülmuttalib'in oğlu, ben sana bazı şeyler soracağım ve çok da sert davranacağım. Sakın bundan dolayı bana kırılma," dedi. Hazreti Peygamber de, "Kırılmam, istediğini söyle," deyince Dımam, "Senin ve senden öncekilerin ve kıyamete kadar senden sonra geleceklerin ilahı olan Allah'la yemin verdiriyorum. Seni Allah mı bize peygamber olarak gönderdi?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Dımam, "Senden öncekilerin ve senden sonra geleceklerin ilahı olan Allah'la yemin verdiriyorum. Bizim yalnızca Allah'a tapmamızı ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı ve atalarımızın tapmakta oldukları bu putları atmamızı sana Allah mı emretti?" diye sordu. Hazreti Peygamber yine "Evet" deyince Dımam, "Yine senden öncekilerin ve sonrakilerin ilahı olan Allah'la yemin verdiriyorum. Bizim 5 vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti?" dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, evet," dedi. Sonra Dımam, İslam'ın bütün farzlarını, zekat, oruç, hac, hepsini teker teker sordu ve yemini de tekrarladı. Hazreti Peygamber, bunların hepsinde ona aynı cevabı verdi. Sonunda, "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür. Ben bütün bu farzları da yerine getireceğim. Beni hangi şeylerden men etmişse onları terk edeceğim ve farzlardan da ne bir eksik ve ne de bir fazla yapacağım," dedi. Sonra da devesine bindi ve gitti. Hazreti Peygamber, "Eğer şu iki örgü sahibi dediklerinde doğruysa cennete girdi demektir," buyurdu. Beni Sa'd'ın Müslüman olması ve İbn Abbas'ın Dımam hakkındaki sözleri. İbn Abbas der ki, Dımam devesine binip doğruca kavmine gitti. Etrafında toplananlara ilk söylediği söz, "Ne kötüdür Lat ve Uzza," oldu. Onlar, "Ey Dımam, biraz yavaş ol. Sonra alaca hastalığına tutulur, cüzzama yakalanırsın, delirirsin," dediler. Dımam, "Azab olmasıcalar. Allah'a and içerim ki, Lat ve Uzza'nın her ikisi de ne zarar verebilirler, ne de yarar sağlayabilirler. Allah Resulünü gönderdi. Ona kitap indirdi. Sizi içinde bulunduğunuz küfürden o kitap vasıtasıyla kurtardı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve ortağı da yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Katından size emrettiklerini ve yasakladıklarını getirdim, dedi. O gün akşama kadar orada bulunan kadın ve erkeklerin hepsi Müslüman oldu. Hiçbir kavmin elçisinin Dımam bin Salebe'den daha üstün, kavmi için daha bereketli olduğunu işitmedim. Amr bin Mürre'nin Resulullah'ın peygamberliği hakkında bir rüya görmesi. Amr bin Mürre el-Cüheyni şöyle anlatıyor. Kavmimle beraber cahiliye döneminde hacca gittim. Mekke'de bulunduğum sırada rüyamda Kabe'den bir nur çıktığını gördüm. Ben o nurun aydınlığında Medine'nin dağıyla Cüheyne'nin Eş'ar isimli dağını gördüm. Bir de baktım ki o nurun içinden şöyle bir ses yükseliyor. Karanlıklar tamamen dağıldı. Işık göründü. Peygamberlerin sonuncusu geldi. Bu nur ikinci kez parladı. Bu defa Hire'nin kasırlarını, Medayin'in beyaz saraylarını gördüm. Nurun içinden bir ses işittim. Şöyle diyordu. İslam çıktı, putlar kırıldı. Akrabalar gözetilmeye başlandı. Korku içinde uyandım ve kavmime, Allah'a yemin ederim ki şu Kureyş kabilesi içerisinde bir hadise meydana gelecektir, dedim ve gördüğüm rüyayı onlara anlattım. Amr'ın Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olması. Memleketime döndüğümde ismi Ahmet olan bu peygamberin çıktığını haber aldım. Doğruca Hazreti Peygamber'e giderek ona rüyamı haber verdim. Şöyle buyurdular. Ey Mürre'nin oğlu Amr! Allah'ın kullarının tamamına peygamber olarak gönderilen zat benim. Bütün kulları İslam'a davet ediyorum. Onlara emrediyorum ki kanlar akıtılmasın, akrabalarla ilişkiler kesilmesin. Sadece Allah'a ibadet edilerek putlar terk edilsin. Kabe ziyaret edilsin. 12 ayda bir de Ramazan orucu tutulsun. Bana icabet edenlere cennet, isyan edenlere ise cehennem vardır. Ey Amr, iman et. Allah seni cehennemin dehşetinden emin kılacaktır. Bunun üzerine şöyle dedim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Birçok kavmin hoşuna gitmese de ben helal haram ne getirdinse hepsine iman ettim. Sonra ona peygamberliğini duyduğumda söylediğim bir takım şiirlerimi okudum. Bizim bir putumuz vardı. Babam da ona hizmet ediyordu. Ben Resulullah'ın peygamberliğini duyduğumda kalktım, onu kırdım. Sonra da Hazreti Peygamber'e gidip ona şu şiiri okudum. Şahitlik ederim ki Allah haktır. Ve taşlardan yapılan ilahları ilk terk eden de ben oldum. Hicret ettiğin halde eteklerini derledim. Sıkıntılı ve meşakkatli yollardan geçtim. Bütün bunları şahsen ve aslen insanların en hayırlısı ve göklerdeki padişahın elçisi olana arkadaş olabilmek için yaptım. Hazreti Peygamber bunları dinledikten sonra, "Ey Amr, sana merhaba," dedi. Hazreti Peygamber'in Amr'ı kavmi Cüheyni'yi davet etmesi için göndermesi ve ona bazı öğütler vermesi. Hazreti Peygamber'e şöyle dedim. Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Beni kavmime elçi olarak gönder. Umulur ki senin vasıtanla Allah bana nasıl iman nasip etmişse onlara da benim vasıtamla iman nasip eder. Hazreti Peygamber beni onlara elçi olarak gönderdi ve şu tavsiyelerde bulundu. Çok yumuşak ve doğru sözlü ol ve sakın mağrur ve kıskancı olma. Kavmime döndüm ve onlara şunları söyledim. Ey Beni Rifa ve ey Cüheyne kabilesi! Ben Allah Resulü'nün elçisiyim ve size gönderildim. Sizi İslam'a davet ediyorum. Kanların akıtılmasını durdurmanızı, akrabalık bağlarını koparmamanızı, bir olan Allah'a tapmanızı, putları terk etmenizi, Kabe'yi ziyaret etmenizi, 12 aydan Ramazan ayında oruç tutmanızı emrediyorum. Bana icabet edenler için cennet, isyan edecek olanlar içinse cehennem vardır. Ey Cüheyne kabilesi! Allah sizi Arapların en hayırlısı kıldı. Cahiliye devrinde onlara sevdirilen şeyleri sizin için sevimsiz kıldı. Çünkü Araplar iki kız kardeşle birlikte evlenirler ve haram aylarda savaşırlardı. Babası ölen kişi kendi babasının karısıyla evlenirdi. Fakat siz bunları yapmıyordunuz. Gelin şu Beni Lüey bin Galip'ten gönderilen peygambere iman ediniz. Bu sayede dünya şerefini ve ahiret saadetini elde ediniz. Bunları söyledikten sonra bir kişi çıkarak şöyle dedi. Ey Amr bin Mürre! Allah senin hayatını acı kılsın. Sen bize ilahlarımızı terk etmemizi ve cemiyetimizi dağıtıp yüce atalarımızın dinine muhalefet etmemizi mi emrediyorsun? Tihame ehlinden olan şu Kureyşli kişi bizi hangi şeye davet ediyor? Sonra o habis şu şiiri okudu. Mürre'nin oğlu öyle bir şey getirdi ki, bu insanları ıslah için söylenmiş bir söz değildir. Ben zannediyorum ki onun bu sözü, yaptıkları bir gün gelecek bizim için boğaz acısı olacaktır. O bizim büyüklerimizi, atalarımızı ahmak saymaktadır. Kim onun sözünü tutar ve ona tabi olursa kurtuluşa isabet etmemiş olur. Bu habis adamın şiirlerini dinledikten sonra şöyle dedim. Hangimiz yalancıysak Allah onun hayatını acı kılsın. Onun dilini lal, gözünü kör etsin. Allah'a yemin ederim ki o şahıs dişleri tamamen düşmeden, gözleri kör olmadan ve yaşlılıktan dolayı aklı ifsada uğramadan ölmedi. Bu kişi ne yese onun tadını alamazdı. Amr'ın kavminden İslam'ı kabul edenlerle birlikte Hazreti Peygamber'e gelmesi ve Peygamber'in onlara bir ahitname yazması. Kavmimden İslam'ı kabul edenlerle birlikte Hazreti Peygamber'e geldik. Bize selam verdi ve gelişimize çok sevindi. Bize şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitap, ferman, aziz olan Allah'tan hakla gönderilen peygamberin diliyle yazılmıştır. Doğru ve hakkı arayan bir kitaptır. Amr bin Mürre vasıtasıyla Cüheyne bin Zeyd kabilesine yazılmıştır. Humusu vermeniz, 5 vakit namazı kılmanız, zekatın en azını vermeniz, deve ve koyun sürüsü birleştirildiğinde 2 koyun, ayrıldıklarındaysa her biri için birer koyun zekat vermeniz şartıyla arazinizin içini, ovalarını, vadilerin tepelerini, sırtlarını otlatabilir ve sularını kullanabilirsiniz. Çift hayvanı için zekat yoktur. Aynı şekilde at için de herhangi bir zekat yoktur. Aramızdaki bu şarta Allah ve Müslümanlardan şu anda burada bulunanlar şahittir.
3: Radyo Hedef FM 91.8
11: Ankara için ikindi ezanı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Urve'nin Müslüman olup kavmini İslam'a davet etmesi ve kavmi tarafından şehit edilmesi. Taberani Urve bin Zübeyr'den rivayet ediyor. Halk hicretin 9. senesinde hac farizasını yapmaya başlayınca Urve bin Mes'ud Hazreti Peygamber'e Müslüman olarak geldi. Hazreti Peygamber'den dönüp kavmini hidayete davet etmek için izin istedi. Hazreti Peygamber, "Seni öldürmelerinden korkarım," dedi. Urve, "Beni uyku halinde görseler, uyandırmaya dahi kıyamazlar," dedi. Urve bin Mes'ud, akşamleyin evine geldi. Sakifliler hoş geldine geldiler. Onu cahiliye selamıyla selamladılar. O da buna şiddetle karşı çıktı ve onlara, "Beni cennet halkının selamıyla selamlayınız. Yani Esselamu Aleyküm deyiniz," dedi. Urve'ye eziyette bulundular ve onun haysiyetini kırmaya çalıştılar. O ise bunlara karşı sabır gösterdi. Gelenler oradan ayrıldılar. Çıkıp halkı onun aleyhinde kışkırttılar. Sabah namazı vakti olduğunda Urve kendisine ait yüksek bir binaya çıkarak sabah ezanını okudu. Her taraftan Sakifliler oraya toplandılar. Bu kargaşa esnasında Beni Maliye mensup Evs bin Avf adında birisi bir ok atarak onu büyük bir damarından vurdu. Kanı durdurulamadı. Bunun üzerine Gaylan bin Seleme, Kinane bin Abdiyaleyl, Hakem bin Amr gibi ileri gelenler ayaklandılar. Silahlarını kuşandılar ve dövüşmek üzere saf kurarak şöyle dediler. "Ya hepimiz öleceğiz ya da Urve'nin yerine Beni Malik ileri gelenlerinden 10 kişiyi öldüreceğiz." Bu durumu gören Urve şöyle haykırdı. "Benim için birbirinizi öldürmeyiniz. Ben kanımı beni vuran arkadaşa sadaka olarak verdim. Bu sizinle onlar arasında bir barış yerine geçsin. Bu kan bir şereftir ki Allah Teala beni onunla şereflendirmiştir. Bu bir şehadet mertebesidir ki onu bana Allah göndermiştir. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Çünkü o sizin beni öldüreceğinize haber verdi." Sonra yakınlarını çağırdı. Onlara şu vasiyette bulundu. "Beni Hazreti Peygamber'le gelip de o henüz buradan ayrılmadan oklarınızla şehit ettiklerinizin yanına gömünüz. Vefat ettikten sonra onu daha önceki şehitlerin yanına gömdüler." Bu olayı duyan Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Urve'nin işi Yasin sahibinin işi gibidir." Ufeyl bin Amr'ın Mekke'ye gelmesi ve Mekkelilerle konuşması. Hazreti Peygamber kavminden gördüğü eziyete rağmen onlara bol bol nasihat ediyor, onları içinde bulundukları felaketten kurtarmaya çalışıyordu. Allah onu Kureyş'in şerrinden emin kıldıktan sonra Kureyş, halkın ona gitmesini engellemeye çalışıyor, gelen Arapları onunla görüştürmemek için gayret ediyorlardı. O sıralarda Tufeyl bin Amr ed-Devsi Mekke'ye geldi.

O sırada Hazreti Peygamber de Mekke'deydi. Kureyş'ten birkaç kişi Tufeyl'in yanına gittiler. Çünkü Tufeyl şerefli, şair ve hatırlı bir insandı. Bundan sonrasını Tufeyl şöyle anlatıyor. Bana, ey Tufeyl, sen bizim memleketimize geldin. Aramızdan birisi çıktı. Bu kişi bizi sıkıntıya soktu. Dirliğimizi dağıttı. Onun sözleri sihir gibidir. Kişiyi babasından, kardeşinden ve hanımından ayırıyor. Bizim başımıza açtığı bu şeyleri senin ve kavminin de başına açmasından korkuyoruz. Sakın onunla konuşma ve kendisini dinleme, dediler. O kadar propaganda yaptılar ki ben Muhammed'in sözünü dinlememeye ve onunla konuşmamaya karar verdim. Hatta mescide gittiğim zamanlar sözlerini işitmemek için kulaklarımı tıkıyordum. Tufeyl bin Amr'ın Müslüman olması. Ertesi gün mescide gittim. Baktım ki Hazreti Peygamber Kâbe'nin yanında ayakta ibadet ediyor. Ona yakın bir yerde durdum. Bütün tedbirlerime rağmen Allah Teala onun sözlerinin bir kısmını bana duyurdu. Duyduklarım çok güzel şeylerdi. Kendi kendime şöyle dedim. Annem yasımı tutsun. Ben akıllı ve şair bir kişiyim. Çirkinle güzeli ayırt edebilirim. Niçin ben bu kişiyle konuşup da ne söylüyorsa anlamayayım? Eğer getirdikleri güzelse kabul ederim. Çirkinse atarım. Bu karar üzerine Hazreti Peygamber'in gitmesini bekledim. O doğruca evine gitti. Ben de arkasından giderek evine girdim ve "Ey Muhammed, kavmin bana senin hakkında şunları şunları söyledi. Andolsun ki onlar seni bana korkunç göstermek için çok çaba sarf ettiler. Öyle ki seni işitmemek için kulaklarıma pamuk bile doldurdum. Fakat Allah Teala ille de bana senden bir şeyler dinletmek istedi. Senden duyduklarım çok güzel şeylerdi. Görüşlerini bana da anlatır mısın?" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Allah'a yemin ederim ki o güne kadar bundan daha güzel bir söz duymamış ve bundan daha adil bir durumla da karşılaşmamıştım. Bunun üzerine şehadet getirdim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın peygamberi! Ben kavmi içerisinde sözü geçen birisiyim. Onlara dönerek kendilerini İslam'a davet etmek istiyorum. Öyleyse Allah'a yalvar da bana onları davet ettiğim hususlarda yardımcı olmak üzere bir alamet versin dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, ona bir alamet ver buyurdular. Tufeyl'in kavmine dönmesi ve onları İslam'a davet etmesi, Allah'ın da onu bir alametle desteklemesi. Kavmimin yanına gitmek üzere Mekke'den çıktım. Onların beni görebilecekleri dağ yoluna gelince, iki gözümün arasında adeta lamba gibi bir nur belirdi. Fakat ben kendi kendime, bunu yüzümde istemiyorum. Çünkü kavmim ilahlarına karşı geldiğimden dolayı onların beni bu şekilde cezalandırdıklarını zannedebilirler dedim. Bunun üzerine o nur yüzümden kamçımın başına geçti. Orada bulunanlar kamçımda asılı bir kandil gibi duran bu nuru görüyorlardı. Ben de dağ yolundan inerek yanlarına vardım. Tufeyl'in babasını ve hanımını İslam'a davet etmesi ve onların da bunu kabul etmesi. Eve vardığımda yaşlı babam yanıma geldi. Ona, benden uzak dur ey babam, sen benden, ben de senden değiliz dedim. Babam, niçin ey oğul deyince de, ben Müslüman oldum, Muhammed'in dinine tabi oldum dedim. Bunun üzerine babam, benim dinim de senin dinindir diyerek yıkandı ve elbiselerini temizledi. Sonra yanıma geldi. Ona İslam'ı anlattım. O da Müslüman oldu. Daha sonra hanımım geldi. Ona da benden uzak dur. Ben senden, sen de benden değiliz dedim. Hanımım, anam babam sana feda olsun. Niçin? Dedi. Ben de benimle senin aranı İslam ayırmıştır dedim. Bunun üzerine Müslüman oldu. Bundan sonra kabilemi İslam'a davet ettim. Fakat onlar bu davetime çok geç icabet ettiler. Hazreti Peygamber'in Devs kabilesine dua etmesi, onların da Müslüman olarak Tufeyl ile birlikte Hazreti Peygamber'e gelmesi. Sonra Mekke'ye giderek Hazreti Peygamber'e şunları söyledim.

0: Ey Allah'ın peygamberi, Devs beni mağlup etti. Seni kabul etmek istemiyorlar. Onlara beddua et. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Rabbim, Devs'i hidayete erdir diye dua etti ve sonra, haydi kavmine git, onları İslam'a davet et ve şefkatli davran buyurdu. Bunun üzerine geri döndüm. İslam'a girinceye kadar onları davete devam ettim. Bu arada Hazreti Peygamber de Medine'ye hicret etti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Biz daha sonra kabilemden Müslüman olanlarla beraber Hazreti Peygamber'i ziyaret için Medine'ye gittik. Hazreti Peygamber o sıralar Hayber'deydi. Biz Medine'ye 70 veya 80 aile olarak gitmiştik. Hişam bin As'ın birisiyle birlikte Heraklius'e gönderilmesi. Hişam bin As el-Emevi şöyle anlatıyor. Benimle bir başka şahıs kendisini İslam'a davet etmek üzere Heraklius'e gönderildik. Biz başkent Dimeşk'e vardık. Orada Cebele bin Eyhem el-Gassani'ye misafir olduk. Onun yanına girdiğimizde o bir tahtın üzerinde oturuyordu. Bizimle konuşması için birisini gönderdi. Bunun üzerine şöyle dedik. Biz elçisiyle değil, bizzat kralla konuşmak üzere geldik. Eğer izin verirse kendisiyle konuşuruz. Aksi takdirde hiç kimseyle konuşmayız. Elçi gitti ve durumu ona anlattı. O da huzuruna girmemiz için bize izin verdi ve konuşunuz dedi. Ben kendisiyle konuşarak onu İslam'a davet ettim. Üzerinde siyah bir elbise vardı. Ona, sırtınızdaki bu siyah giysiler nedir dedim. Bana şöyle cevap verdi. Bunları giydim ve sizi Şam topraklarından kovmadıkça da çıkarmayacağıma dair yemin ettim. Biz de ona şöyle dedik. Şunu bil ki Allah'ın izniyle şu anda üzerinde bulunduğum yerlerle en büyük imparatorluk vasfın da elinden alınacaktır. Bunları bize Peygamberimiz haber vermiştir. Heraklius, bunları yapacak olanlar siz değilsiniz. Onlar gündüzleri oruç tutup geceleri ibadete dalan kimseler olacaktır, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Humeze suresi. Sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekke'deki ahlakı yeriyor. Kur'an-ı Hakim'den önceki dünya, Kur'an-ı Hakim'den sonraki dünya. Allah Teala'nın buyrukları o dünyayı nasıl değiştirdi, nereden aldı, nereye götürdü, taşıdı, ulaştırdı. Onu da bu surede müşahede etmiş oluyoruz. Asr suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in tertibinde Hümeze suresi geliyor. Asr suresinde Allah Azze ve Celle hüsrana uğrayan insanlıktan bahsetmişti. Kaybetmişti insanlık. Ömür sermayesini yitirmişti. Ancak o ömür sermayesini imanla, ameli salihle, hakkı ve sabrı tavsiye ederek koruyabilirlerdi. Ömür sermayesini korumaya dair Allah Teala 4 tane esastan bahsetmişti. Bir anlamda insanlığa çıkış yolunu göstermişti Kur'an-ı Hakim. Peki Hümeze suresinde ise yani onları hüsrana, onları ziyana, ömürlerini yok etmeye sürükleyen nedenler nelerdir? İşte bunlardır. Onlar aşağılamışlardır, ayıplamışlardır, küçük görmüşlerdir, tahkir etmişlerdir ve bu onların ömür sermayelerini boşa tüketmelerine vasıta olmuştur. Sure veil ile başlıyor. Veilul likulli humezetil lumeze. Veil yani onlara sonsuz bir helak olsun, sonsuz bir helak onların üzerine olsun. Ya da veil cehennemin vadilerinden bir tanesidir. Yani o cehennemin vadilerinden bir tanesi onların sonu olacak, oraya gidecekler. Veilun, veil olsun, vah olsun, yuh olsun, yazıklar olsun. Yani ey helak, şimdi senin vaktindir. Yani bu adamların helakinden bahsediyor. Esasında ya veylena inna künna zalimin. Veil kelimesi izafet halinde de Kur'an-ı Kerim'de getiriliyor. Başka şekillerde geliyor, elle geliyor ama burada nekire olarak geldi. Yani veylun sonunda tenvin var. Allah Teala bu veylin, bu helakin, bu yok oluşun nasıl olduğunu siz bu akılla idrak edemezsiniz, anlayamazsınız. Onları bu şekilde bir yok oluş bekliyor. Veylul likulli humezetil lumeze. Humeze yani farklı anlamları var, humeze, lümeze, ama esasında her ikisi de aynı noktada toplanıyor. Aşağılayan, tahkir eden, tezif eden.

kaş göz işareti yapanlar, Humez'e yüzüne karşı birini eleştiren, Lumez'e ise arkadan eleştirenler ya da bir diğer anlamı ise Humez'e yüzüne karşı adamın söylüyor, yüksek sesle söylüyor. Lumez'e ise onlar da kaş göz işareti yapıyorlar. Peki yani Humez'e, Lumez'e bu kalıpta bir mübalağa var. Aşırı şekilde bunu yapanlar. Veylül likulli humezetil lumeze. Gıybet edenler, aşırı şekilde yapanlar, lumeze ayıplayanlar, insanların ayıplarını, kusurlarını ortaya dökenler. Bütün bunlara yazıklar olsun. Helak onları bekliyor. Yok oluş onları bekliyor. Cehennemin vadisi onları bekliyor. Peki niçin burada bunlar? Ellezî cema'a mâlen ve haddede. Ellezî cema'a mâlen ve haddede. Cema'a kıraati de var. Yani çok topladılar malı. Ellezî cema'a malı cem ettiler, mâlen malı. Ve haddedehu ve onu saydılar. Peki mal toplamak, mal sahibi olmak, mülk sahibi olmak Kur'an-ı Hakîm'in yerdiği, tenkit ettiği bir husus mu? Hayır. Bilakis Allah Teala فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Yani namaz eda edildiğinde oradaki kudiyet, uddiyet anlamında. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ namaz eda edildiğinde فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde dağılın وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Yani İmam Muhammed rahmetullahi aleyh diyor ki Allah Teala bir farzdan sonra başka bir farz emretti. Bir farz Cuma'ydı. Cuma'ya gitti Müslümanlar. Cuma'yı kıldılar. Şimdi Cuma'dan sonra Allah Teala'nın onlara yeni bir emri var. Burada durup ikindiyi beklemeyin. Evradu ezkar ile tabii ki meşgul olanlar olacak. Yani böyle dünya işlerini bir noktaya getirenler, onlar bununla alakadar olabilir. Fakat femşu fi menakibiha, çıkacaksınız, rızık temin edeceksiniz, çalışacaksınız, dünyaya sahip, dünyaya mahkum olacaksınız. Yani Kur'an-ı Hakim mal kazanmayı bizzat teşvik ediyor. Yani çıkacaksınız, çalışacaksınız, dünyaya hakim olacaksınız, mahkum olmayacaksınız. Peki madem Kur'an-ı Kerim mal kazanmayı teşvik ediyor, o halde burada neden onlar yeriliyorlar? Mal toplayanlar, sayanlar, işte kasalara paraları koyanlar, bunlar o mallarda fukaranın hakkının olduğunu unuttular. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. İsteyenin, isteyemeyenin, mahcubiyet içinde olanın evinin kenarında, köşesinde çekilip ya Rabbi birileri olsaydı da şimdi bana gönderseydin onları diyen o çaresiz insanlar onları hatırlamadılar. Onların imdadına, onların yardımına koşmadılar. Onlara infak etmediler. Ellezî cema'a mâlen ve haddede. Malı topladılar. Ya da cema'a, oradan, şuradan, buradan aldılar. Cema'de şu anlam da var. Bu yetim malıdır, bu dul kadındır, bu milletin, bu ümmetin malıdır demediler. Aldılar, bizim olsun dediler. Sanki dünyada sonsuz bir hayatı yaşayacaklardı. O servetin ebediyen içinde kalacaklardı. Cema'a mâlen ve haddede. Saydılar onu, kapları kapattılar. Akşama kadar, sabaha kadar para saydılar. Yani orada bir ilim halkası olsa, çağırsanız onları, gelirler belki, rahatsız olurlar. Oturmak, durmak istemezler. Ama para dediğiniz zaman sabaha kadar ellerinde kalem vardır, kağıt vardır. Onun hesabını yaparlar. Ya da vaaddedehu, onu geleceğe hazırladılar. Zor zamanlarda bu parayı kullanırız dediler. Fukaranın hakkını vermediler. Hep kendileri için sakladılar. Milyarlarca dolarları vardı. Belki şehirler bakarlardı. Belki dünyadaki bütün yetimlere bakabilirlerdi. Öyle adamlar var. Bu ülkede de vardır. Bütün yetimleri bakacak, onlara yetimhane yapabilecek iktidara, güce, kuvvete sahip olan zenginler var. Yaşarken vermediler, gittiler. Şimdi yerin altında o malın hesabını verecekler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah Teala'nın verdiğinden infak etmiyorsa adam,

O malı topluyor, sayıyor, geleceğe saklıyor, nesillerine saklıyor ya da o mal onun için vebal oluyor. İşte bu Hümeze'nin nedeni o. Lümeze'nin sebebi de o. Zenginlik onlara bir gurur verdi. Bir fakir düşünün, sokakları temizliyor, apartmanları temizliyor, o halde evine ekmek getiriyor. Bu adam sokakta normal yürür. Ama diğeri arabadan indiği zaman halıyı seriyorlar, sağda solda korumaları vardır, muhafızları vardır. Arabadan iniyor, yata biniyor, yattan iniyor, uçağa biniyor. Yani sürekli böyle dünya oyuncaklarıyla meşgul olan bir adam. Her yerde evi olan, yalısı olan, villası olan bir adam. E bu adam insan beğenmez. Biri gitse kızına talip olsa, dese ki işte oğlum falandır, namazı vardır, salihtir, muttakidir, abittir dese güler, alay eder. Sen kim oluyorsun da benim evime geldin, kızıma talip oldun der. Ya da biri onunla aynı masaya oturmak istese kabul etmez. Kaş göz işareti yapar, tahkir eder, tezyif eder. Efendimiz Aleyhisselam'a da öyle diyorlardı. وَلَا تَدْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجَهَ Yani وَلَا تَدْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler, onlar dediler varsa biz onlarla aynı yerde olmayız, olamayız. Onları kaldır, Süheyb'i kaldır, Bilal'i kaldır, Ammar'ı kaldır biz gelelim dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Selmanu minna Ahlel Beyt buyurdu. Ev Ehlel Beyti. Selman bizdendir, Ehli Beyt'tendir, Ali Beyt'tendir buyurdu. Selman İranlıydı ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Selman bizdendir. Yani Süheyb ne güzel adamdır buyurdu. O kapıdan çevrilenler, yani onlar lev aksema alallahi leeberrehu. Eğer ellerini kaldırsalar, ya Rabbi deseler Allah Teala onların dualarına icabet edecek. Yani onlardan bahsetti. Fukaradan, mazlumlardan, mustazaflardan bahsetti. Onlarla birlikte olmanın zevkini anlattı sahabeye. Ashab-ı kiram da o zevki aldılar Peygamber Aleyhisselam'dan. Ebu Bekir halife oldu. Kütrüm bir aile vardı. Onların hayvanlarını sağardı. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi. Ercu minke ella tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin. Bunu senden rica ediyorum, niyaz ediyorum ya Rabbi. Yine gideyim. Orada bir kütürüm aile vardı. Onların koyunlarını sağayım. Sabah gideyim, akşam gideyim, alayım, getireyim, onlara takdim edeyim. Hazreti Ebubekir'den sonra Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum sahabe-i kiram hep o yoldan yürüdüler. O yoldan yürüdüler, yürekleri fethettiler. Hulagu gibi zalimler, onlar şehirleri aldılar, insanların başını da aldılar. Kestiler başları, başların üzerine tahtlarını, saltanatlarını kurdular. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, onlar da yürekleri aldılar. İslam'ın saltanatını o yürekleri kurdular. Veylül likulli humezetil lumeze. Yani burada Kur'an hakimin müdahalesini görüyorsunuz. Fakat bir anda bir toplum kurtulmaz. Bir anda bir toplum, bir cemiyet tedavi olmaz. Nekahat dönemi vardır. Hastalıktan kurtulma dönemi var. Yani Allah Teala Hucurat suresinde bize bu fotoğrafı farklı bir zaviyeden gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde müminlere okunuyor bu ayet. Yani onlar yıllar öncesinde veylül likulli humezetil lumeze bunu dinlemişlerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani bu tehdidi yapan Allah Teala'ydı. Hasan sizi tehdit etse ya bu adamdır dersin. İşte seneye şöyle yapacağım sana, göstereceğim dedi. E seneye ölür dersin. Devletten böyle bir tehdit gelse belki bir umum planda af çıkar dersiniz. Veya işte bir yıl sonra sizi tehdit etmişti adam. Adamları vardı, mafyaydı vesaireydi. Bir yıl sonra belki ölecek. Belki sen ondan daha güçlü hale geleceksin. Yanına yaklaşamayacak. Belki o ifadelerin hesabını soracak. Kuvveti, gücü Allah sana ihsan edecek. Fakat bu tehdit yoktan var eden, yer ve göklerin sahibi olan, her şeye kadir olan Allah'tan geliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeye de bir ölçü nizam tayin etti. Veylül likülli

Lumeze. Sahabi oldular, titrediler, Kur'an-ı Hakim onlara okundu, iman ettiler, bütün varlıklarıyla teslim oldular. Fakat o tahkir hastalığından, tezif hastalığından bütünüyle kurtulamadılar. Yani ara ara tahkir edenler vardı, tezif edenler vardı. Yebne Sevda diyenler vardı, siyah kadının oğlu diyenler vardı. Yani senin baban kim diye nesep soranlar vardı. Arap olmasıyla iftihar edenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı defaatle uyarıları var, ikazları var. Yani bir ilaçla bir bedeni mikroptan kurtaramıyorsunuz. Sürekli belki ya da belli bir süre aynı ilaçları vermek gerekir. İşte burada Hucurat Suresinin 11. ayetinden sonra gelen uyarılar. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunne hayran minhunne. Yani Allah Teala bir kavim, bir topluluk, başka bir topluluğu tahkir etmesin, aşağılamasın, alay etmesin onunla. Kadınlar da aynı şekilde kendi aralarında bunu yapmasın. Belki o ayıplamış olduğunuz, alay ettiğiniz onlar, o topluluk daha hayırlıdır. Asa en yekunu hayran minhum. O ayıplayanlardan daha hayırlıdır. Kadınlar da ayıplıyorlardır. Diyorlardı ki onun babası kim? Senin soyun ne? Nereden geldin? Nerede büyüdün? Ya benimle aynı mecliste sen nasıl oturuyorsun? Kimin kızısın sen de bana gelin olacaksın? Diyor mesela. Veya öteki, sen kimin oğlusun da benim kızıma, kimin oğlusun benim kızıma talip oldun diyordur. Ve la telmizu enfusekum, kendinizi ayıplamayın. Ve la taibu demek. Yani eğer o Müslüman, ayıplanan da Müslümansa, ayıplayan Müslüman, ayıplanan da Müslümansa, İman ettikten sonra birinci kimlik İslam'dır. İslam üst kimliktir. O halde biri soyundan dolayı diğerini tahkir ediyorsa, o soyu değil imanı tahkir ediyor, İslam'ı tahkir ediyor. Onun Allah ve Resulüne olan yakınlığını tahkir ediyor. Onun için وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ, kendinizi ayıplamayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَا لَوْ وَعَدَّدَ. Müslüman zengin olacak ama Ebu Bekir gibi olacak, Abdurrahman bin Avf gibi olacak. En bereketli, en huzurlu meclisler fukara meclislerini görecek. Oraya oturacak, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığını orada yapmış olacak. Yani tabi burada ayıplamayın, tahkir etmeyin. İşte kimler tahkir ediyor, ayıplıyorlarsa onların yeri belli. Yani cehennem vadisi ya da sonsuz bir helak onları bekliyor buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunu yapmayın, o halde ne yapın? Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği ahlaki esasları, tevazuyu, zühdü, verayı, kardeşliği, onu topluma, onu cemiyete hakim kılın. Hazreti Ebu Bekir gibi olun, Ömer gibi olun radıyallahu anhum. İnsanlar sizi ne kadar zengin olursanız olun, yani iktidara sahip olun, toplumu idare edin, ama Ömer dedikleri zaman sırtında Medine sokaklarında un taşıyan birini hatırlasınlar. Ya da gece yarısında insanlar takip ediyorlar, nereye gidiyor bu adam diye merak ediyorlar. Eve giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, ardından girdiğiniz eve giriyorlar, bakıyorlar ki 90 yaşında kütrün bir kadın orada. Ömer radıyallahu anh Efendimiz o kadına hizmet ediyor. 90 yaşında halife. Kimseler görmesin diye yapıyor. Gecenin yarılarında yapıyor. Onun içine riya karışmasın diye yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yüreğe dokunursa, Allah Resulü mürebbi olur, mürşit olursa sallallahu aleyhi ve sellem, işte böyle olur. Yani orada böyle çıkıp tekfir eden, yani kadındır, yüzünü kapatmıştır belki ama insanlığı tekfir eden, nefrete vesile olan, nefrete çağıran varlıklar değil de, evet onlar da çarşaflarına bürünmüşlerdir. Belki yüzlerini de kapatıyorlardır ama asıl tesettür
Asıl mürüet, asıl insaniyet onların ruhlarındadır. Ruhlarında İslam'ı görürsünüz. O hakikat onların ruhlarında bayraklaşıyor. Yani bu sure bize

mürüetini kaybeden, ahlakını kaybeden, irfanını kaybeden insanlıktan bahsediyor. Eğer bir toplum ahlakını, maneviyatını, irfanını kaybederse o toplumun zirve adamları olur, üst kattakiler olur. Onların yanına kimseler gidemez. Gidip derdini anlatamaz. Yani bir gariban adam gidip de herkesi ayıplayan, tahkir eden holding sahibinin yanına girebilir mi? Alırlar mı? Kabul eder mi? Ya dur kardeşim, dur kardeşim, sana derdimi anlatayım dese dinler mi? Dinlemez. Ne diyorlardı? Kaldır onları. Biz gelelim, oturalım ama onlarla aynı yerde olmaz. Onun için onların yemek yediği yer farklıdır. Bir tabak çorba 5 liradır, 4 liradır ama onların yediği yerde 50 liradır veya 100 liradır. Neden öyledir? Gariban oraya gelmesin diye. Aynı çorbadır, aynı mercimekten yapılıyordur, pilav aynı pirinçten yapılıyordur ama orada 50 liradır. Çay aynıdır, markası aynıdır, burada 50 kuruştur, orada 10 liradır, oraya başkaları gelmesin diye. Aristokrasi böyledir. Eğer Kur'an-ı Hakim evde sadece dua kitabı olarak okunur, Allah'ın talimatı olarak anlaşılmazsa, Müslümanlar da kendi işlerine bir aristokrasi oluştururlar. O aristokrasiyi oluşturursunuz, sonra Müslüman gençler size bakarlar işte. Yani İmam Hatip'teki öğretmene bakarlar, daha yukarıdakine bakarlar, hocaya bakarlar, alime bakarlar vesaireye bakarlar. Eğer İslam buysa burada kalsın derler. Peygamber aleyhissalatü vesselam cemiyetin içine indi. Ne kadar mesafeler, engeller varsa İdarecilerle insanlar arasında, teba arasında ne kadar engel varsa kaldırdılar. Ayıplamanın önünde durdu Peygamber aleyhisselam. Semanın değerleriyle, İslam'ın değerleriyle yeryüzüne müdahale ettiler. Kardeşlik. Parolamız, hedefimiz kardeşlik olmalı, kardeşliği anlatmalı. Yani şöyle bakacaksın, ya bu adam diyeceksin, evet, oturmasını bilmiyor, kalkmasını bilmiyor, buraya geldi, konuşmasını bilmiyor, yani bir şey diyecek, söze başlıyor, oradakiler rahatsız oluyorlar. Yani diyeceksin ki o zaman bunun yetiştiği ortamda problem var, ben bunu kazanmalıyım, kazanabilirim. Yani arkadaşına çocuk diyor, belki 15, 16, 17, 18 yaşında, öyle diyorsa o zaman uygun bir anda, uygun bir zamanda onun yanına yaklaşmalı. Yukarıdan bakıyorsa, belki yukarıdan bakmıyordur ama dediği ifade nereye gidiyor onu çok anlayamıyordur. O halde onda bir tane hata varsa, bir yerde yanlış bir kelime kurduysa, uygun bir zamanda yanına girmeli, kardeş demeli. Evet, sende tevazu var, insaniyet var, merhamet var. Fakat bu kelime seninle insanlar arasında kalın bir duvar inşa eder. Onlarla birlikte olamazsın, yürek ittihadını tesis edemezsin. Ya da başka şeyler, başka problemler var. Yani bir gemi, geminin içinde 10 tane adam var. 9 tanesinde problem varsa, 9 tanesi asi, 9 tanesi katilse, bir adamın hürmetine o gemiyi nasıl batırmıyorsanız, bir adamın belki 100 tane hasreti var, 1000 tane hasreti var. Onlardan 3 tanesi İnsanlığın faydasınaysa, o 3 tane hasletini, özelliğini esas alarak o adama merhamet etmeli, onu kazanmalı, kazanabilmenin yollarını aramalı. Neden Efendimiz aleyhisselam Ebu Cehil'in ya da diğerlerinin kapısına 10 defa, 20 defa defaatle gittiler? Acaba burada onda bir haslet, bir meziyet var mıdır? Onun vasıtasıyla onunla iletişim kurabilir miyim? Ona la ilahe illallah'ı anlatabilir miyim? Fakat infak etmeyen, kendi dünyasına, fil dişi kulesine çekilen adamlar, işte onlar aşağılarlar, onlar kaş göz işareti yaparlar. İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn ve izâ merrû bihim yetegâmezûn. Yani Müslümanlar onların yanına uğradıkları zaman hep böyle kaş göz işareti yaparlardı. Alay ederdi Mekkeli kafirler. Tabi burada Efendimiz'e yapılan alay var, sahabeye var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Mekke toplumunda nasıl aşağılandılar? Sure bize onu anlatıyor. Müslümanlar da İslam'ı bütün değerleriyle yaşadıkları zaman muhatap oldukları toplumda onlar da

aşağılanacaklar. Bir kız örtüsünden dolayı aşağılanacak, çarşafından dolayı ya da İslam'a uygun giydiği pardösüsünden dolayı aşağılanacaktır. Aşağılanacak ama yıkılmayacak tabii. Yani o hedefine kilitlenecek. Allah Teala vakti zamanı gelince onun yolunu açacaktır inşallah. Yahsebu enne ma'lehu ahlede. Bu adam zanneder ki yahsebu enne ma'lehu onun malı. Ya da ma'lehu'ya şöyle bir anlam da verebiliriz. Ma nafi olarak alırız. Ma'lehu onun değil, leyse lehu. Yani benim zannediyor ama onun değil. Yahsebu enne ma'lehu yani onun olmayan şeyin onu ebedi dünyada saklayacağını zannediyor. Hani mal meylden geliyor. Senin elinden ötekinin eline geçecek. Zenginlik hep aynı yerde, aynı kapıda durmuyor. Yahsebu enne ma'lehu kendin olmayan şeyin onu dünyada ebedi saklayacağını zannediyor. Ya da enne ma'lehu malının. Tabi burada mal deyince el malu vel benune zinetul hayati dünya. İşte mal, evlatlar onlar dünya hayatının zinetidir. Ama Allah Teala vel bakiyatu salihat bizi amali salihaya onlara teşvik ediyor. Çünkü onlar bakiyattan olacak. Onlar ahirete gelecek. Ameli salihler onlar geride kalacaklar. Yani ahirete mümin dünyadan onları gönderecek. Enne malehu ahlede. Mal onu dünyada ebedi bırakacak. İşte ev yapıyor. Ev ne kadar sağlamsa o kadar uzun yaşayacağını düşünüyor. Ahledehu. Mal onu ebedi bırakacak. Böyle bir kanaat olursa adam veremez. Veremeyen bir adam onda cimrilik oluşur. Ya da yahsebu enne malehu ahlede. Mal onu ebedi olarak saklayacak. Onda bir korku oluşur. Ne kadar zengin olursa olsun ya 10 lira oraya verirsem 10 lira bu medreseye verdim 10 lira İmam Hatip'e verdim 10 lira şu yurda verdim işte 10 lira yetimlere gönderdim Suriye muhacirlere verdim içeriye gönderdim mücahitlere gönderdim eğer böyle yaparsa biter şey kalmaz aç kalırım. Şeytan ona böyle bir korku verir. Belki yani bir şehri bakacak, o kadar serveti, o kadar iktidarı var. Fakat bu adam veremez. Yahsebu enne ma lehu ahlede. Kella, hayır. Yapmayın böyle. Harfu rad'in ve zecrin. Yanlış düşünüyorsunuz. Bu hesap sizi felakete götürür. Eğer böyle düşünüyorsanız yeriniz cehennem, yeriniz veyl olacak. O cehennem vadisi sizi bekliyor. Kella leyunbezenne fil hutame. Leyunbezenne atılacaklar. Onlar leyunbezenne bu adam atılır. Leyunbezenne fil hutame. Kim atılır? O malem vaaddede. Malını alan, sayan, geleceğe saklayan ya da o malın onu ebediyen dünyada saklayacağını zanneden adam leyunbezenne muhakkak ve mutlak olarak yemin olsun ki bu adam atılacak. Yani konulacak demiyor, atılacak. Hani siz işte bir çocuk atmaması lazım ama sokakta yürürken atıyor. Yedi bir şey kutusu var attığı yere. Arkadan gelen çocuk onu alır mı? Bozsa almaz. Atılmıştır onu oradan. Ya sokak temizlik hassasiyeti olan bir Müslüman gelir alır çöpe atar veya temizleyen kardeşimiz gelir onları oradan kaldırır alır. Allah Teala burada onların kıyametteki halini anlatıyor. Hani zengindi diye kimse yanına yaklaşamıyordu ya. Kapıları açamıyordular, gidemiyorlardı, oturamıyorlardı, dertlerini ona anlatamıyorlardı. Peki bu adamın şimdi ahirette hali nedir? Yanına girilmezdi bu adamın. Konuşulmazdı bu adamla. Peki nerede bu adam? Hani yürümüş olduğunuz sokaklarda çocuklar görürsünüz ya. Ya da böyle hassasiyeti, temizlik hassasiyetini kaybeden adamlar görürsünüz. Yerler bir şeyi atarlar sokağa. İşte onlar da öyle atılacaklar. Yani çok değersiz olacaklar. Mal onlara belki dünyada bir kıymet veriyordu ama ahirette bütünüyle onun kıymetinde, kâmetinde kaybedecekler. Peki o çöpü sokağa atıyorlar. Bunlar nereye atılacaklar? Fil hutame. Hutameye atılacaklar. Yani öyle bir yer ki yuhattimu. İçine düşeni kırıyor.
paramparça yapıyor.

Onların enaniyetleri vardı, gururları vardı, zenginlikleri vardı, iktidarları vardı. Şimdi cehennemdeler, cehennemin narı onları öğütüyor. Tekâsür suresinde bize Allah Teala elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul makâbir kellâ sevfe te'alemûn. Yani insan olduğunu ölene kadar o malda yarışma, servette yarışma hakikatten Allah Teala'ya itaat etmekten alıkoymuştu. Ama sevfe talebun, hayır böyle gitmez bu buyurmuştu, bileceksiniz. Dünyada iman edenler ilmel yakin binirler. Ahirete gidince aynel yakin olacak. Eğer mümin değil kafirse cehennemin narına girecek. O zaman hakkal yakin o azabı görecek, onu tadacak. E peki ahirete gitmeden haber veriyor. Böyle olacak diyor. Onları basit, bayağı sefil şeyler olarak, adi şeyler olarak atacaklar. Fil hutame, ateşe. Seuslihi sakar ve ma edrake ma sakar. La tubqi ve la tezer. Levvahatun lil beşer. Yani la tubqi ve la tezer. Ne et bırakacak o cehennemin narı, ne kemik bırakacak. Yani öyle bir ateşin içine insanlar atılacaklar. O ateş, cehennemin narı, orada diyecekler ki ya leytaha kanetil kadiye ma agna anni maliye helake anni sultaniye huduhu fagullu. Yani o iktidar gitti, benim saltanatım vardı, sözümü dinlerlerdi, adamlar gelirlerdi, el öperlerdi. Helake anni sultaniye. Bütün her şey gitti, helak oldu. İşte o zaman melekler devreye girecek. Alın bu adamı, huduhu fagullu, onu cehenneme bağlanmış olduğu halde atın diyecekler. Thummel cehime sallu, sonra onu cehenneme sallu edhilu, yani cehenneme koyun. Huduhu fagullu, alın onu bağlayın. Thummel cehime sallu, sonra cehenneme koyun. Peki ve ma edrake mel hutame, nedir bu hutame, nedir ve ma edrake, yani eyyü şeyin alemeke, sana bu ne bildirecek? Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitap, Allah Resulü aleyhisselamın bir idrak seviyesi var. O idrak seviyesi işte onunla durduğu yer var. Oradan ötede vahiy devreye girer. Allah Teala vahiy edince Efendimiz aleyhisselam onu bildirir. Ama burada Cenab-ı Hak o kalın çizgilerle Allah Resulü Aleyhisselam'ın tefekkürünün ulaştığı o noktayı tayin ediyor. Buradan ötesi idrak edilemez. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. O hutamenin olduğunu sana ne bildirecek? Yani Allah Teala bildirmezse sen de bilemezsin. Hitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, tefekkürü, taakkülü, idraki hiçbir insanla kıyas edilemeyecek Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem, onun da durduğu yer burası. Onun da aklının sidre-i müntehası burası. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ. İşte narullah Allah'ın narıdır. Mübtedası mahzuf olan bir haber. Hiye narullah. O Allah'ın narıdır. Yani naru Ahmet değil, naru Muhammed'in, Muhammed'in ateşi değil, yanıp 2 saatte sönen bir ateş değil. Narullahi, bu Allah'ın narıdır. Narullahil mukade. Mukade, narullahın sıfatı. Tutuşturulmuş. Tutuşturan kim? Allah Teala. Tutuşturan Allah. Ve cehennemin içine sokan da Allah Azze ve Celle. Peki dünyada haber veriyor. Eğer inanıyorsan aşağılamandan, tahkirinden, tezifinden dolayı seni böyle bir manzara bekliyor. Nârullâhil mûkade. Onun dehşetini anlatıyor. Beytullah diyorsunuz, orada bir tazim var. Allah Teala'ya isnat ediyorsun, Beytullah. Burada da onun dehşetini anlatıyor, ifade ediyor. Nârullâhil mûkade. Peki o ateşin diğer bir sıfatı, bir tutuşturulmuş, ikinci sıfatı ise elleti tattali'u alel efide. O ateş yüreklere çıkıyor. Ağızlardan yüreklere iniyor veya dışarıdan yaka yaka yaka kalbe geliyor. Elleti tattali'u alel efide. Peki neden kalbe gider bu ateş? Çünkü o insan

0: İnsanları aşağılayan adamların, tahkir edenlerin, tezif edenlerin mikroplarının merkezi kalpleriydi. Şimdi ateş o mikrobun merkezine gidiyor. Orayı bitirecek. Oraya kadar gidecek. Elleti tattali alel efide. Bunlar kıyametin sahneleri. Allah Teala perdeyi kaldırıyor. Kella sevfe talemun buyuruyordu. Hani göreceksiniz, bileceksiniz, idrak edeceksiniz. Leteravunnel cahim. Cehenneme o gözleriniz tanık olacak. Şimdi müminler imanlarıyla sanki o fotoğrafı görüyorlar. Orada bir manzara var. Cehennemde bu adamlar. Elleti tattali alel efide. İnneha aleyhim mu'sada. İnneha innen nar. O ateş. Yani Allah'ın ateşi. Narullah. İnneha inne narullah. Aleyhim o adamların üzerinde. Yani o küllü esas alınarak cemi getirilmiş. İnneha aleyhim mu'sada. Yani mu'sada kapatılmıştır. Onlar bir yerdeler, cehennemdeler. Kaplar kapatıldı. Kapının içindeler, cehennemdeler. İnneha aleyhim mu'sada. Allah'ın narı bütünüyle onları kuşatmıştır. Fi amedin mumeddede. Yani hem içerideler hem onardalar. O aleyhimdeki zamirden fi amedin hal. Yani onlar o direklere mumeddede uzatılmış uzun direklere bağlanmış oldukları halde o kapılar üzerine kapatılmış o halde cehennemde olacaklar. Allah'ın narında olacaklar. Yer cehennem. Ateşin sahibi Allah Azze ve Celle. İçeride kimler var? Fakiri, garibi, mazlumu, mustazafı aşağılayan, kaş göz işareti yapan, gıybet edenler, el kol işareti yapanlar, fukarayı meclisine sokmayanlar. Nerede bir açık bulurum onunla onun ailesini, yerini, yurdunu, ocağını dağıtırım diyenler. Şimdi onların ahiretteki makamları, gidecekleri yer işte burası. Cehennemdeler, Allah'ın narı yüreklerine doğru sürekli gidiyor. Oraya gidecek. Her tarafı eritiyor, oraya geliyor. Oradan tekrar başa dönüyor. Tekrar onun o fitne merkezi olan kalbine gidiyor. Oradalar ateşin içinde uzatılmış direklere bağlılar ve sonsuza kadar halidine fiha ebeda o ateşin içinde kalacaklar. Sonları dünyaları da ateş oldu, ahiretleri de ateş olacak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Hudeybiye'den sonra anneleri, babaları, en yakınları gidelim artık sulh ortamı var yakınlarımızı, çocuklarımızı görelim deyip Medine'ye geldiklerinde çocuklarının yanına oturduklarında, gıybet etmeye başladıklarında o çocuklar onlardan kaçmışlardı. Annesi babası merak içinde evladım size ne oldu dediler. Önceden otururduk, eleştirirdik kadınların, kızların iffetleriyle oynardık. Sen de bundan zevk alırdın. Şimdi nerelere kaçıyorsun? Neden babanı bıraktın dediler. İşte bu sureler onların ruhlarını temizledi. Aldı bir dünyadan başka bir dünyaya götürdü. Başka bir dünyaya taşıdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz yani biri başka birini çok yemek yiyor diye tenkit edince o adamı hapsetti. Yani kıyafetinden yemesinden dolayı sen onu bu şekilde aşağılayamazsın dedi. Tahkir edemezsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe insanlığın onurunu, vicdanını koruma noktasında işte bu mesafeleri aldılar. İnsanlığı oralara taşıdılar. Onun için Hazreti Adem'le insanlığın hayatı başladı. Fakat insaniyet son defa Peygamber aleyhissalatü vesselam'la başladı. İnsaniyetin miladı Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletidir. Beşeriyet onunla yeniden doğmuştur. Hayat onunla yeniden başlamıştır. Onur noktasında, izzet noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İşte bu sureyle Mekke'ye ilk müdahaleyi yapmıştır. Ve sonrasında diğer müdahaleler gelmiştir. Evet, burada onlar cehennemde olacaklar. O halde cennetin yolunun taşlarını nasıl döşeyeceksiniz? insanların onurunu koruyarak oraya işaret var. Allah Teala bu sureyi bütün incelikleriyle hayatımıza taşımayı bize ihsan buyursun. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her pazartesi saat 18.10 olduğunda Enderuni Muhabbetler saati diyoruz. Her hafta özel bir konuğumuzu özel bir konuyla huzurlarınıza getiriyoruz. Bugün de çok özel bir konuğumuzla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, konuğumuz Şule Sonkaya hanımefendi. Hem yazar hem fizyoterapist. Biz yayından önce kendisiyle muhabbet ederken edebiyat ve fizik tedavi rehabilitasyon. Ne alaka hocam dedik. Yayında da kendisine inşallah soracağız. Hocam kendinizden bahseder misiniz? Şöyle yakından bir tanıyalım sizleri.
1: Ben 2007 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi mezunuyum ve 19 yıldır aktif olarak sahada fizyoterapistlik mesleğini icra ediyorum. Ancak çocukluğumdan beri hep bir edebiyat hevesi, edebiyat meyli içimde deveran edip durduğu için farklı yönlendirmelerle farklı alanlara meyletmiş olsak da 10 yıllık bir fizyoterapistlik meslek hayatından sonra tekrar bir eğitim dönemine girmiş bulundum kendi isteğimle, kendi kararımla. Türk Dil Edebiyatı bölümünü de bitirerek edebiyat mezunu olmuş oldum. Bu süreç içerisinde beslenen bazı duygularımla kitaplar yazmaya başladım. Zaten çocukluğumdan beri hayalim olan edebiyatçı bir yazar olma hevesi böylelikle neşvi nema bulmuş oldu. Şu ana kadar yayınlanmış 4 tane kitabım bulunmakta. İnşallah 5.sini de yazıyorum Allah'ın izniyle tamamlanırsa.
0: Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Biraz çocukluk, gençlik yılları çok önemsiyorum ben. Nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz, nerede genç oldunuz? Şöyle bir bahsedersek güzel olur.
1: Ben aslen Konyalıyım. Doğuma büyüme Konyalıyım. İlkokul, ortaokul ve lise dönemimde Konya'daydım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Ankara'ya geldim ve geldiğim günden beri de Ankara'da yaşamaya devam ediyorum. 24 yıldır Ankara'dayım. Hem eğitim hayatı, hem iş hayatı, hem evlilik hayatı bu şehirde gerçekleşmiş oldu. Bu şehir bize kucak açtı ama doğduğumuz topraklar her zaman bizi kendisine çeken o dokusuyla, kokusuyla, atmosferiyle gönlümüzde yerini koruyor.
0: Hani nerelisiniz sorusuna daha evlenmedik derler. Evlendikten sonra eşinin memleketi olur ya. Siz Ankaralı oldunuz mu?
1: Bir yanım, gönlümün bir yanı Konyalı, bir yanı Ankaralı, bir yanı baba tarafımdan atalarımın, ecdadımın geldiği yer olan Nevşehir, Uçhisarlı. Eşim Mardin Midyatlı, bir yanım oralı. Her evet, yerliyiz.
0: O zaman diyelim ki Şule Hanım Türkiye'li.
1: Evet.
0: Şöyle ortak noktalar çıktı tanışırken. Şöyle ben Nideliyim. Nevşehir'e çok yakın.
1: Evet.
0: Ve son dönemde en çok gittiğim yer Midyat. Hmm. Belki Türkiye'de en iyi bildiğim şehirlerden bir tanesi de Konya.
1: Öyle olunca sizin... Çok ortak noktamız var o zaman.
0: Çok ortak nokta çıktı. Evet, yani yazarlık hakeza. Bana da çok alakasız bölümler okumuşsun diyorlar ama benimkiler sizinkilere göre daha alakalı. İlahiyat, sosyoloji, sosyal hizmetler. En azından hepsinin bir sözel bölümü var. Sizinkinde... Aşırı sayısaldan aşırı sözele geçiş var. Hani tabiri caizse bir doğru parçası çizsek en solundan en sağına. Ki değil mi? Sözelin en zor bölümlerinden bir tanesi edebiyattır. Sayısalın da en zor bölümlerinden bir tanesi sizin okuduğunuz.

0: sağlıklı bulmasam da şahsen. Çünkü çocukların yeri ayrı, kitapların yeri ayrı. Her ne kadar yani çocuklarımızın hani kitaba benzetilmesi güzel, kitapların çocuklara benzetilmesi güzel ama yerine konmasının çok sağlıklı olmadığı kanaatindeyim, ne dersiniz?
1: Genel bir kavram olarak mecazi anlamda kullanılıyor. Yani sen emek verdiğin için, ürettiğin için, ortaya koyduğun için gerçekten hani bir kitap yazma süreci de çok ciddi bir emek istiyor ve heyecan da. Onun da bir sancılı süreçleri var, sürekli bir araştırma süreci. Benim kitaplarım arasında Bağ Fani Bağlar Baki kitabını yazarken bütün kitapların arasında en çok emek verdiğim ve beni en çok heyecanlandıran kitaptır bu. 1870'li yıllardan 2000'li yıllara kadar uzanan bir dönem romanı. Sultan Abdülhamit zamanında başlıyor. Osmanlı'nın son dönemleri. Uçhisar'da peribacalarının gölgesi altında doğmuş, orada hayatını sürdürmekte olan bir ailenin dört nesil kuşak öyküsü aslında bu. Sultan Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'na uğruyor yolları. Gerçek yaşanmış bir hikaye. Kahramanlardan birisi Abdülhamit'in sarayının kileri Hümayun'un da tablakar olarak görev yapıyor. Gerçek bütün hani kurgudaki yazılmış bütün olaylar gerçek hayatlardan alınmış öyküler. Daha sonra tekrar Uçhisar'a dönen ailemizin yolu tekrar memleketine uğradıktan sonra Konya'da devam ediyor ve kitabımız da Konya'da son buluyor. Bunu yazarken tabii ki o dönemin dokusunu, o dönemin sosyokültürel yapısını, ciddi sıkıntılı süreçlerden geçiyor Osmanlı toprakları, Osmanlı dönemi, bunların hissedebilmek ve okurlara da aynı şekilde aynı duyguyu hissettirebilmek için ciddi bir araştırma sürecinden geçiyor yazar. Sağ olsun Uçhisar Belediyesi bu konuda ciddi kaynak desteğinde bulundu. Belki hiçbir yerde bulamayacağım kendi arşivlerinden kaynaklar gönderdi bana. Tabii ki o dönemi yazmak sadece o dönemde geçen olayları değil, adetlerini, göreneklerini, düğünlerini nasıl yaptıkları, cenaze acılarını nasıl yaşadıklarını hepsini içeren bir perspektifte, geniş bir bakış açısı gerektiriyor. O dönemi araştırırken, yazmaya çalışırken, kaleme alırken yaşanıyor sanki bir zaman tüneline girmiş de orada bir deveran seyran ediyor gibi insan çok büyük emek veriyor. Yani bittiği zaman da sanki o dönemin içerisinden sıyrılmışım, çıkmışım, o karakterlerin arasından ayrılmışım hissine kapılıyor insan. Bu kadar duygu anlamında, zaman anlamında emek verdikten sonra mecazi anlamda o da benim bir çocuğum denilerek söyleniliyor tabii ki.
0: Bunu şunun için söyledim. Zaman içerisinde insanlar ister canlı ister cansız varlıkları çocukları gibi görmeye başladıklarında bu duygusal yaklaşım çocukların kıymetinin sanki hafife alındığı gibi bir konuyu gündeme getiriyor ki
1: Evet.
0: kitaplar sadece bu konuda söylediğim şey değil. Çok özür dileyerek söylüyorum. Kediler, köpekler ve benzeri şeyleri de günümüzde çokça
1: Evet.
0: kullanıyorlar ya. Hocam, ne olursa olsun Allah'ın emaneti olan çocuklar bambaşka bir yerde olmalı. Çünkü Allahü Teala bize hesap sorarken ehlimiz olan o yavrularımızı da soracak.
1: Evet.
0: Onun için ben hassasiyet noktam olarak belirttim. Elbette emeğe saygı gösteriyorum. Yazılan bir köşe yazısının dahi çok büyük
1: Tabii ki.
0: emeği var. Emek gösterenlerden, kalem alanlardan Allah razı olsun diyelim. Aslında hocamız kitaptan bahsederken biraz böyle geniş bahsetti ama kitap zaten çok geniş. 350 sayfalık bir romandan bahsediyoruz. Tarihi geniş, bahsetmesi geniş, kitap geniş. Benim de merakımı uyandırdı. İnşallah yoldayken eve gidene kadar okuyacağım. Ondan sonrasında kalan da inşallah bir hafta içerisinde kitabı bitireceğiz. Peki diğer kitaplardan da bahsedelim isterseniz buraya getirmişken konuyu. Kitabın ismi çok güzel yalnız. Bağ Fani, Bağlar Baki. Yani aracımız amaç değil, amacımız bizim asıl olan
1: Evet.
0: der gibi.
1: Evet, bu dünyadaki bağlar fanidir, gelip geçicidir ama kurulan gönül bağları kavi kalır. O anlamda yani iki sesteş kelime farklı anlamlarıyla kitap kapağımızda kitabın ismi olarak yer aldı. Çok manidar geldi bana. Editörümüzün tavsiyesiydi. Sağ olsun o tavsiye etti. Ben de çok beğenmiştim. Genelde kitaplara isim koymak en zorudur. Şu anda yazdığım kitabın da yaklaşık bir 300'e yakın sayfası bitmiştir ama hala aklıma gelen bir başlık yok. En zorlandığım kısım kitaplara isim vermek.
0: Galiba benim de en kolay yaptığım işlerden bir tanesi isim vermek.
1: Ne güzel.
0: Çocuk ismi, kitap ismi, makale ismi çok kolay veririm. İsim vermeyi de severim. Bazen takılıyorum gençlere diyorum ki 50'den fazla çocuğun kulağına ezan okudum ve isimlerini koydum diyorum.

0: şaşırıyorlar. Hatta diyorum bazı kitapların da kulağına ezan okuyup evet. adını verdim deyince.
1: Ne
0: yani,
1: güzel.
0: Kitaplar da insanlara çünkü birçok şeyi söylüyor ve onun ezanla söylemesi benim için çok daha kıymetli.
1: Evet.
0: Evet hocam, şimdi eserlerinizle yazmaya devam ediyorsunuz aynı zamanda Hı-hı. ama beşinci kitap olacak. Birinden bahsettik, biri Yolda. Diye evet. üç tanesi.
1: İlk kitabım Gönül Kanatlarımın Kalemi. Sohbet yazılarından, denemelerden oluşuyor. Aralara serpiştirilmiş şiirlerim var. Bu tamamen okurla sohbet eder gibi günlük olaylardan, o anki gündemde meydana gelmiş herhangi bir mevzu bende ne his uyandırdıysa onu karşımdakiyle paylaşır gibi okurla dertleşircesine yazdığım yazılardan oluşuyor. Bu benim ilk eserimdi. Daha doğrusu bana bir girizgahtı. Bir kitap yazabilirim. Evet, fiziksel olarak bu kitabı ben yazdım cesaretini, heyecanını yaşatan bir deneme gibi bir eserdi. İkinci kitabım Asude Bir Bahar. O da bir roman. Annelik üzerine, evlat üzerine, çocuk üzerine yazılmış bir roman. Zor yollardan çocuk sahibi olmuş bir annenin evladına kavuşuncaya kadar, bir çocuk sahibi olmak nasip oluncaya kadar geçtiği yolların anlatıldığı bir hikaye. Bu da gerçek bir hikaye. Hem anne adaylarına, hem evladını zor yollardan elde edecek olanlara, o arayış içerisinde olanlara bir umut olması açısından yazılmış bir roman. Üçüncü kitabım biraz önce bahsettiğimiz Bağ Fani Bağlar Baki. Bundan sonraki kitabım, dördüncü eserim İşimde İz Bırakanlar. Edebiyat bölümünü bitirdikten sonra her iki mesleğin, her iki eğitimin harmanlayarak bende bıraktığı izler doğrultusunda hastalarımla olan bazı anılarımı, onların bende bıraktıkları izleri küçük küçük böyle hatıra şeklinde, hikaye şeklinde yazdığım kısa bir eser. Bu da hoş oldu. 17-18 yıllık bir meslek hayatından sonra gerçekten hani unutamadığım, beni hem gülümseten hem düşündüren hem içlendiren bazı hastalarıma vefa borcu olsun diye. Hem de iletişim anlamında olsun, bakış açısı anlamında olsun, ufuk açısından, benden sonra gelecek meslektaşlarıma da fikir olması açısından böyle bir kitap kaleme almış oldum.
0: Eyvallah, çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş sorularıma da başlayayım. Bu bir mukaddimeydi, giriş kısmıydı. Evet kıymetli dostlar, şöyle soruyla başlamak istiyorum. İnsan ne için yaşar, yazar, ne için yazar?
1: Ve insan ruhu ebediyete karşı bir özlem ve yönelim gösterir. Bu fıtratımızda olan bir şey, ruhumuzda olan bir şey. Bunun için de türlü türlü yollar denenmiş. Baki şair, bizim divan edebiyatımızın sac ayaklarından ünlü şair demiş ki, avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan şu kubbete bir hoş sada imiş der. İşte geride hoş bir hatıra bırakmayı, bizden gelecek nesillere aktarılacak, unutulmayacak izler bırakmayı bu şekilde tanımlamış şair. Benim ruhuma çok yakın geldi. Bu usul benim gönlüme, ruhuma, fıtratıma çok yakın geldi. Tabii ki benim yazdıklarım, ortaya koyduklarım, o güzel ustaların, o kelam ustalarının yazdıklarının bir satırı dahi olamaz. Bir kelimesinin dahi yerine geçemez. Ama usul, yazma usulü, geriye bir iz bırakma, hoş bir seda bırakma adına benim de takip ettiğim bir usul oldu.
0: Yani aslında tevazu gösteriyorsunuz çünkü 4 tane kitap yazacaksınız, 5.'ye hazırlanacaksınız, hacimli eserler ortaya koyacaksınız, edebiyat ağırlıklı gideceksiniz, bir tanesi mesleğinizle ilgili olacak, yani anılarınız olacak. Aslında bence çok güzel bir medeni cesaret, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Aslında bugün elbette tarihimiz şanlı edebiyatçılarla dolu. Okuduğumuzda gönül ufkumuzu genişleten, birçok şey kazandığımız, hayati kelimelerle, kavramlarla bizi tanıştıran birçok yazarımız var. Sizin hayatınızda böyle iz bırakmış, etki bırakmış, işte bu benim yazarım, onu okurken çok büyük keyif alıyorum dediğiniz yazarlar var mı?
1: Bu biraz önce bahsettiğim Baki şair, Kanuni Sultan Süleyman'ın himaye ettiği şair aynı zamanda.
0: Evet.
1: Biraz önce, yayından önce fizyoterapistim, edebiyatta okudum, yazarlık falan deyince ne alaka dediniz, ben de size yayında da söylerim dedim. Evet, zeminimde aldığım eğitim edebiyatla uzaktan yakından pek bir alakası yok. Ama bütünleyici bir bakış açısıyla bakacak olursak aslında her şeyde bir bağlantı kurabiliyoruz. Şair Baki'yi de Sultan Süleyman Bursa'da keşfedip onun bir kelam ustası olacağını anladığı zaman İstanbul'a getirip onu yetiştirmeyi planlıyor. Çünkü o zaman şairler çok kıymetli.

0: prestij sahibi, padişahların himaye ettiği, kendi koruması altında olan şairleri var. Bakın gazavatnameler bu şekilde yazılıyor mesela. Sefere dahi şairiyle beraber çıkıyor komutanlar, padişahlar. Neden? O ortamı hissetsin, o anın heyecanını yaşasın, atmosferi solusun ki gelecek nesillere aktarılacak hissi yazabilsin, aktarabilsin yazdıklarına diye. Baki de bu ışığı görünce İstanbul'a getiriyor yetişmesi için. Kimin yanına çırak olarak veriyor biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu?
1: Yok.
0: Mimar Sinan'ın yanına çırak çok olarak iyi veriyor. Bakın, yani parçalayıcı bir bakış açısıyla bakarsak bunu anlamamız mümkün değil. Sonuç odaklı düşündüğümüz zaman birisi mimar, öteki kelam ustası olacak. Onda o ışığı görmüş. Ama bakın, şair Baki yıllar sonra artık nam salmış bir şair olduğu zaman diyor ki Sinan'ın taşa yaptığını ben kelimelerle yaptım diyor. Yani aslında ikisinin de yaptığı işte, ortaya koyduğu da aradığı şey de aynı. İkisi de güzeli arıyor. Bütünleyici bir bakış açısıyla baktığımız zaman taşlar yerine oturuyor. Ben de hep öncesinde sorguladım. Hani benim amacım, idealim, hedefim, meylim hep edebiyat yönündeydi ama ben yönlendirmelerle sayısala yöneldim ve fizyoterapist oldum. Hep hayıflandım aslında ama en son edebiyat bölümünü bitirdiğim zaman, şu işimde iz bırakanlar kitabını yazmaya da niyetlendiğim zaman anladım ki aslında insana dokunmak benim mesleğimde, insanlarla hemhal olmak, bu fizyoterapistlik hayatında yoğrulduğum o rehabilitasyon sürecinde insanların gelişimine şahitlik etmek, vesile olmak aslında ilham olmuş. Edebiyatçı ruhumu beslemiş. Edebiyatçı ruhum da fizyoterapistlik bakış açıma bir boyut kazandırmış belki. İşte bütünleyici bir bakış açısıyla gördüğümüz zaman hadisatta hiç boşluk yok. Her şey yerli yerinde, olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda. Sadece biz bu hikmet dersinden hissemizi ne kadar alıyoruz? Onu sorgulamamız gerekir.
1: Aslında soracağım birkaç sorunun bile yanıtını aldım ben. Özellikle edebiyatın hastalarınızla olan ilişkinizdeki etkisini soracaktım ki siz söylediniz, çok güzel oldu. Bir de bir şey söyleyeyim, gerçekten önemli bu. Ben genelde sayısal ağırlıklı okuyan hocalarımızda, kardeşlerimizde hitabet problemi görüyorum. Fakat sizde öyle bir problem yok. Muhtemelen bunu da edebiyat giderdi. Okuduğunuz kitaplar,
0: evet,
1: yazdığınız
0: okumak,
1: satırlar ve sadırınıza düşen cümleler artık orada dilde renk bularak güzel, evet, bir diksiyona dönüştü diye düşünüyorum.
0: Kitap okumak insanın ufkunu geliştirdiği gibi kelime dağarcığını da artıran bir şey. Kendimizi ifade etme becerilerimizi geliştiren bir şey. Ne zaman hani bir çocukluğumda, gençlik yıllarımda, lise yıllarımda hissederdim. Kitap okumaya biraz ara verdiğim zamanlarda tıkandığımı fark ederdim. Biraz benim kitap okumam lazım. Biraz evet, kelimelerle, o satırlarla hemhal olmam lazım diye düşünürdüm. Gerçekten kitap okumanın çok ciddi etkisi var. Orada okuduğunuz satırlar unutsanız bile orada kalmıyor. Bazen dünkü yediğimiz yemeği unutuyoruz mesela. Ama o yediğimiz gıdalar bize besin kaynağı olmuyor mu? Oluyor. İşte belki 10 yıl önce okuduğumuz bir kitabı hatırlamıyoruz bile. Ama mutlaka o gıdasını bize veriyor. Ya kelime dağarcığı olarak, ya bakış açısı olarak, ya diksiyon olarak, ya kelime dağarcığı, iletişim, ifade etme becerisi olarak illaki bize bir besin olarak katacaklarını katıyor.
1: Evet. Sevdiğiniz yazarlardan bir tanesi Baki'ydi. Ama diğerleri var mı, başka söyleyeceğiniz
0: tabii
1: bu konuyla ilgili?
0: Tabii ki burada yazmaya ilham olan, yazmak için ne lazım konusunda düşünürken hep Ali Emiri'yi düşünürüm ben. Aslında evet, kendisi bir kütüphaneci, araştırmacı ama çok güzel de şiirleri var. Yazmak için ben hep bir sükût lazım diye düşünürüm. Biraz böyle bir tenhalık lazım, çekilmek lazım, kendilik lazım, kalabalıkların arasından sıyrılmak lazım. Ne zaman şu beden dili geri çekilirse bir adım, gönül dili kendine meydana çıkabilecek saha buluyor. Bunu Ali Emiri çok güzel ifade etmiş Peyda redifli bir şiirinde. Lisan derdi derununa tercüman olmakta acizdir. Sükutumdan tahammül ehlinin feryad olur peyda diyor.
1: Harika.
0: Bunu Türkçeden Türkçe'ye tercüme edecek olursak dil içindeki, gönüldeki derdi anlatmakta yetersiz kalır. Sabır ehlinin sükutunu dinlersen nice feryatlar işiteceksin diyor. Bu biraz da bana Yunusça bir yaklaşım gibi geliyor. Deprenmeden dil dudak, sözü işiten gelsin derken Yunus yine sükutun gücünden bahsediyor aslında. Ve şiirin devamında Ali Emir diyor ki, yine aynı şiirin devamında, Lisanı aşk ederdi güftügü ta olmadan evvel, ne sen peyda, ne ben peyda, ne dil peyda, ne can peyda diyor. Yani gönlün dili, aşkın dili kol gezerdi şu alemde ta olmadan evvel, hiçbirisi olmadan evvel. Ne sen, ne ben, ne gönül, ne can. Hiçbirisi olmadan bu alemde gönlün dili dolaşırdı, güftügü ederdi diyor. İşte bu yüzden sükût önemli. Biraz susunca, dil biraz geri çekilince gönülde çağlayanlar coşmaya başlıyor. Ali Emir'i de burada bize sükutun gücünden bahsetmiş oldu. Şimdi Ali Emir'i demişken biz onun şiirlerinden bahsettik ama bizim kültürümüzdeki ve dilimizdeki öneminden de burada kısaca bahsetmek istiyorum. Ali Emir'i aslında bir kütüphaneci. Divan-ı Lügat-ı Türk adlı, evet, eseri kültürümüze kazandıran, dilimiz açısından çok kıymetli, kazandıran tarihçimiz bizim. Bunun orijinal tek nüshasını, yeryüzündeki orijinal tek nüshasını bulup bir sahafta millete vakfediyor. Bir sahafta bulduğu nüshalarını gördüğü zaman sahafın haberi yok nasıl bir cevhere sahip olduğundan. Bunu satın alacak da parası olmadığını fark edince Ali Emir'i sahafı dükkana kilitliyor. Kimseye satılmasın diye gidiyor, borç para buluyor ve bulduğu parayla da satın alıyor. Ve ne yapıyor? Sadece bu değil, bir sürü dilim kültürümüz açısından değerli yazma eserler aynı şekilde ele geçiriyor. Paraya çevirse Karun kadar zengin olabilirdi. Paraya çevirmiyor, satmıyor, zengin olmuyor. Fatih Camii'nin altında bir millet adında kütüphane kuruluyor ve millete vakfediyor. İşte kültürümüz açısından bu kadar önemli bir yere sahip olan bu zat-ı muhteremde sükutun gücünü yine bize bu dizeleriyle eşsiz bir şekilde iletmiş, aktarmış oluyor.
1: Evet, saygıyla ve rahmetle, evet, anıyoruz. Evet hocam, program çok iyi akıyor zaman. Bir eser armağan edeceğiz sizlere. Tam programın ortasındayız. Hı-hı. Mustafa Cihat, Can dedim. Bu güzel eserden sonra inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz. Her hafta farklı konu ve farklı konuk diyoruz ya, bu hafta biraz edebi ağırlıklı gidiyoruz. Frekanslarınızın başından ayrılmıyorsunuz. Mustafa Cihat'ı birlikte dinliyoruz. Sonra hep beraberiz.

0: Evet kıymetli dostlar, Mustafa Cihad'ı dinledik ve Enderuni Muhabbetler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazar ve fizyoterapist Şule Hanım'la birlikteyiz. İlk bölümde biraz kendisini tanıdık ve yazarlık üzerine konuştuk. Hocamız çok iyi güzel edebi bilgiler de verdi bize. Biraz da böyle hocam yavaş yavaş hem iki mesleğiniz diyelim ya da iki sanatınızı birleştiren konulara yavaş yavaş girelim. Fizyoterapistlikten yazarlığa giden yolunuzda sizi yazmaya götüren şeyler, sebepler neler veya nasıl ilham alarak yazdınız?
1: Benim için yazmak biraz da kendimle konuşmak aslında. Kendime söylemek istediğim şeyleri, kendi içime sindirmek istediğim şeyleri önce yazıyorum. Hani anlattıklarım, sözlerim önce kendime, sonra diğerlerine. Yazdıklarım da önce kendi sadrıma, sonra satırlara. Tabii ki okuyanlar da hani kendi gönül penceresini açanlar, kalbini kalbime yakın hissedenler bu yazdıklarımdan da kendi paylarını alacaklardır. Ama benim öncelikli muhatabım hep kendim oluyor. Onun için bir konuda bir eksikliğim varsa, bir konuyu kendime empoze etmek istiyorsam, içime sindirmek istiyorsam mutlaka onunla ilgili enine boyuna yazıp felsefesini yapmak çok hoşuma gidiyor. Mesleğim olarak, fizyoterapistik olarak da insana dokunmak, insanla hemhal olmak, insan tarafından dokunulmak, insanla etkileşim halinde, iletişim halinde olmak gerçekten ilhama mazhar olan şeyler. Özellikle bu dördüncü kitabımda İşimi İz Bırakanları yazarken bunu çok hissettim. İşimdeki bazı yorgunluklar, kimi zaman bıkkınlıklar, olası duyarlılıklar yerini ilham avına çıkmış bir yazarın heyecanına bıraktı. Çünkü artık her bir hastaya, her bir karşıma çıkan her bir insana acaba bu bana ne katabilir gözüyle bakmaya başladım. Ne öğrenebilirim? Çünkü insan insanın karşısında boşu boşuna çıkmıyor. Kanatsız bir kuşun dahi uçmadığı şu alemde, hadisatın başı boş olmadığı şu alemde insan mı insanın karşısına boş yere çıkacak? Hayır, elbette bir hikmeti var. Ya bizden alacakları var ya bize katacakları var. Bu minvalde düşündüğü zaman insan insanı tanımaya başlıyor. Farklı bakış açıları elde etmeye başlıyor. Şuuru genişliyor, ufku genişliyor gerçekten. Şimdi biraz önce sükuttan yapıp programımızın ilk bölümünde sükuttan bahsettik. Yaşam içerisinde koşuştururken de, hani meslek hayatımızın içerisinde olsun, işimizi icra ederken olsun, bize mesaj veren çok şey oluyor. Ben burada Ali Emir'den bahsetmişken, yeri gelmişken kendi son zamanlarda yaşadığım bir olayı da burada paylaşmak istiyorum. Çalıştığım hastanenin nöroloji ve ortopedi servisinde sık sık hastaların fizyoterapiste ihtiyaçları oluyor ve bunlar fizyoterapiste yönlendiriliyor. Yataklarında, odalarında fizyoterapistler tarafından değerlendirilerek tedavi süreçleri o yatış süresi içerisinde gerçekleştirilmiş ve yönlendirilmiş oluyor. Yani şöyle bir durum var. O nöroloji, ortopedi servislerinin olduğu blok bizim fizik tedavi ünitemizin olduğu bloktan konum olarak uzak. Dolayısıyla biz gün içerisinde de bir konum uzaklığından dolayı geçiş yapıyoruz ihtiyaç durumlarında. Bir gün nöroloji servisine gideceğim. Günün en yoğun zamanı. Kafamda bin türlü telaşe, yetiştirilmesi gereken işler, koşuşturulması gereken işler. Elimde telefon, hastaneye doğru gidiyorum ve kestirme yoldan, girişten giriyorum ki o polikliniğin kaosuna, o kargaşaya, hastaların kalabalığın içine girmeden arkadan bir morg kapısı var. Eksi birden oradan girip tenhadan ulaşmayı planlıyorum. Elimde de o arada mesaj gelmiş. Telefona bakıyorum. Bir yandan yazarken kafamı bir kaldırdım. Önümde merdivenler olması gerekirken ben kapalı, karanlık, penceresiz bir alandayım. Bir anda kafamı kaldırdım. Karşımda iki tane beyefendi. Onlar da şaşkın şaşkın bana bakıyorlar. Olunmaması gereken bir yerdeyim. Aa, buradan dedim, çıkış yok muydu dedim. Beyaz önlüklü olduğum için hastane çalışanı olduğumu da tahmin ediyorlar. Ben buradan çıkış yok muydu deyince ikisinden birisi gülümsedi. Hocam burası son çıkış dedi. Ben morga girmişim meğer o telaşeyle. Ben ah dedim, çıktım, telefonu cebime attım ama o anda bir böyle bir durdum sanki. Her yerden yankılanıyor. Burası son çıkış, burası son çıkış, burası son çıkış. Durdum, sustum. Kafamda dolaşan tilkileri bir durdurdum. Cebime attım telefonu, bir sustum, gözümü kapattım. Burası son çıkış. O mutlak çıkışa, kaçınılmaz çıkışa bir gün varacağım. Ve ben olmasam da bu işler yürüyecek. Evet. Ben olmasam da o hastalara birisi gidecek. Hayat devam edecek. Ben olmasam da bu devran dönecek. Dünya dönmeye devam edecek. Ve ben susunca gönlümden böyle bir Mevlana'nın dizeleri çağlayanlar gibi sıraya dizildi. Yüzde ısrar etme. 90 da olur. İnsan dediğin 90 da olur. Sakın büyüklenme. Elde neler var? Bir ben varım deme, yoksan da olur diyor Hazreti evet. Mevlana. Yani biz evet yaratılmışların en şereflisi olarak eşsiziz ama vazgeçilmez değiliz. Bu muhteşem döngünün sadece bir parçasıyız. Evet eşsiziz ama vazgeçilmez değiliz. Bu düşünceyle benlik dağını aşarak, benlik duvarını aşarak kendimize bir rota belirlememiz gerekiyor. Aynı yine Cemil Meriç'in dediği gibi yıldızları söndürmüş fırtına, batan bir gemidesin. Senden ne kalacak yarına, kıyılardan imdad isteyen sesin diyor çağın mütefekkiri. Söz dönüp dolaşıp yine geçmişe bırakacağımız o sese, sedaya geliyor. İşte bütün amacımız, uğraşımız biz olmadan da deveran edecek bu dünyaya bizden sonra hoş bir sada bırakabilmek.
0: Ya da yeni bir başlangıca iyi bir amel defteriyle gitmek. Evet. Hani dünyadayız, evet. Hayat kitabımıza istediğimizi yazma hakkına sahibiz. Şükrümüzü de isyanımızı da kendi elimizle kendimiz yazıyoruz. Güzel bir deyim var ya, hani insan cennete götüreceğini buradan götürür.
1: Evet.
0: Cehennem ateşini de buradan tutuşturur diyor. Biz inşallah berzah alemine güzel bir şekilde geçiş yapar. Ahiret yurdunda da amel defteri sağ tarafından verilenlerden oluruz.
1: İnşallah.
0: Kendi kitabı bize oku dendiğinde evet. İnşallah hep hayırları okuruz. Hocam aslında belki bizleri dinleyenlerden yazarlıkla ilgili şu soruyu sormak isteyenler olabilir. Yazmak için ne lazım?
1: Yazmak için sükût lazım dedik. Ama sükûtun yanında bence bir de dert lazım. Keder lazım. Yani o büyük vazgeç. Dert kalemin mürekkebidir.
0: Derde davet ediyoruz insanlar öyle mi?
1: Evet.
0: İşte, derdin yoksa derdin büyüktür diyorlar. Doğru mu o zaman?
1: Evet. İnsan zorluklarla güçlenir. Yani kalem de kederden beslenir. Derdi olan insan yazar. Yani dert kalemin mürekkebidir muhakkak. Ben kendimi bildim bileli, kendimi kelimelerle ifade etmeyi, yazarak ifade etmeyi yani çok seviyorum ve bunu da devam ettiriyorum çocukluğumdan beri. Ama dönüp baktığım zaman yazdığım şeyler hep hüzünlü şeyler. Ha belki de bir kaçış oldu. Bir liman oldu hüzünlendiğim, üzüntü duyduğum zamanlar yazmak benim için. Ama çağlar ötesine sesini duyurmuş şairlerimizin, yazarlarımızın baktığımız zaman onlarda da gördüğümüz o elem, keder. Hani Mevlana hamdım, piştim, yandım diyor ya hamdım, piştim, yandım diyor ya, bu öyle bir şey. Yani ışık yaradan sızar diyor yine Hazret. İnsan dediğin, bu gönül dediğin odun değil ki ateşe atıp pişsin, yani ateşte pişsin. İnsan da dertle, kederle, elemle pişiyor, olgunlaşıyor, bir kıvama geliyor, bir şuur kazanıyor, bir boyut kazanıyor kendince. Tam da bu noktada ben aslında bir sisal bitkisi örneği vermek istiyorum. Amerika kıtasının verimsiz topraklarında yetişen bir bitki sisal. Elyaf dokumacılığında kullanıyor. Ama Amerika kıtasında böyle sert, verimsiz topraklarda sıcak güneşin, soğuk rüzgarın, sert ve iklim koşullarında yetişiyor ve yapraklarının arasından elyaf elde ediliyor. Tabii elyafın değerliliğinden dolayı, kıymetinden dolayı bunu düşünüyorlar ki daha verimli topraklarda yetiştirelim, daha çok yetiştirmiş olalım, daha çok elyaf elde edelim. Yapıyorlar ve başarıyorlar da, gerçekten daha büyük yapraklı bitki elde ediyorlar. Ama bir de bakıyorlar ki içerisinde elyaf yok. Yani bitkinin o soğuk rüzgarla, sıcak güneşle, o verimsiz şartlarla mücadelesi aslında o içindeki cevheri ortaya çıkarmış oluyor. İşte insan da böyle. Yani büyük başarılar büyük mücadelelerin ardından geliyor muhakkak. Ve mücadele ne kadar çetinse başarı da o kadar güzel geliyor gerisinde. Hem kendi hayatımda hem çevremde gözlemlediğim kadarıyla fark ettiğim bir şey var. İnsan yaşamında büyük değişimler ve gelişmeler ciddi sancılı süreçlerden sonra meydana geliyor. Sanki bir doğum sancısı gibi. Çok sıkıntılı süreçleri takip ederek zuhur ediyor. Yani ne demiş şair Şeyh Galip? Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret Çehi Kenan'ı, ne devlet var içinde diyor.
0: Evet.
1: Yani Mısır'a sultan olmak için Kenan kuyularına atılmak gerekiyor demek ki. Yaşanan hadiselerin zahiri, batini boyutu farklı olabilir. Görünen yüzü, görünmeyen yüzü farklı olabilir. İnsan değişir, şartlar değişir, bakış açısı değişir. O yüzden çok da hani görünene takılmamak lazım. Hayır görünen de şer olur. Şer görünen de hayır olur. Kadere teslim olan kederden emin olur. Bu şekilde bağlayabiliriz. Bu sebeple yani dertsiz tasasız bir hayat da bizi çok geliştirici değil. Hani beklentisi gerçek değil. Bu bir doğru. Gerçekten dört dörtlük bir yaşam düşünülemez. Burası dünya. Burada her şey yarım kalır. Böyle bir beklenti, her şeyin dört dörtlük olduğu sıkıntıdan, elemden beri bir hayat gerçekten bizi geliştirici de olmaz. Ham kalırız. O yüzden... Yani netice itibariyle başımıza gelen olumsuz her olaya da bir tohum gözüyle bakmamız lazım. Bu gözle bakmak hadiselerin hikmet boyutundan alacağımız hisseyi de dersi de artırır muhakkak.
0: Evet, söylediklerinizden karanlığın en koyu olduğu zaman aydınlığa en yakın olduğu andır. Her ne kadar çok yoğun bir çalışma hayatı içerisinde olsak, yorulsak da yorulduğumuzu gösterir. Ve her yoğrulma arkasından kutlu bir doğuma arefedir diye düşünüyorum. Hocam, şimdi İz Bırakanlar kitabına bir geri geleceğim. Başta konuştuk ama çalışma hayatınız var, hastalarınız var ve size ilham oluyor. Bir kitaba dönüşüyor bu. Burada bizlere aktarmak istediğiniz özel durumlar var mı? Yani bu kitabı okuyacaklar nelerle karşılaşırlar?
1: Bu kitabı okuyacaklar hani edebiyat yolculuğu, hani edebiyattan fizyoterapistliğe geçen yol deyince ya da işimde iz bırakanlar ismini duyunca mesleki anlaşılmaz bir kitap olarak algılanmasın. Bu herkesin kendisine has bir şey bulabileceği, bazen düşündüren, bazen güldüren, bazen şükrettiren. Hani başına gelen, çünkü biz devamlı hastane içerisindeyiz. Hastalarla hemhaliz ama başka insanların farkına varamayacağı bazı durumlar olabilir. Başına geleceğinden ya da elinde aslında nimet olarak sahip olduğu şeylerin farkındalığı bile olmayan durumlar olabilir. Bu farkındalığı kazandıran da bir paylaşım olduğunu düşünüyorum kitaptaki hikayelerin. Hepsi benim için çok değerli. Kitapta yer alan hikayelerin kahramanları olan hastalarımdan hep onay alınarak kendilerinin izni dahilinde yazdık, bunu yayınladık. İsimleri değişti sadece kimliklerini aşikar etmemek adına. Kimisi benim çok güldüren, hala anımsadığım zaman yüzümde bir tebessüm bırakan anılar. Kimisi gerçekten çok çetrefilli yollardan, kafa travmalarından, trafik kazalarından, intihar vakasından sonraki rehabilitasyon süreçlerinden, benim de ağlaya ağlaya o sürece eşlik ettiğim zamanlardan bende bıraktığı izleri yansıtıyor. Eğer ona anlatmaya girersek bize bir program yetmez hocam.
0: Şöyle en azından dikkat çeken bir tanesini ben dinlemek isterim. Gerçekten çok merak ettim. Yani... Çünkü o alan çok bildiğimiz bir alan değil.
1: Evet.
0: Yani bugün çok farklı konu ve konuklarla biz burada oluyoruz ama herhalde Hedef Radyo'da çok fazla fizyoterapist görmüyoruzdur yani.
1: Şimdi o zaman siz istediniz. Uzarsa eyvallah, program esneteceksiniz. Şimdi meslek hayatımın ilk yıllarında ben o zaman bir üniversite hastanesinde çalışıyorum. 2 veya 3 yıllık fizyoterapistim. İdealist, böyle hedefleri olan, hevesli, heyecanlı bir fizyoterapistim. Servise yataklı servis burası. Üniversite hastanesinin fizik tedavi yataklı servisi. Servise intihar eden bir öğrencinin, üniversite öğrencisinin yattığını söylediler. Yoğun bakımdan intihar etmiş, hayati tehlikeyi atlatmış, yoğun bakım sürecinden psikiyatri servisine kaldırılmış ve psikiyatri servisinden de bize gelecek, belden aşağısı tutmuyor. Çünkü böyle ayaklarının üzerine düşmüş ve beli kırılmış, belden aşağısı tamamen felç. Ben kendi kendime o zaman da oranın en daha böyle küçük fizyoterapistiyim. Allah vere de bana düşmese bu hasta diyorum. Çünkü psikiyatriden gelmiş, hiç konuşmuyor, iletişime kapalı. Nasıl yapacağız? Nasıl, bizde de insana iletişim kurmak, onun bize gönül kapılarını açması çok önemli. Rehabilitasyon iki taraflı bir süreç. Tek başına emek vermekle kat edebileceğiniz bir mesafe değil. Hasta geldi, bana düştü. Ve hasta odadan girer girmez ben müthiş bir şekilde kardeşime benzettim. Kardeşimle aynı yaş. O sene benim de kardeşim üniversiteye, farklı bir şehire gitti. Çok etkilendim. Sima olarak da çok etkilendim. Gerçekten tamamen kapalı, göz teması kurmayan bir çocuk. Sorduğuna cevap vermeyen çocuk. Bakışları korkutucu bir çocuk. Ve belden aşağısı normalde, hani normal tıbbi olarak tutmuyor. Ama ellerinde de güç kuvvet yok. Ben iletişim kurmaya çalışıyorum. Kafasını çeviriyor. Öbür tarafa geçiyorum. Yine çeviriyor. Bu çocuğa bir ulaşmayı kendimce bir hedef koydum. Kardeşime de benzettim ya. Ben rehabilitasyon seans saatleri haricinde de odasına gidiyorum. Sevdiği tatlıyı öğreniyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum. İğneyle kuyu kazıyoruz zaten biz. Bir gün odasına gittiğimde yavaş yavaş bana açılmaya başladıktan sonra, konuşmaya başladıktan sonra dedi ki, ben dedi, ilk yeni yeni konuşmaya başladığı zamanlardı. Ben dedi, Allah beni affetmeyecek. Ben cehenneme gideceğim dedi. Ben ölecektim, ölemedim. Allah beni affetmeyecek dedi. Hepimiz böyle kala kaldık. O hadiseden sonra yeni yeni konuşmaya başlıyor çocuk ve söylediği şey bu.
0: Tam ben, bizim alanmış hocam.
1: Evet, tam da bir yandan konuştu diye seviniyorum. Bir yandan da çocuğun söylediklerine nasıl verimli bir etkileyici bir cevap verebilirim diye düşünüyorum. Yanına yaklaştım, dedim ki Allah seni affetmeyi murad etti ki bugün hayattasın.
0: Evet, ilk dedim. Cümleniz çok doğru. Ben de hemen siz bu soruyu sorarken Allah seni affetmeyecek olsaydı yaşatmazdı.
1: Ve o günden sonra o çocukla adım adım ilerledik. Psikolojisi düzeldi. Tedaviye müthiş derecede katılımı sağlandı. İlk başta konseyde bütün anabilim dalındaki profesör hocalarla beraber toplanıp konuştuğumuzda biz o çocuğa şöyle bir hedef koymuştuk. Beline kadar cihazlarla, uzun yürüme cihazlarıyla ayakta zor durur belki diye hedef koyduğumuz çocuk şu anda sadece ayakkabı içerisinde bir yaprak ortezle düşük ayağından dolayı kullanıyor onu da. Kendi hayatını idame ettirecek hale geldi. Tedavi sürecinde çok beni etkileyen dönemler oldu, sözleri oldu ama taburcu olduğunda da en çok ben etkilendim. Yani sanki bir bağ kurmuştum onunla, bir gönül bağı kurdu. Ailesi çok büyük bizimle vefa içerisinde bir minnet duydu. Tabii ki önce Allah'ın izniyle, sonra bizim yani vesile olmamızla çocuk sağlığına erişti. Ama güzel bir anı oldu benim için. Taburcu olduktan sonra da ayaktan tedavi şeklinde rehabilitasyon süreci devam etti. İlk tek başına dışarıya çıkıp dolmuşa bindiği gün benim yanıma gelmişti. Çok etkilendim, çok duygulandım. Kapıdan bir girdi ve o ilk günkü hali, sedyede taşınarak geldiği hali gözümün önünden hiç gitmiyordu tabii. Bugün dedi, ilk kez tek başıma bağımsız sokağa çıktım. Dolmuşa bindim ve sizin yanınıza geldim dedi. Şimdi bunlar ilham verici şeyler değil mi hocam? Bir edebiyatçı bakış açısıyla baktığınız zaman.
0: Çok fazla. Hatta bir edebiyatçıya göre bunun onda biri olsa yeterlidir zaten. Rüzgarın esmesi bir kitap yazmak için yeterlidir. Evet. Yağmurun yavaş yavaş gökten inmeye başlaması bir şiire, evet, konu oluyorsa, sizin hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış, hatta tırnak içerisinde Allah'tan umudunu kesmiş, beni affetmeyecek diyen bir gencin sonra size dolmuşa binerek, yürüyerek size gelmesi gerçekten ilham, evet, verici. Ben çok etkilendim. O gencimizle irtibatınız devam ediyordur, evet, muhtemelen.
1: Ailesiyle. Uzun süre soluklu tedavilerin devam ettiği süreçlerde ailenin de size bir gönül bağı oluyor. Vefa duyuyorlar. Gerçekten ben hasta yakınlarımdan vefayı öğrendim. Onlardan vefanın nasıl gösterildiğini, nasıl gönül bağıyla kendilerine emek veren insanlara karşı yaklaşımlarına şahit oldum. Ben de mahcup oldum onların karşısında. Sonuçta biz işimizi yapıyoruz. Hani ya bundan bir para kazanıyorum. Bu yaşamımı idame ettirecek bir geçim kaynağı mı benim, ama onların vefası karşısında bizler de mahcup oluyoruz. Vefa hep daim olsun hayatımızda.
0: Vefa her yerde lazım. Evet. Sadece İstanbul'da bir semt olarak, evet, kalmasın. Peki bütün yazdığınız kitaplardan muhakkak size kalan bir şey vardır ama bu anılar, iz bırakanlardan, evet, size neler kaldı?
1: Mesleğime bakış açısını değiştirdi. Yani hastalarımla bir problem yaşadığım zaman bunda bir şey çıkacak. Bu karşıma boş yere çıkmadı. Ya bana ya eksik olduğum bir yönümü Allah tamamlatmak, beni olgunlaştırmak için karşıma bunu çıkardı. Ya da benim ona vereceğim bir şey var. Dediğim gibi hani farklı farklı bakmaya başlıyor insan. Yoğruluyor, değişiyor, dönüşüyor. Yazdıklarımdan en çok etkilenen yine ben oluyorum. Söylediklerimden en çok hisse alan yine ben oluyorum. Anlattıklarım önce benim sadrıma, önce kendime, nefsime. sonra diğerlerine ulaşsın diye umut ederek yoluma devam etmek istiyorum. Allah istikrar ve istidat versin inşallah.
0: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Konuşan bir vaize değil, fizyoterapist bir edebiyatçı. Evet, gerçekten çok keyifli bir program oldu. Yani şöyle ben çok Vaize Hanım'la, Vaiz Bey'le program yaptım. Elbette çok şey kazandık onlardan, fakat aslında insanın kendi branşını, kendi mesleğini vaizelik gibi yapması da çok güzelmiş. Sizden bunu anladık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hem kaleminize kuvvet diyorum.
1: Amin.
0: Hem yüreğinize kuvvet, hastalarınızla olan irtibatınızda başarılar diliyoruz. Rabbim inşallah sizin ellerinizle, sizin emeklerinizle nice yıkılmış hayalleri tekrar yeşertsin.
1: İnşallah.
0: İnşallah kendi hayatlarını sonbahar gibi görenlere ilkbahar yazı yaşatsın sizin ellerinizle diyelim.
1: İnşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: misafirimiz olduğunuz için.
1: Çok keyif aldım.
0: İnşallah biz tekrar sizleri konuk etmek isteriz müsait
1: İnşallah.
0: Olduğunuzda.
1: Her zaman.
0: Eyvallah. İnşallah tez zamanda da kitabınızı okuyacağız. Diğer kitaplarınızı da buluşmak istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Evet kıymetli dostlar, bugün çok özel bir konukla program yaptık. Aslında sizler dinlerken keyif aldınız, çünkü programı yapan da büyük bir keyif aldı. Bize hep söylenir, bir yazarın yazdığı yazıda eğer yazar büyük keyif almışsa o yazı güzeldir. Bugün yaptığım programdan kendim keyif aldığım için sizlerin de istifade ettiğinizi ümit ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Halil Bey'e teşekkür ediyoruz, yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz. Şule Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sizlere de teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Eğitimde Jean-Monnet.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean-Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekkin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyeti dersleri ile tekrar bir aradayız. Sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı vakitler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Mevlamızdan içerisinde bulunmuş olduğumuz şu kurban öncesi dönemi Zilhicce ayımızı her cihette hayırlı, bereketli kılmasını diliyoruz. Şu anda mübarek beldede bulunan tüm hacı adaylarımızın ifa edecekleri hac farizasının diğer tüm ibadetlerinin dergah-ı uluhiyetine en güzel bir şekilde kabul olmasını niyaz ediyoruz, dua ediyoruz, diliyoruz. Aynı şekilde bu süreç içerisinde Müslümanlar olarak bu dönemin, Zilhicce ayımızın, kurban mevsiminin, kurban bayramımızın hayırlı, bereketli feyzi olmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün İslam medeniyeti derslerimizde farklı bir ders uygulaması gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle gerçekleştireceğimiz ders gayri İslam medeniyeti, yani gayrimüslim diyeceğimiz yerde bunu kullanıyoruz. Gayri İslam medeniyeti örnekleri, bu örneklerden bir tanesini bugün ders olarak işleyeceğiz. Avrupa devletleri, milletleri, toplumları medeniyetini bugün sizlerle işleyeceğiz, konuşacağız. Tabii gayri İslam, gayrimüslim medeniyetleri konu edinmenin belli bir takım gerekçeleri var. Bugün biz İslam medeniyetini konuşurken, İslam medeniyetinin tarihsel serüvenini konuşurken kendi tarihimizden, kendi müktesebatımızdan haberdar olmayı, bu konuda bilgi sahibi olmayı, bu konuda tarihsel olarak model alacağımız, bugüne uyarlayacağımız meseleleri oradan çekebilmemiz, oradan projelendirmemiz, almamız gibi bir takım maslahatlar, bir takım maksatlar gözetmekteyiz. Bugün İslam medeniyeti dediğimiz şeyin muhalifinde, mukabilinde, karşısında yer alan gayrimüslim medeniyet örneklerini, gayri İslam medeniyet örneklerini kodu edineceğiz. Bunun ile ilgili bizim böyle bu şekilde bir ders yapmamızın belli bir takım sebepler var. Yani buna biz baktığımızda özellikle niçin gayri İslam medeniyetlerini anlatıyoruz, anlatmamız gerekir dediğimizde bunun belli gerekçeleri olduğu düşünülür. İnsanlık tüm din, fikir ve renklerle bir ailedir. Yani bugün yeryüzündeki tüm insan sınıflarını, insan topluluklarını bir arada düşündüğümüzde bunların bir aile, insanlık ailesinin bireyleri olduğunu görmek, kabul etmek gerekir. Bu ailenin üyelerini farklı kılan faktörler, bu faktörlerin doğurdukları sonuçlar ve bunların etkilerini tespit etmek önemli.

daha sonra bu medeniyetin diğerlerine etkilerini, tesirlerini kodunu edinmemiz bizim bu dersi yapmamızın bir gerekçesidir, bir maksadıdır. Burada dil çalışmalarında temel iki yöntemi bu anlamda ifade etmek istiyorum. Dil çalışmalarında temel iki yöntem sosyal çalışma ve tanıtımlara da uygulanabilir diye düşünüyoruz. Bu kendi kanaatim. Bunlardan birincisi, dili tahlil ederken, dili incelerken, ele alırken birinci olarak kökten gövdeye üretim ve türetim. Yani biz buna tasrif diyoruz. Arapçada tasrif diyoruz. Bunun yanı sıra bir kelimeyi ele alırken bu tasrif dediğimiz, çekim dediğimiz kelime yapım ekleri dediğimiz, yani kelimenin kelime olmasını sağlayan ekleri konu edinen üretim ve türetim, bir tanesi budur. Bir diğer tahlil etme yöntemi ise, dili tahlil etme yöntemi ise, kelimeden köke, yani iştikak, biz bir kelimenin mevcut halini alıyoruz, bu kelimenin böyle soyutlaya soyutlaya bu kelimeyi aşağı indirgeye indirgeye ta ki bu kelimenin en kökünü, müştakını buluyoruz. Kökünü, etimolojisini tespit ediyoruz. Bu iki yöntemi aynı şekilde toplumların sosyal anlamda tespitinde de kullanabiliriz. Evet, biz bugünkü Avrupa milletleri toplumu, toplumlarını mevcut düzeyden aldığımızı aşağı doğru indirgediğimizde bunlar bugünkü Avrupa'nın öncesi, onun öncesi, öncesi, öncesi, öncesi. En sonunda bu bahsettiğimiz milletlerin, bu bahsettiğimiz toplumların aslında bizim biraz önce bahsettiğimiz insanlık ailesinin bir ferdi oluşunu buradan tespit edebiliyoruz, buradan gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan biz bugün böyle bir çalışma yaparak, böyle bir metot takip ederek bizim İslam medeniyeti dediğimiz medeniyetin muhalifinde karşısındaki medeniyeti görmeye, gözlemlemeye, tespit etmeye çalışacağız. Bu sayede bizim kendimizi konumlandırdığımız İslam dini, Müslüman İslam medeniyetinin pozisyonuna göre diğerlerinin öteki oluşlarını irdeleyebiliyoruz. Yani öteki dediğimiz toplumun, medeniyetin ne olduğunu ve bunun nasıl olduğunu tespit edebiliyoruz. Temel açıdan bizden olmayanlar diye tanımladığımız diğerleri ve bu diğerlerini kendi müstakiliyetleri içerisinde görmek ve incelemek bu sayede mümkündür. Bu açıdan böyle bir çalışmayı yapmamızın 4 temel başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayrı İslam, gayrı Müslim bir medeniyet olan Batı'yı, Avrupa milletini, toplumunu ele almamızda 4 temel meselemiz var, maksadımız var. Bir, bunları irşat ve davet etmek için tanımak gerekiyor. Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini, toplumunu, milletini irşat ve davet için tanımak gerekiyor. İki, bunlardan istifade ve faydalanmak için tanımak gerekiyor. Biz bugün Peygamber Aleyhisselam'ın ilim Çin'de de olsa gidip ilmi Çin'den alınız, onu kendi medeniyetinize göre yorumlayınız, biçimlendiriniz, şekillendiriniz, faydalanınız diyebiliriz. Bugün biz Batı toplumunu, Avrupa toplumunu, medeniyetini bu açıdan değerlendirmemiz gerekir. Çok önemli bir nokta. Bu da biraz önceki bahsettiğimiz irşat ve davet için, malumunuz olduğu üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi tebliğlerine, kendi davetlerinde özellikle bu farklı dönemlerdeki panayırların yapılması sürecine beraberinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizi götürüyor. Hazreti Ebubekir efendimiz de her girdiği çadırda o kabileyle ilgili tebliğ ve irşatı konu bahis yapmadan, girişmeden önce Hazreti Ebubekir efendimiz onları takdim ediyor. Bunlar A kabilesinin A kolundandır gibi bir takım böyle bunlara mahsus özellikler zikrediyor. Tabi haliyle bu özellikler bir anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabının, kitle odaklı hitabının da biçimini, şeklini, çerçevesini belirler hale geliyor. Bir anlamda bunu bugün bizim yapmamız gerekiyor. Hocam bugün Avrupa toplumuna bizim tebliğ ve irşat için tanımamıza şuna buna gerek yok. Avrupa toplumu ile ilgili ön yargılar şunlardır. Avrupa toplumu çığırdan çıkmıştır, şöyledir, böyledir. Bir takım ön yargılar.

kararlarımız olabilir. Buna beraber Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir çalışmasını sadece bu minvalde paylaşmak istiyorum. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda şu an ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görev alanı içerisinde ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Bu ihtida hizmetlerinin özellikle bugün Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili farklı tarihi yerlere ziyaret eden, mescitleri, mabetleri ziyaret eden turistlere cami rehberliği adı altında yapılan çalışmalarda irşat faaliyetleri yürütülmekte. Burada cami rehberleri görev almakta. Aynı şekilde bu işi STK sıfatıyla yapan değerli kardeşlerimiz var. Geçen bu konuda yaptığım görüşmede hakikaten yapay zekayı devreye koyarak, farklı ulaşım, farklı iletişim, farklı yaklaşım tekniklerini işe koyarak böyle takdire şayan hizmetler yaptıklarını gördüm. Bu neyi gerektiriyor? Haliyle muhatap olduğunuz toplumu, milleti, medeniyeti tanımayı gerektiriyor. Bir, irşat ve davet için. İki, bunlardan istifade ve faydalanmak için. Üç, bunlarla birlikte geçinmek ve hayat sürmek için. Bu da bir gerekçe. Neden? Çünkü biz Kudüs'te, Musul'da, Endülüs'te, farklı yerlerde, farklı din mensuplarıyla, farklı kültür mensuplarıyla bir arada yaşamışız. Onlar İslam devletinin varlığını kabul etmişler. Cizyelerini vereceklerini de kabul etmişler. Neticede bunlarla aynı ortamda yaşadığınızda ne yapmanız gerekiyor? Bunları tanımanız, bunlarla birlikte geçim ve hayat sürmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey ki Müslümanlar buna büyük hassasiyet göstermişler. Dördüncü bir gerekçe ise bunlara muhalefet ve bunlara mücadele için bu konuların bilinmesi gerekiyor. Bu da önemli bir gerekçe. Bizim bugün Avrupa milletlerini, Avrupa toplumunu, devletlerini medeniyet olarak muhatap aldığımızda bunlarla muhalefet ve bunlara mücadele hususunda da Müslümanların bunları tanıması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü biz bir toplumla mücadele edecek olursak toplumun fikrini, siyasetini, kaynağını, stratejisini vesairesini bilmeden paldır küldür alelade zuhurat nevinden plansız, programsız bir muhalefet ve mücadele olmaz. Olmamalıdır. Olmamalıdır. Ve bu da bizim için Batı toplumunu, Avrupa medeniyetini öğrenme açısından önemli bir gerekçedir. Yine baktığımızda gayri İslam medeniyeti olarak Avrupa milletlerini, devletlerini, medeniyetini niçin anlatıyoruz dedik. Bu da bizim için önemli bir gerekçe. Çünkü bugün biz Avrupa ile ilgili, Avrupa medeniyeti ile ilgili baktığımızda Avrupa medeniyeti bizimle coğrafi bir komşuluğu var. Coğrafi bir komşuluğu var. Bugün bu coğrafi komşuluğu biz fiziksel olarak yaşıyoruz. Evet, bir taraftan biz bugün Türkiye Anadolu coğrafyasındayız. Hemen ötesinde Trakya, ötesinde Avrupa. Yani Trakya da Avrupa'nın bir parçası. Dahili bir coğrafi komşuluğumuz var. Bununla birlikte bugün yeryüzündeki maddi manevi müessir ve etkin bir medeniyet Avrupa. Bunu kabul etmek durumundayız. Müslümanlar olarak yeryüzünün bugün bir anlamda siyasetini, stratejisini, ekonomisini, birçok meselesini belirleyen bir konumda olduğunu kabul etmek durumundayız. Bir diğer husus, yine genel gerekçelerden özel gerekçeler olarak ifade ettiğimiz Avrupa medeniyetini konu edindiğimizde bugün bizi en çok etkileyen ve kuşatan bir medeniyet. Evet, bugün Müslümanları, Türkiye'deki Müslümanları genel anlamda Müslümanları kuşatmasının, genel anlamda Müslümanları etki etmesinin yanı sıra Türkiye'deki Müslümanları kuşatan, etkileyen ve üzerinde tesir oluşturan bir medeniyet olması açısından bunu dikkate almak gerekiyor. Bizler bu dersimizde Avrupa medeniyetini, Avrupa milletleri, toplumları gayri İslam, gayri Müslüman medeniyet olarak ele aldığımızda 3 derste bunu planlıyoruz. Yani Avrupa medeniyeti 3 ders yapılacak kadar kısa, basit, sıradan bir medeniyet değil. Bunu başta ifade edelim. Çünkü her şeyin hakkını vermek gerekiyor. Her şeyin icabını yerine getirmek gerekiyor. Biz muhtasar bağlamda Avrupa medeniyetini 3 muhtasar ders ile bir anlamda kafamıza bir şablon,
kafamızı

tasarım, bir bilgi, bir bakış açısı, bir yaklaşım oluşturmak mahiyetinde 3 ders işleyeceğiz. Bugün bizim işleyeceğimiz birinci dersimizde Avrupa coğrafyası ve yerleşkelerinin, oraya yerleşen kişilerin beşeriyet tarihini, Avrupa'nın coğrafyasını ve oraya yerleşen toplumun beşeriyet tarihini konu edineceğiz. İkinci olarak baktığımızda Avrupa milletleri medeniyeti, bu medeniyeti doğuran unsurları ve teşekküllerini konu edineceğiz. Avrupa milletleri medeniyeti dediğimiz o medeniyetin unsurlarını, dilini, dinini, teknolojisini, kültürünü, sanatını vesairesini onu konu edineceğiz ikinci dersimizde. Bunların ortaya çıkarttığı teşekkülleri, tezahürleri konu edineceğiz. Üçüncü dersimizde ise İslam medeniyeti ve Avrupa milletleri medeniyetinin ilişkilerini konu edineceğiz. Yani kim kimi ne düzeyde nasıl etkilemiş, bunu üçüncü dersimizde işleyeceğiz. Ama biz bugün birinci dersimizde Avrupa coğrafyası, yani coğrafi şekil olarak, plan olarak, düzen olarak Avrupa coğrafyasını ele alacağız. Ve beraberinde Avrupa coğrafyasının yerleşimcilerinin beşeriyet tarihine bir göz atacağız. Avrupa kıta tabirini kullandığımızda şöyle bir bakmak gerekiyor. Dünya üzerinde bu noktanın yeri ve konumu, buranın önemini ifade eden bir unsur, bir değerlendirme ölçütüdür. Yine bu coğrafyanın iklimi, doğal bitki örtüsü, imkanları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, insanların buraya ne zaman yerleştikleri, nasıl yerleştikleri, burada beşeri düzey süreçleri, yani bahsettiğimiz işte orada ailedir, şehirdir, devlettir, imparatorluktur, bugünkü Avrupa Birliği süreçleri, bunlar hep birer beşeri düzeydir. Bu konular önemli şeylerdir. Aynı şekilde beşeri teselsül, yani oradaki o tarihsel süreç içerisinde beşeri düzey olarak gelişim ve değişimlerini inceleyeceğiz. Evet, bir anlamda biz bugün baktığımızda, geçen yaptığımız kabaca bir hesapta 150 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bir aileden, bir kadın ve erkekten takribi olarak 150 yıllık bir düzeyde, bir zamanda bu ailenin 6 çocuklu bir aile olduğunu ve her ailenin 6 çocuklu olduğunu hesaplayarak bir kabataslak bir hesap yaptığımızda 130-140 yıl içerisinde bu iki kişinin 450-500 kişiye ulaştığını biz hesapladık. Yani bu böyle genel bir hesaplama. Bunun soy hesaplamasını yaptığınızda bugün yeryüzünün değişik coğrafyalarındaki insan rakamlarının, o milyarlar dediğimiz şeylerin nasıl arttığını, nasıl oluştuğunu insan böyle hayretten izliyor. Örneğin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinde uzun bir ömür sürdüğünü düşündüğümüzde, bu uzun ömrün yanı sıra Hazreti Adem'in beraberinde Hazreti Havva'nın çocuklarının senede bir, iki senede bir 100 yıllık bir doğum yaptığını düşündüğümüzde bile çok kısa sürede yeryüzünde bir insan kitlesinin, bir grubunun oluştuğunu görüyoruz. İnsan kudreti ilahinin bu hilkati karşısında, bu nimeti karşısında hakikaten şaşırıyor, Sübhanallah demek durumunda kalıyor. Bir taraftan insanın artışı, bir taraftan nimetin artışı da ona paralel olarak, yani hayvanlar da insanlarla beraber doğum gerçekleştiriyor. Yine insanlarla beraber bitkilerin de bir anlamda üretim potansiyelleri artıyor, üretim imkanları artıyor. Kainatın içerisine bir doğru orantının insan, hayvan, bitki ve diğer unsurlarda beraber teşekkül ettiğini görüyoruz. Bu da bir anlamda bugün evet, bu coğrafyanın tespit edilmesinde, bu coğrafyanın tanımlanmasında bize bir bakış açısı, bir fikir verecektir. Ayrıca Avrupa ile ilgili, Avrupa coğrafyası diye bugün bahsettiğimiz noktanın, bu önemli bir anekdot, bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bağımsız bir kara parçası değil. Bunu bir belirtmek gerekiyor. Yeryüzündeki bugün kıta sahanlığını, kıta mevcudiyetini biz
tanımlarken bir bağımsızlık olgusunu birbirinden gerek toprak olarak, gerek deniz olarak, gerek kültür olarak bir farklılığı konu ediniyoruz. Ama Avrupa kıtasını tanımlarken toprak ve kara parçası olmanın ötesine kültürel bir farklılık olması sebebiyle ayrı bir kıta olarak zikredilmektedir. Ayrı bir topluluk, ayrı bir kültür, ayrı bir yapı olduğundan dolayı biz bugün Avrupa kıtasını başka bir kıta olarak, bağımsız bir kıta olarak konu ediniyoruz. Nitekim Avrupa, Asya'nın bir uzantısı olarak zaten haritada gördüğümüzde, şekil olarak, yeryüzü şekilleri olarak, coğrafi faktör olarak baktığımızda bu şekilde görebiliyoruz. Ve bu da bir anlamda Avrupa'nın bu bugünkü gücünü, bugünkü bu varlığını bir anlamda tespit eden, ortaya koyan bir gerçekliktir diyebiliriz. Avrupa'nın coğrafi konumuna baktığımızda Avrupa'nın Kuzey Yarımküre'de yer aldığını, 36-72 Kuzey paralelleri, 10 ve 60 Doğu meridyenleri arasında yer aldığını koordinat olarak bu bölgede, Orta Kuşak bölgesinde yer aldığını görebiliyoruz. Bu da bir anlamda Kuzey Yarımküre'nin Orta Kuşak'ında yer alan bir konum, bir strateji, jeopolitik bir pozisyon olarak görebiliriz. Kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda, yani Avrupa ile ilgili kıta yüz ölçümüne baktığımızda Kuzey Yarımküre'de dedik 72. Kuzey ve 36. Kuzey enlemleri arasında 10. Batı ve 60. Doğu boylamlar arasında yer alan bir pozisyonda olduğunu söyledik. Norveç'in kuzeydoğusundaki Nordkap burnu ile İspanya'nın güneyindeki Tarifa ucu arasında enlem olarak değerlendirdiğimizde, bunu boylam olarak değerlendirdiğimizde Portekiz'in batısındaki Roca burnu ile Ural Dağları hattını boylam olarak ele alabiliriz. Böyle bir dikdörtgen biçiminde bir şekliyle 36'ya 50 derece bir dikdörtgen biçiminde bir kıta sahanlığını ifade edebiliriz. Bu dikdörtgen biçimindeki, yani genel çerçeve olarak dikdörtgen biçimindeki kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda Avrupa coğrafyasının yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare, 10 milyon 300 küsür bin gibi bir rakam ama genel olarak yuvarlama yaptığımızda 10 milyon kilometre kare gibi yüz ölçümü olduğunu görüyoruz. Yine kıta nüfusuna baktığımızda biz bu dersleri işlerken özellikle veri ve kaynak olarak Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV İslam Ansiklopedisi'nden özellikle iktibas ederek, oradan istifade ederek bu dersleri yapmaya çalışıyoruz. Oradaki verilerin 1989 yılındaki veriler olduğunu baz aldığımızda nüfusu o günkü şartlarda 740 milyon olarak zikretmiş. Bugün Avrupa'nın medeniyet olarak, millet olarak, devlet olarak nüfusu 743 milyon. 1989'daki Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde 740 milyon, bugün ise 743-746 bandında farklı rakamlar bahsetmekte. Ama gerçeklik şu ki bu kadar şu anda bahsettiğimiz bu 40 yıla yakın zamana rağmen nüfusun çok artmadığını görüyoruz. Nüfus yoğunluğu 70 bölü kilometre karedir. Yani kilometre kare 70 kişi düşmektedir. Kıta ülkelerine baktığımızda Avrupa kıtasında 50'ye yakın ülke yer almaktadır. Egemen ülke yer almaktadır. Bir diğer konu Avrupa devletlerinin dilleri. Yani bir devleti, bir medeniyeti konu edinirken biz bugün Avrupa devletlerini, milletlerini konu ediniyoruz. Avrupa milletleri medeniyetinin 24 tane dili var. Bugünkü Avrupa Birliği'nde de 24 tane resmi dil kaydı bulunmakta ve Avrupa Birliği, yani Avrupa devletlerinin oluşturduğu o birlikte 24 dil çok dillilik ilkesi esas alınarak konuşuluyor. İlginç bir şey. Bugün kendi birliklerinde 24 tane dil ve Avrupa Birliği kuruluş ilkesi içerisinde de çok dillilik ilkesi prensibiyle bir kuruluş gerçekleştirilmiş. Bu da dikkat çekici bir şey.
Yani bir medeniyeti medeniyet kılan unsurlardan bir tanesinin dil olduğunu biz gözlemliyoruz. Çünkü bugün bu dil meselesiyle ilgili hakikaten dilin insanın anlam dünyasına, insanın iletişim dünyasına, insanın gelişim dünyasına kattığı birçok yönünün olduğunu görmek mümkün. Ve bugün Müslümanların da bu zenginliği, bu hoşgörüyü, bu çeşitliliği sağlamaları gerekiyor. Kaldı ki bazı ortamlarda bakıyorsunuz, örneğin işte yakın dönemlerde yaşanmış bir takım böyle hoş olmayan durumlar. İşte Türkçenin konuşulduğu bir ortamda Arapça konuşan birisi yadırganabiliyor, Kürtçe konuşan birisi yadırganabiliyor veya ki Farsça konuşan birisi yadırganabiliyor. Halbuki bugün bizim kendi dillerimiz Allah'ın birer ayeti ve Allah'ın birer ayeti olmasının yanı sıra bizim düşünce dünyamıza, bizim gelişimimize, bizim ufkumuza, vizyonumuza çok büyük bir değer katmakta. Avrupa'nın, Avrupa oluşunun arka planındaki zenginliklerden bir tanesi dillerine sahip çıkmaları ve dilin bu anlamda değeri çok önemlidir. Hamdolsun bugün idare olarak, devlet olarak bu hoşgörüyü ortaya koyan güzel, samimi adımlar atılmakta. Evet, lehçeleri bile korumamız gerekiyor. Türkiye'deki lehçeleri bile, yani Karadeniz lehçesi varsa, evet bugün Güneydoğu, İç Anadolu, Ege lehçeleri varsa, şiveleri varsa o şiveleri de korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim farklılıklarımız. Farklılıklar aslında bir ayrışma sebebi değildir. Farklılıklar insan olmanın, o kültürel çeşitliliğin bir malzemesi, bir sonucu, bir neticesidir. Yani bir anlamda ağacın meyvesidir. O meyveye insanın hakikaten bir ikram olarak bakması, ona karşı bir hürmet göstermesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus olarak burada belirtilmesi gerekiyor. Avrupa toplumunu biz diğer derslerimizde din olarak ayrıca geniş bir çerçevede ele alacağız. Avrupa toplumu putperest bir toplumdan daha sonra Hristiyan bir döneme, Hristiyan bir din geçişi yaşıyor. Ve bugün Hristiyan dünyası ve temsilciliği rolünde bugün Avrupa. Ve Avrupa'yı Avrupa kılan, medeniyet olarak, kimlik olarak bir arada tutan temel unsur bugün din olgusudur. Her ne kadar dünyada birçok farklı fraksiyon, farklı mezhep, meşrep, anlayış, yani Hristiyanlık muhalifi birçok farklı durum ortaya çıksa da gerçek şu ki bugün hala Avrupa'da ciddi anlamda Hristiyanlığın gücü, otoritesi, bağlayıcılığı kabul edilebilir bir şekilde devam etmektedir. Avrupa ekonomisine baktığımızda Avrupa'nın özellikle ekonomik milliyetçilik dedikleri, yani evet ekonomide kendi içerisinde, kendi bir Avrupa milletleri, medeniyetleri anlamında, bir de ülkeler anlamında bu bugün Avrupa'yı oluşturan Fransa'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir, başka başka gelişmiş ülkelerdir, tarımda Hollanda'dır. Özellikle ekonomik bir milliyetçilik, evet ekonomi kendi tekellerinde tutma, kendi güçlerinde tutma gibi bir yönler olduğunda burada belirtmek gerekiyor. Bu sayede bir anlamda Avrupa'nın da bundan beslendiğini, varoluşunu bunun üzerine temellendirdiğini görebiliriz. Ekonomi temelinde çıkar çıkar ilişkisi, yani Avrupa'yı bugün bir arada tutan dengenin bir tanesi de Avrupa karşılıklı çıkar ilişkilerle bir sistem kurmuş. Yani bu önemli bir şey. Bu yadırganacak bir şey değil. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ticaret dediğimiz, kazanç dediğimiz, ortaklık dediğimiz sistem zaten budur. Yani siz bir işletmeci olarak farklı ortaklıklar ile bir arada bulunacaksanız karşılıklı çıkarın, karşılıklı karın hedeflenmesi gerekiyor ki Avrupa bunu başarmış. Bugün bu aynı şeyi bugün biz Müslümanlar arasında da, İslam medeniyeti toplumları arasında da gerçekleştirmek istiyoruz, ayağa kaldırmak istiyoruz. Evet, bugün Suudi Arabistan ile neden uçak üretmiyoruz ki, bir girişimimiz oldu. Pakistan ile, Mısır ile, İran ile, farklı Endonezya ile, Bangladeş ile, Cezayir ile, Suriye ile, Irak ile ortak çıkarlar etrafında, temelinde çıkar olmasa bile bir çıkar tarafını da hesaplayarak bir yapılanma, bir ekonomik oluşum gerçekleştirmek gerekiyor.
Bunu da bilmek gerekiyor. Bir diğer konu, Avrupa'nın fikir ve düşüncesine baktığımızda Avrupa bugün evet bilgiye, bilime çok büyük yatırım yapmış. Bugün Avrupa'nın nüfus oranı dünya üzerinde 3. sırada, kıta sahanlığı olarak kıta bazında dünya üzerinde 3. sırada ve bugün Avrupa'nın oluşturduğu yani dünya nüfusunun 1/15'ini yani 15'te 1'ini Avrupalı oluşturuyor. Bu da önemli bir şey. Bir anlamda burada Avrupa'nın işte bu az nüfusa rağmen, elindeki bu az nüfusa rağmen yani dünya nüfusunun %11'ini elinde tutan Avrupa'ya rağmen bu gücü, bu kabiliyeti, bu üretimi, bu potansiyeli dikkate değer bir şey. Bilgiye olan, o insan kaynaklarına olan o yatırım, o çaba, o gayret bilgiyi çıkarı için kullanabiliyor. Evet, bilgi bugün Avrupa için çok büyük bir çıkar unsuru. Bilgi konfor için kullanabiliyor. Evet, Avrupa'nın sahip olduğu teknoloji bugün evet göz kamaştırıcı, takdir edici, hayranlık uyandırıcı bir teknoloji var ellerinde. Yine bununla ilgili Avrupa sahip olduğu bilgiyi bir üstünlük için kullanıyor. Evet, çıkar için kullanıyor, konfor için kullanıyor ve üstünlük için kullanıyor. Bunlar eğer bir insanda gerçek anlamda dini bir ahlak, beşeri bir ahlak, İslami bir ahlak oturmamışsa bu yaklaşımdan olması yadırganacak bir durum değildir. Bu arada biraz önceki bir veriye düzeltmek istiyorum. Biraz önce dünya nüfusunun 1/15'i ne diye ifade etmiştim. Burada bir tasih söz konusu. Yeryüzündeki toplam karaların 1/15'ini Avrupa kıtası kara parçası oluşturuyor. Dünya nüfusunun da %11'ini oluşturuyor diye söyleyerek bu bilgiyi de düzeltelim. Bu da önemli bir konu. Bu konuyu ele aldıktan sonra şöyle bir mesele önümüze çıkıyor. Evet, bugün Avrupa ile bizim yani kıta olarak, coğrafya olarak çok uzak bir coğrafyada değil. Yani Amerika'yı varsaydığımızda, Sibirya'yı varsaydığımızda Anadolu'ya yakın bir coğrafya. Anadolu'nun da bugün bahsettiğimiz Mekke, Medine, Hicaz, Arabistan coğrafyasına yakın bir bölgede olduğunu, bir bağlantı noktasında olduğunu söylüyoruz. Akla şöyle bir şey geliyor. Yani bugün insanlar, biz Müslümanların şöyle bir tezi var. İlk insanlar olan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim bölgesi önce Mekke, daha sonra Filistin bölgesi olduğunu biz iddia ediyoruz. Bu benim kendi kanaatim. Bu konuda herhangi bir farklı fikri ve düşüncesi olan varsa bizimle irtibata geçebilir. Radyo aracılığıyla bizimle irtibata geçebilir. Bu vesileyle doğru bir şey tespit etmiş oluruz. Ama bugün hadis literatüründen yola çıkarak yeryüzünde yapılan ilk mabedin Mekke olduğu, ondan 40 yıl sonra Mescid-i Aksa olduğu rivayetlerde bize gelmekte. Biz de bundan yola çıkarak Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim yerinin Mekke olduğu, Hicaz olduğu, akabinde Filistin topraklarına geçtiğini söyleyebiliriz. Bu topraklarda hayat sürdüklerini düşünebiliriz. Nitekim bu topraklarla ilgili bugün İsrail'in özellikle bereketli hilal toprakları dediğimiz, yani arz-ı mev'ud dediğimiz toprakların bu noktadan başladığını görüyoruz. Bizim gerek Kur'an'da, gerek hadislerde, gerekse İslam tarihindeki verilerde meseleye baktığımızda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarının tarımla uğraştığı, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ziraatle uğraştığı görülmekte. Burada Hazreti Adem'in çocuklarının sanılmasında iki temel sektör olan, saha olan ziraat ve hayvancılık konu edilmekte. Bu açıdan baktığımızda bu coğrafyadaki bu varoluş sanki burada bu insanların Filistin topraklarında yaşadıkları, yani insanlığın ilk yaşam kaynağının yerinin Hicaz ve beraberinde Filistin toprakları olduğu düşünülebilir. Daha sonra malumunuz olduğu üzere Nuh tufanı cereyan ediyor. Hazreti Nuh tufanından sonra bizim bugün biraz daha yukarı bölgelere doğru, bugün bizim Türkiye'mizin sınırları içerisinde olan
Şırnak ilimizde insanlığın ikinci atasının yeryüzüne dağılma serüveni gerçekleştirdiğini biz veriler olarak, bilgiler olarak öyle değerlendiriyoruz. Buradan yeryüzüne dağıldığını düşünüyoruz. Buradan yani bugünkü Cudi bölgesini, Şırnak ve Cizre bölgesini baz aldığımızda, bunu referans aldığımızda insanların Anadolu'ya, Anadolu'dan işte yukarı İstanbul tarafına, İstanbul'dan Trakya'ya geçmeleri mümkün. Bir senaryo olarak böyle düşünmek mümkün. Diğer bir senaryo yine insanların Filistin, Filistin'den işte Afrika, Afrika'dan o Tunus, Fas bölgelerine, o sahillere, Cebel-i Tarık'tan yukarıya geçmeleri mümkündür. Bu da bir teori olarak düşünülebilir. Nitekim insanlık medeniyetine baktığımızda, genel anlamda baktığımızda insanlığın göç ve yerine dağılış sürecinin bu kanallar üzerinden, bu rotalar üzerinden gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Tabii bununla ilgili farklı birçok böyle farklı tez, iddia ileri sürülmektedir. Ama biz bugün İslami kaynakları referans alıp ifade ettiğimizde, Avrupa'ya insanların nereden gittiğini konuştuğumuzda bu şekilde bunu değerlendirmek, bu şekilde bunu dile getirmek mümkündür. Bu hususa dair şöyle bir anekdot paylaşmak mümkündür. Bu Es-Sire'de geçen bir bilgi. Hazreti Rumların soyunun Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiği ve onlara Rum bin İsu bin İshak'a nispetle bu ismin verildiğine dair görüşler var. Yine Hazreti Adem'in oğlu olduğunu, Ham, Sam, Yafes gibi, bunlar üzerine bir takım isimlendirmeler var. Ama biz konuyu bu şekilde ele aldığımızda, yani insanlığın yeryüzüne dağılışını esas aldığımızda, şöyle bir anekdotu da paylaşarak biraz daha konuyu anlaşılır kılmak mümkündür. Nitekim dediğimiz gibi Kur'an'da Yasin suresinde Hazreti Allah'ın insanlığın ikinci neslini, ikinci atasını Hazreti Nuh olarak bize takdim etmekte. Ve ayetullem enne hamelle diye başlayan ayet-i kerimede burada Hazreti Nuh'un özellikle o günkü şartlarda gemi ile tufanda suyun o tufan sürecinde, su afetinin o sürecinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi bir anlamda ilahi bir teknolojinin insanlara takdimi olarak da düşünülebilir. Çünkü o günkü şartlarda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o gemisinin 70 küsür insanı alabildiği, ihtiyaçlarını alabildiği, hayvanları alabildiği gibi birçok farklı özellik bahsetmekte. Dayanıklılığı bahsedilmekte. Yani büyük dalgalara, okyanus dalgaları gibi büyük dalgalara dayanabilecek bir gemiden bahsediyoruz. Bunun bugünkü teknolojiyle bağı nedir? Bu anlamda baktığımızda insanın Hazreti Nuh'tan bu teknolojiyi öğrenerek, görerek, o 70 küsür kişinin bizatihi bir gemiyi görüyorsunuz. O teknolojiyi görüyorsunuz. O teknolojinin küçük büyük yeni ulaşım teknolojileri geliştirmesini modelleyebilirsiniz. Bugün bizim kullandığımız kara, deniz, hava ve uzay ulaşım araçları bugün medeniyetin ağını ve gücünü ortaya koyuyor. O günde evet, insanlar denizin kenarına geldiklerinde gemi onlar için karşıya geçmede, ulaşımı sağlamada bir vasıta imkanı görebilmekteydi. Bu vasıta imkanı ile ilgili baktığımızda Yunan o günkü toplumlara baktığımızda, yani insanlığın ilk atalarına baktığımızda şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Gerçekten ilk yapılanmanın evet Orta Doğu'da, Orta Doğu'dan sonra Akdeniz havzasına kaydığını görüyoruz. Akdeniz çevresine kaydığını görüyoruz. Bir anlam dünyanın yönetiminin Akdeniz üzerinden gerçekleştiğini bugün de görebiliriz. Özellikle bu da bir strateji gerçekliği. Ve Akdeniz çevresinde işte antik Yunan toplumunun, beraberinde Fenikelilerin, İyonyalıların, İtalyanların bu bölgede yapılandığını, bu bölgede oluştuğunu, yine Sasanilerin bir Orta Doğu toplumu olarak, yani coğrafi olarak yakın bir bölgede baktığımızda son 2000 yılda
Yani milattan önceden bugüne kadar baktığımızda bu net görünüyor.

bir şey. Milattan öncesine baktığımızda da aslında böyle bir manzara var. Evet, insanlık bu coğrafyada yapılanmış. Haliyle bugünkü Avrupa medeniyetini, Avrupa milletlerini konu edindiğimizde onların ilk atasının Yunanlılar olduğunu biz buradan söylemek durumundayız. Bugünkü Yunanlılara baktığımızda yine devlet olarak aynı pozisyondalar ve Anadolu'da bulunan o Anadolu'yu işte karşı kıyılarda Yunanistan'ı, aşağı Akdeniz'in karşı kıyılarındaki İtalyanları, bu taraftaki Fenikelileri vesaire Mısırlıları düşündüğünüzde dünyanın yapıcı, kurucu milletler olarak bunları görebiliyoruz. Antik Yunanlılar zaman içerisinde kendi medeniyetlerini kurdular. Helen ülkesi dedikleri bir medeniyetler oldu. Helen kültürü, Helen medeniyeti dedikleri bir kültürleri oldu. Ve batıda bir İtalyanların güneyinde bir Grek medeniyetinden bahsetmek mümkün. Ve bugünkü anlamda bu toplumlar bir anlamda işte felsefeleriyle, düşünceleriyle, bakış açılarıyla, yönetimleriyle, siyasetleriyle bugünkü Avrupa'nın temelini daha o dönemde milattan önceden başlamak koşuluyla yapılandırdılar. Milattan önce 4 ve 5. yüzyılda, yani o dönemde Atina'nın nüfusunun 300 bin olduğu zikrediliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Belki bunu bugün bile biz yadırgıyor olabiliriz. Kur'an'da o günkü yaşamış toplumların rakamları bizlere paylaştırıldığında, bizlere sunulduğunda Ninova Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın şehrinin Kur'an'daki sayısal bir veri olarak 100 bin geçtiği zikrediliyor. Bu da o günkü nüfus hareketliklerinin ne olduğunu bize gösteriyor. İşte Yunanlıların varlığını daha sonra o bölgede Makedonyalı dediğimiz yine yukarı bölgede, yani Karadeniz'in yukarı bölgesindeki işte yine bir toplum orada varlığını ortaya koyuyor. Yunanlara galip gelen bir toplum, Yunanlara savaş sonrasında Yunanlara hükmeden bir toplum, Makedonyalılardan sonra bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin, milletinin bir kökenini biraz önce dil mukayesesiyle paylaşmıştık. İşte ilk bunların atalarının Yunanlar, Grekler olduğunu, daha sonra Makedonlar olduğunu, daha sonra Romalılar olduğunu, bir İtalyan toplumu olan Romalılar olduğunu biz burada görüyoruz. Ki özellikle Makedonyalılarla ilgili Makedonya'nın Helenistik dönem dediği Doğu ve Batı kültürünü sentezleme, yani bir anlamda Büyük İskender'in bir fetih ideali toplumları hem fiziki olarak hem coğrafi olarak birleştirmek hem de kültürel olarak kaynaştırmak, birleştirmek gayesiyle bir fetih çalışması olduğunu da söylemek gerekiyor. Daha sonra Romalıların uzun sürecek olan bir dönemler olmuş Romalıların ve Romalılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o döneminde bile biz net bir şekilde görüyoruz ki dünyada iki büyük gücün bir tanesi Rum, yani Romalılar, bir tanesi Sasaniler olduğunu görüyoruz. Burada da ilginç bir konu Kur'an-ı Kerim'de evet bugünkü Avrupa medeniyetine, Avrupa milletlerine, toplumuna temas eden bazı bilgiler, bazı veriler var. Rum suresi bunlardan bir tanesi. Yani bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin ataları olan Rumların, Romalıların bunların bir konusu burada zikredilmekte. Diğer bir şekilde yine Zülkarneyn Aleyhisselam zikredilmekte. Zülkarneyn Aleyhisselam da Kur'an'da zikredilen bir hadise. Bu da yine Avrupa kıtasıyla, Avrupa toplumuyla tarihsel bir veri olarak zikredilmekte. Bu da önemli bir konu. Bununla burada paylaşmak gerekiyor. Bu coğrafyaya baktığımızda dediğimiz gibi işte Antik Yunan'dan, ondan sonra Makedonya İmparatorluğu'ndan, Roma İmparatorluğu'ndan tevarüz eden süreçten kavimler göçünün burada görebiliyoruz. Kavimler göçü evet Orta Asya'dan gelen toplulukların Avrupa üzerinden Karadeniz'e
doğru akışını ifade eden bir mesele. Yine Avrupa Hunlarının, Hunların bu bölgede varlığını görebiliyoruz. Ve bu şekilde Avrupa'nın yapılanmasının bir örneğini görebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus şu, Avrupa ile ilgili nüfus olarak Avrupa'nın erken dönemdeki nüfusuna baktığımızda nüfusunun çok böyle yoğun bir nüfus olmadığını, çok böyle yüksek bir rakam olmadığını görebiliyoruz. Bununla ilgili 15. yüzyılda Avrupa nüfusunun 100 milyon civarında olduğu, yani o geniş kıta sahalarının 100 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde baktığımızda zaten aynı dönemde Müslümanların Endülüs Emevi İslam Devleti ile olan temaslarında görüyoruz ki, yani Müslümanların ordu gücü ile o günkü Avrupa devletlerinin ordu gücü arasında çok böyle yüksek düzeyde bir fark yoktur. Bu da bize o günkü Avrupa devletlerinin nüfus olarak çok yoğun olmadığını, nüfusun daha sonra değişen, gelişen şartlar ile hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu da Avrupa'nın işte o insan akışını, o göç akışını bir anlamda bize bilgi veren bir anekdot olarak değerlendirmek mümkündür. Biraz önce temas etmiştik Avrupa'daki bu göç meselesiyle ilgili. Kur'an'da geçtiği üzere Allah yeryüzünü birbirine yakın kara parçalara kırıyor. Bu kara parçaları üzerinde insanların birbirlerine ulaşabilmeleri için ırmaklar ve yollar açtığını zikrediyor. Bu bilgi bizim bugünkü insanla ilgili bir yönü, bir yöntemi ortaya koymaktadır. Başka bir makalede okumuştum. Özellikle insanın yürüyen bir varlık olması, yani ayaklarının olması, mobilize olması anlamında, hızlı hareket etmesi anlamında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok büyük bir güç, çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu da göç faktörünü anlamamızda bize farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Yeryüzündeki farklı insan topluluklarına baktığımızda, mesela İkinci Dünya Savaşı sürecinde Yahudiler Almanya'dan göç etmesi meselesini konu edindiğimizde bakıyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam neslinden olan ve Hazreti İshak Aleyhisselam ile Irak, Suriye, Filistin bölgesinde yani o bölgeye yerleşmiş olan Yahudilerin daha sonra Mısır'a göç ettiklerini, Mısır'dan sonra tekrar Filistin'e geldiklerini, yani o göç akışının bir portresini, bir görüntüsünü sunması bağlamında Hazreti İbrahim'in soyundan gelen, yani ırk temelli bir din olan Yahudiliğin bir dönem, yani tarihsel bir süreçte Arabistan'ın Hicaz bölgesinde Medine'de Yahudiler olduğunu görüyoruz. Endülüs Emevi İslam Devleti'nde İspanya'da olduklarını, bunları görüyoruz. Almanya'da bunların yerleştiklerini görüyoruz. Ve böyle bir hareketliliğin insan doğasında sosyolojik anlamda olabildiğini, akış içerisinde cereyan ettiğini de görebiliyoruz. Yine bugün Avrupa medeniyetinin konuştuğu dil ailesi olarak Hint-Avrupa dil ailesi, Ural-Altay dil ailesi de bugün o bölgenin bize kimliğini veren bir ipucudur. Bununla beraber bugün gelişen teknolojilere baktığımızda özellikle gen teknolojisi yeryüzündeki birçok toplumun birbirlerine ilişkisini, irtibatını sunan bir veri hüviyetindedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Netice olarak kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyetinin karşısında yer alan Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini konu edinmeye çalıştık. Belki vaktimizin sınırlı olması münasebetiyle yeteri kadar meseleye bir derinlik katamamışızdır ama inşallah diğer derslerimizde Avrupa medeniyetinin diğer konularına temas ederek Avrupa medeniyetini sizlere sunmaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bu münasebetle hepinize hayırlı vakitler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum, hayırlı günleriniz olsun inşallah.

0: İslam Medeniyeti dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi. Şura Suresi 36 ila 43. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar,

0: Sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, 9 aydan önce erken doğan çocuklar sağlıklı ve annelerinin, babalarının üzülmeyeceği bir şekilde yaşasınlar diye hastanelerde küvez denen bir şeffaf sandığın içine alınıyorlar. Bu küvez dışarıdan bakıldığında cam sandık gibi bir şey. Bir doktor kardeşime, çocuğu neden bu sandığın içine koyuyorsunuz? Bana izah eder misiniz? Diye benim tıpla ilgisi olmayan bir Müslüman olarak anlayacağım dilden bana anlatmasını rica ettim. O da bana dedi ki, her şeyden önce bir hava güvenliği sağlanıyor orada dedi. Yani çocuğun teneffüs edeceği hava, mesela 7 aylık doğmuş çocuğun teneffüs edeceği hava temiz hava olsun, buna dikkat ediyoruz dedi. Bu sandık bunu sağlıyor. Isı dengesini sağlıyoruz. Ani soğumalara ve ısınmalara karşı güvenli ortam oluşturuyoruz. Annesinin eli de dahil olmak üzere dışarıdan el temasını engelliyoruz. Doktorun söylediklerini söylüyorum. Böylece tam göz önünde çıplak tutuyoruz çocuğu. Küvezde çıplak duruyor. Vücudunda gelişme var mı? Damarları şişti mi? Bunun için çıplak yatırıyoruz çocuğu. İstediğimiz kadar yeterli oksijen veriyoruz. Gıdayı tam kontrollü, sakıncası olmayacak ve yeterli olacak şekilde veriyoruz. Doktorun sözlerini anlatmaya devam ediyorum. Annesinin sütünü bile biberona alıyoruz. Tıp olarak müdahale ediyoruz süte gerekiyorsa. Mesela sütten filan alerjik maddeyi çıkarmamız gerekiyor mu, ona bakıyoruz. Dolayısıyla gıdasını da güvenli hale getiriyoruz. Böylece 7 aylık doğmuş veya işte ne kadarlıksa vaktinden önce doğmuş ya da sorunlu doğmuş, ciğer sorunuyla doğmuş, mesela kalp sorunuyla doğmuş bir çocuğun direkt hayat şartlarına temas etmeden kontrollü bir şekilde

şekilde tampon bir bölgeden hayata atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çocuğun bünyesi hemen ev ortamında hava solumaya müsait değildir. Annesinin sütünü direkt içmeye müsait değildir. Akrabalar, tanıdıklar, dostlar vesaire tebrik için onu öpmek istiyorlardır. Temas etmeye çocuk müsait değildir. Çok hassas bir noktada çocuk doğmuştur. Ona güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Bu alete küves deniyor. Bildiğimiz bir şey. Bunu tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Küves. Cam sandık ya da şeffaf bir sandık. Bir sürü buna kablolar bağlanıyor. Herhalde altından ısıtılıyor, üstünden fanı mı var, neyse artık. Yani Allah yavrularımızı böyle aletlere muhtaç etmesin. Muhtaç olmadan dünyaya gelsinler. Ama çok büyük bir nimet. Teknolojiyle Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir nimet. Rabbim muhtaç da etmesin, eksikliğini de vermesin. Demek ki yaratılmış bir insan için kendi annesinin kucağı bile söz konusu olsa güvensiz olabiliyor. Allah'ın yarattığı hava, burnundan girecek oksijen güvensiz olabiliyor. Anne sütü zehir gibi zarar veriyor olabiliyor. Her şey her zaman herkesin önünde tam ve sorunsuz olmayabiliyor. Bu bütün doğumlar için, bütün zamanlar için gerekli bir alet değil şu küvez dediğimiz. Her zaman gerekli değil. Belki bir istatistik bilmiyorum ama mesela 200 çocuktan bir tanesine gerekiyordur. Belki de 1000 çocuktan bir tanesine gerekiyor. Ama bunun olmadığı zamanlarda çocuk ölüm oranları, doğumla beraber oluşan ölüm oranları belli ki daha fazlaydı. Şimdi elhamdülillah bu ve benzeri nimetlerle beraber çocuk sağlığı biraz daha güven altına alındı. Hatta çok daha fazla güven altına alındı. Elhamdülillah. Bu nimetleri lütfeden Rabbimize hamd ederiz. Değerli kardeşlerim, bakınız. Burada tefekkür edilecek bir nokta var. 9 ay, 8 ay ne kadarsa karnında taşıdığı çocuğa karşı anneyi bile tampon bölgenin ötesine, cam sandığın dışına alabiliyoruz çocuğun sağlığı için. Ben doğurdum, babasıyım, çocuğumu öpmek istiyorum dediği zaman hemşire kapının dışında durun lütfen diyor. Ben muhakkak çocuğumu özledim, iki gündür bu çocuğu bize vermediniz diye bağıran çağıran kaba saba bir baba, bir dede, bir nine varsa orada hemşireler ayağına bilmem şunu tak, burnuna şunu tak, kafana maske tak, bir metreden fazla yanaşma, elini tutma, elini arkana tut diye böyle sanki suçluyla görüştürülüyormuş gibi bir ortamda camdan bak, yanaşma, fazla nefes verme, geri çekil diyebiliyorlar. Eğer sen gerçekten çocuğu seviyorsan, hayatta bir çocuğumuz oldu diyorsan, o çocuğun da yaşamasını istiyorsan küvezi kabul ediyorsun. Anne diyor mu? Ben küvezdeki çocuğu ne yapayım? Kundağına sarın verin çocuğumu diyebiliyor mu? Hatta küvezdeki çocuklar çırılçıplak orada yatıyorlar. Anne bağırıyor mu? Bebeğimi ne yaptınız böyle? Bu kundaksız bebeği niye burada tutuyorsunuz diyebiliyor mu? Hayır. Hayır. Sen istediğin kadar bebek elbisesi hazırladın, çoraplarını hazırlamıştın, kundağını hazırlamıştın, hatta başına saracağın bezi hazırlamıştın. Hiçbirinin şu anda gereği yok. Neden? Çünkü çıplak bir vaziyette, havayla teması kontrol edilebilir bir yerde o çocuğun bir zaman yaşaması lazım. Ne kadarsa kaderi, artık bir hafta, 10 gün, bir ay, belki 2 ay
orada yaşaması lazım. Neden? Gelecekteki hayatı sorunsuz olsun diye. Ben çocuğum isterim deyip alıp giden birisini herhalde vurup öldürmüyorlar orada. Hapse de atmıyorlar. At şu imzayı diyorlar. Al götür çocuğunu. Eve kadar mı gider? Hastaneden çıkmadan mı ölür? Bu senin bileceğin bir iş. Yani biz belli dönemleri, belli ortamları, belli şahısları, kendi çocuklarımız da olsa, kendi evimiz de olsa, nikahlı, helal, dualı kurduğumuz yuvanın çocuğu da olsa, biz istediğimiz gibi kullanamıyor, değerlendiremiyor olabiliriz. Belli mevsimler bizi kuşatmış olabilir. Nitekim bugün, değerli kardeşler, helal parayla, alın teriyle kurduğumuz evlerde, gıdasına, giyimine varıncaya kadar, her şeyi Allah'ın dinine göre temin ettiğimiz halde, dualarla, besmelelerle evlenip nikahlandığımız ve çocuk sahibi olmak için beklenti içinde olduğumuz halde, çocuklarımız tıpkı erken doğduğu için küveze alınması gereken bebekler gibi, çocuklarımız küvezleştirilmiş evlerde yaşıyor olmaları gerekebilir. Çünkü bu yaşadığımız mevsim, arkadaş, akraba, komşu, gıda ve benzeri evin etrafını kuşatmış problemlerde bir kirlilik ortamı oluşturmuştur. Bir arkadaş kirliliği söz konusudur. Bir akraba kirliliği söz konusudur. Bir gıda kirliliği söz konusudur. Bir komşu kirliliği söz konusudur. Hatta kirliliğin biraz yukarısı olan güvenliği söz konusudur. Mesele sadece evimizdeki eşyanın çalınması meselesi değildir. Çocuklarımızın merdivenlerden yürürken düşmeleri, asansör kapısının onlara çarpması sorunu değildir. Çocuklarımız öz be öz, birinci dereceden akrabamızın tacizinden akidesini harap etmesine varıncaya kadar pek çok konuda bizi riskle karşılaştırması için çok kötü ortamlarda bulunduğumuz zamanda doğmuştur çocuklarımız. Biz küvezleştirilmiş evleri sağlamadığımız sürece sadece gıdaya, yani temiz gıda, kaliteli gıdaya, büyüyünce de çocuklar Kur'an kursuna ve İmam Hatip'e göndermeye güven dayayıp, yani İmam Hatip'e göndeririz zaten, dindar yetiştiririz dersek eğer, bizim çocuğumuzun dini, ahlakı, hatta ve hatta sağlığı, bir bayram günü büyükler olarak biz oturma odasında derin derin akraba muhabbeti yaparken, yandaki çocuk odasında çocuğumuzun geleceğinin tamamını kötü bir şekilde yaşayamasına sebep olacak bir kirlenme, bozulma ve tahrip edilmeyle karşılaşabilir. Artık değerli kardeşlerim, Müslüman psikolog kardeşlerimize bir gidin. Ergenlik çağındaki çocukların, hatta evlilik çağındaki çocukların, gençlerin, kızların hangi olaylarla onlara geldiğini ve psikologların dinlerken bile bunaldıkları sorunları, tahrip edilmişliği, berbat edilmişliği, kirletilmişliği nasıl dinlediklerini bir sorunuz. Annenin tesettürlü olması, babanın Kur'an okuyor olması, camiye gidiyor olması, yani çocuklar için bir ahlak güvencesi, dindarlık güvencesi, hatta iffet güvencesi oluşturmuyor. Misafirliğe gittiğimiz evde çocuğumuza ömrünün sonuna kadar belki bir daha üzerinden atamayacağı
çirkin bir mikrop bulaşıyor olabiliyor. Biz içeride dinden, imandan, memleketten, gelecekten, ahiretten konuşuyoruz. Onlar ise geçmiş ve geleceği tahrip edecekleri çirkin bir mikrobu birbirine bulaştırıyor olabilirler. Hatta ve hatta bu çocuklar arasındaki bir bulaştırmadan belki de bir tık ötesi, yaşlı başlı dayısından, teyzesinden, halasından, komşudan, akrabadan, arkadaştan bu mikrobu kapıyor olabilir. Evlerimiz hiçbir şekilde ziyaretçiye, komşuya, akrabaya sansürsüz, filtresiz bir şekilde açık tutulamaz. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Kimse büyük konuşmasın. Kimse sonra zehir olarak yutacağı tükürüğü tükürmesin. O tükürüğü geri yalattırır olaylar. Büyük konuşma zamanında değiliz. Biz dindarız. Bize mikrop bulaşmaz sözü akıllıca değil. Şeytanın için peygamber çocuğu bile olabilirsin. Bir şey değiştirmez. Peygamberlerin çocuklarından av edinmedi mi şeytan? Kimmiş bu zamanın dindarı ki? Onun ciddi bir şekilde tasarrufu altında çocuk garantili yaşayacakmış. Bugüne kadar insanlıkta gerçekleşti mi ki bu? Bugün gerçekleşecek. Değerli kardeşlerim, evini küvez gibi kullanamayan kardeşlerim, bakınız, kıyamet günü, komşuların kötülüğü, internetin çok berbat olduğu, işte gönderdiğimiz okulda filancalar bulaştırdı gibi mazeretler, Allah-u Teala'nın önüne sunulabilir mazeretlerdir zannetmiyorum. Çünkü okula gönderen sensin. İnternet imkanı sağlayan sensin. İnternete karşı bağışıklık sistemi niteliğindeki iman aşısını vermeyen, Kudüs'ü bir dava olarak aşılatmayan, Kur'an'a hizmet diye bir dava aşılatmayan, iman edenler var, kafirler var bu dünyada. Batıl ehli var, hak ehli var. Hakkın ahlaklı gençleri var, batılın sapık gençleri var diye. Dünyanın iki blok olduğunu bir aşı olarak çocuğa öğretmedikten sonra sen herhangi bir şekilde kabahati internete, sosyal medyaya veya faşist medyaya bir yere yıkamazsın ki. Bunu sen inanırsın. İnandı gibi olursun. Eşine söylersin, eşin inanır. Eşin sana söyler, sen inanırsın, avunursun. Yani bunun bir sonucu yok. Bu kurtarıcı değil. Evler akrabaya karşı, akrabaya karşı, çocuğumuzun kuzenlerine karşı, yeni ergenlik çağına gelmiş yakın akrabaya karşı, evimiz küvez gibi kullanılacak. Temas etme. Çocuğa temas etme. Bu temas, elle temas etmenin ötesindeki bir temas. Telkinatta bulunma çocuğa. Sen akşama kadar eğitim veriyorsun. Akşam ziyarete gittiğin yerdeki çocuk, sizde filan programı baban aldı mı diyor. Nasıl bir program o? Şöyle bir program, bak babam benim telefonumu aldı diyor. Ne kadar güzel oynuyorum. Ben bir bakayım mı? Bir bak. Sen ondan sonra Cebrail aleyhisselamdan ona Kur'an eğitimi versen bir işe yaramıyor ki artık. Ya o programı bana alırsın ya da yemem içmem diyor çocuk. Bir program dediğin nedir oğlum, indir senin de olsun diyorsun. Ondan sonra da Kur'an ikinci plana düşüyor. Ahlak ikinci plana düşüyor. Varsa yoksa çocuğun telefonu, programı, biraz okuldaki arkadaşlarıyla senin asla kontrol edemeyeceğin berbatlık programı. Ondan sonra artarsa vakti çocuğun oyundan, keyiften, eğlenceden, bilgisayardan, telefondan vakti artarsa çocuğun sizinle yemeğe gelir. O yemekte de işte vakit bulabilirsen biz Müslümanız, İyi ahlaklıyız gibi sözler söylersin. Aa tabi tabi anneciğim, tabi anneciğim, bir de dondurma al, bir de dondurma alırsın o arada. Ne nasihat ettik çocuğa zannedersin. Baraja yuvarlandıktan sonra, göle düştükten sonra yanlış yoldan gittiğini anlar aile. İş işten geçer. Nasıl anneye bile sansür getirilip küveze yanaşamazsınız diye hemşire parmağıyla işaret edip
kapıyı gösterip dışarı dışarı diyor. Süt verecektim çocuğa diyor. Sen sütü bana ver diyor. Sen çünkü sokaktan, evden, dışarıdan mikrop getirmiş olabilirsin. Sütü bir alalım biz. Bir koyalım mikroskopun altına. Artık nereye koyuyorsak. Bir bakalım çocuğa zararlı bir şey var mı? Evimiz küvez olacak. Okula göndermeyeceğiz mi çocukları? Göndereceğiz. Bu hayatın bir zorunluluğu. Okula göndereceğiz. Ama okula salmayacağız. Okula göndereceğiz sadece. Hem yasal zorunluluk var göndereceksin, hem sosyal zorunluluk var. Okula göndermemek bir çare değil. Çocuğun vaktini nerede dolduracaksın ki? Perdeleri kapatmak, hatta tahtayla kapatmak bir çare mi? Çare değil ki. Sokağı göreceksin. Ama hiç olmasın, ev küvez gibi olacak. Eve getirdiğin gıda helal mi haram mı, sağlıklı mı değil mi bir teste tabi tutulacak. Eve giren çıkan akraba, komşu, arkadaş teste tabi tutulacak. Neye inanıyorlar? Ne yerler, ne içerler? Muharrem'de aşure getirmiş komşu. Bir dakika. Pandemi dönemindeyiz biz. Şuraya koy bakayım kapının önüne onları. Bu ne? Ne aşuresi bu? Neyin ziyafetini yapıyoruz? Biz burada sünnet ehli çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Sen ne aşuresi yediriyorsun bu çocuğa? Hangi sünnette var aşure? En pahalı tatlıdan, muhallebiden daha pahalı bir şeyi Nuh Aleyhisselam gemisinde mi yemiş? Mesele sadece midemize zarar verip vermeme meselesi. Domuz eti de, alkol de, o mesele değil ki. Sen aşure diyorsun ama komşudaki bid'atleştirilmiş, orijinali kamufle edilmiş Müslümanlıktan bu tarafa taşıma yapıyorsun. Bu sansürlenmeli. Hayır. Anne de olsan bu çocuğu emziremezsin. Küvezde bu çocuk çünkü. Ta çocuğumuz 25 yaşlarına gelinceye kadar. 25 yaşlarına kadar küvezdeki gibi tutarız. Girene, çıkana, gittiğimize, gezdiğimize, gördüğümüze. Hatta camiye giderken bile küvez şartlarında gideceğiz. İnsanlar burada ne töreni yapıyorlar ya? Bu ne camide bağırıp çağırıyorlardı? Soracağı bir uyduruk, bid'at uygulaması varsa orada, caminin içinde müzik notalarına göre marşlar söylüyorlar. Bu Cebrail Aleyhisselam mı okuttu bu marşı böyle? Bu dekorlu, bu tecvidi, talimi olmayan, müzik notasına göre oluşturulmuş bu adına zikir denen şeyi kim oluşturdu sorusuna cevap bulacağız. Aksi takdirde oradaki bir bid'at, bir bandolu, ibadet kılıklı eğlence, kiliseden esinlenilmiş batıl bir uygulama, şurada veya burada, salonda, her neredeyse, bizim 10 senelik Kur'an ve ahlak emeğimizi bitirebilir. Ölüm bir nefesle bitiyor. Halbuki ölümün bitirdiği insan, mesela 60 yaşında, 60 senelik mücadeleyle o noktaya geliyor. 60 sene uğraşıyorsun, 6 saniye sürmüyor ölümün. İman da böyle bir şey. İman da bu. Elbette şöyle bir soru gelecek. Sıla-i Rahim, Allah'ın emri. Otur oturduğun yerde. Allah'ın emriymiş. Biz gerekiyorsa, haccı bile 5 sene erteliyoruz. Çocuklarım ben bir ay hacca gidersem, burada fıskı fucura bulaşacaklar diye bir güvenlik söz konusu olduğunda, bu sene hacca gitme diyoruz. Bir daha sene git diyoruz. Neden? Çünkü sen hac yaparken bu çocuk en çirkin haramlardan birine bulaşacaksa haccın ne anlamı kaldı ki? Diyoruz. Sıla-i Rahim Allah'ın emri. Doğru. Ama Allah'ın ondan büyük emri çocuklarımızın geleceğini cehennemde bitirmemektir. Sıla-i Rahim demek şeytana yardım edip çoluk çocuğumuzu harap etmek demek değil ki. Sıla-i Rahim mümin bir aile öbür mümin aileyle birleşip çift imanlı, çift birleşmiş güçlü bir aile olmak demek. Halayla, teyzeyle, dayıyla, amcayla imanlarımızı pekiştirip bir araya gelip şeytana karşı birlik pozisyonu vermek demektir. Benim uyguladığım Sıla-i Rahim'de şeytana karşı erime politikaları veriliyorsa bu Sıla-i Rahim değil ki. Bu ifsad-ı rahimdir.
Bu batırmaktır. Çocuklarımız annelerine bile karşı. Daha henüz onu görmemiş.

babasının bir öpücüğüne bile karşı koruma altına alınıyor. Ya küvezin camından seyredeyim işte. Onu bile izin vermiyor. Nefesin küveze ulaşır sonra diyor. Hemşireyi bile maskeyle onun yanına yanaştırıyor. Hayat bu çünkü. Çocuklarımız sadece barınsınlar. Yaşları gelince de okula sevk edilsinler diye evlerde duruyorlarsa bu sözlerimin hiçbirine gerek yok. Evlerimiz iman kalemiz. Deccala karşı dahi son umudumuz. İnternetin en son girebileceği yer. Şeytanın, iblisin bize en zor müdahale edeceği yer ise eğer evlerimiz, ki öyle olduğu zaman Allah'ın nazargahı bir ev olmuş olur o zaman, bir tür kıblemiz olmuş olur o evler, bu evlerimizi gerekiyorsa 30 sene, 40 sene akrabaya karşı bile sansür koyduğumuz yere dönüştürebiliriz. Küsermiş akraba, hiçbir sakıncası yok, küsebilir, çocuğunu getirme o zaman. Çünkü senin çocuğun benim 18 yaşında tesettüre nefes nefes alıştırmaya çalıştığım çocuğumu bir oturumda bitiriyor. Bak bana nasıl yakıştı diyor. Bitti. Çocuk bu kadar. Çünkü 18 sene sütle, peynirle, ekmekle, kıymayla, köfteyle doyuruyorsun. Bir tık hayatı bitiriyor. İman da böyle. Ahlak da böyle. Bir gün bir şehir bulursak orada böyle güven sorunu yok. Tertemiz insanlar sabahtan akşama kadar Allah'ın emrine uyuyorlar. Bu sözlerim o şehir için geçerli değil o zaman. Biz anne babayız. Anne baba ta çocuğunu evlendirip yuvasına teslim edinceye kadar küvez doktoru küvez hemşiresi gibidir. Sen bile çocuğa maskeyle yanaşacaksın. Sen bile çocuğa direkt temas etmeyeceksin, eldiven tutacaksın gerekiyorsa. Yok başka bir çaresi. Ya da bu modern internet zamanından bir yolunu bulup 5-6 asır geri gideceksin Kanuni zamanında filan. O zaman biraz daha rahat edersin. Geri gidemiyorsan, Mehdi Aleyhisselam'ın zamanına da sıçrayıp gidemiyorsan geri, küvezde yaşatacaksın çocuklarını. Kaç yaşında küvez olacak? Zaten bir yaşına kadar doktorlar onu hastane küvezinde tutuyorlar. O bu küvezde. Ondan sonra bir anahtarla evlendirip çocuğu oturttuğumuz yeni bir ev oluncaya kadar evimiz baştan sona küvezdir. Mutfağı küvezdir. Banyosu küvezdir. Oturma odası küvezdir. Bunun için cep telefonu yanındaki bir çocuk odasının kapısını kapatıp saatlerce orada yalnız duruyorsa küvez şartları delinmiş demektir. Hayır. Hayır. Göz önünde olacağız hep. Çocuğun telefonu niye şifreli oluyor evde? Müslüman bir evde şifreyi gerektirecek ne var? Ne babada ne annede niye şifre olsun ki bir evde? Kimden neyi gizliyoruz? Bunu vicdanlarımıza soracağız. Arkadaşlarım, ya hangi arkadaş anne babadan gizlenmesi gereken, şifrelenmesi gereken bir arkadaş olabilir ki? Hem bir anne baba çocuğunun bu tür telefon kullanımını görecek, ta la kadderallah çocuk uyuşturuculu bir arkadaş grubuna dadanınca aklı başına gelecek, vay, hemen bir hoca ya da bir psikolog, trafik kazasından sonra sadece trafik polisi gelir ya da 112 gelir. Bu kadar. Biz anne babayız. Ne gönderdiğimiz medrese, imam hatip, cami, okul, üniversite, hiçbir yer ve hiçbir görevli, hoca efendi de dahil olmak üzere, şeyh efendi de dahil olmak üzere, hiç kimse anne ve babası değildir o çocuğun. O çocuğun bir tane anne, bir tane de babası var. Allah katında da anne ve babaya sorulur gibi hiçbir hocaya, öğretmene soru sorulmayacak. Hocaya, öğretmene, müdüre sorulacak soru, görevin başında mıydı? Müfredatı uyguladın mı? O kadar. Çünkü bir hocanın, öğretmenin 500 tane çocuğu olmaz. 500 tane talebesi olur. Mesleği, branşı neyse
Onu öğren.

öğretir, kenara çekilir. Öbür hoca gelir, o kendi branşından öğretir. Öbürü gelir, kendi branşından öğretir. Bunların toplamı anaya akar, babaya akar, eve akar yani. Anne ve baba kendisine akımı durdurup gönderdiği medresenin, hatta caminin, hatta okulun imam hatibin, hatta herhangi bir lisenin, fakültenin annelik misyonunu, babaya babalık misyonunu vekaleten tattıracağını zannetmesi sadece ve sadece şeytanın tuzağına alet olmaktır. Kim kimin çocuğun? Ya hoca kendi çocuğunu nasıl kurtardı ki senin çocuğunu kurtaracak? Bunda, bu çocukta senin sütün var. Senin genlerini taşıyor bu çocuk. Hiçbirimiz kıyamet günü büyük bir hoca efendi hazretlerine götürmüştüm çocuğumu, ondan okumuştu diye kurtaramayız. O hoca efendi bildiği ilimleri verdi mi ona bakılır. Çocuğa da o ilimleri ne yaptığı sorulur. Hoca efendi bir tutam pırasayı çocuğun koltuğunun altına verip evine gönderir gibidir. Öbür hoca da bir tutam ıspanak vermiştir. Öbürü de poşetini soğan doldurup vermiştir. Akşam gelir çocuk, soğan, pırasa hepsini atar masanın üstüne. Anne ondan yemek yapar. Anneye gıdayı oluşturma görevini Allah vermiş. Hoca pırasacıdır, pırasa veriyordur. Matematikçi de soğancıdır, soğan veriyordur. Biyolojici de ciğer veriyordur ona. Yani onlardan alabileceği şey sınırlı çocuğun. Annelik ve babalığımız dünyanın bütün hocalıklarından, şeyhliklerinden, öğretmenliklerinden çok daha güçlüdür. Olmalıdır. Küvezin başında biz bekleyeceğiz. Kimse bizim çocuğumuzu bizim bekleyeceğimiz gibi beklemez, bekleyemez de zaten. Senin korumadığın ve kollamadığın çocuğunu kollayacak hiçbir insan yoktur. Hatta devlet bile yoktur. Buyurun kardeşlerim, şu pis bu pis işlere bulaşmışlar. Polise, jandarmaya, kaymakamlığa bildiriyorsun, bir işe yarıyor mu? Leşi bulana çektirir diyorlar sana adeta, ne yaparsan yap diyor. Öldürürse seni bana telefon et, geleyim alayım diyor. Seni öldürecek de arayacaksın 112'yi, beni öldürüyor çocuğum diyeceksin. Hiç kimse, hiç kimse asla ve kata bir annenin, bir babanın baktığı gibi bakamaz çocuğa. Sadece anne o gözün sahibidir. Sadece baba o gözün sahibidir. Değerli kardeşlerim, belalı bir zamana rastladık. Her şeyi giriyorsun, tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Kebap getir diyorsun, kebap getiriyor. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Sağlıktan nöbet alıyorsun. Eskiden gidiyordun sabah namazından önce hastaneden sıra alıyordun. Şimdi telefonla alıyorsun. Telefonda ilk çalışta cevap vermiyorsa şikayet ediyorsun. Arıyoruz, hastane hala cevap vermiyor diyorsun. Çok keyfe alıştık biz. Doğru. Sana ciğer getirebilirler, kebap getirebilirler, internetten şunu sipariş verebilirsin, hatta internetten araba sipariş verebilirsin, Japonya'dan tıraş makinesi sipariş verebilirsin, çocuğuna ahlak sipariş veremezsin. Onu sen mutfağında yapacaksın. Çocuğuna Allah korkusu, ahlak, iman, Kur'an, onu başkası veremez. Onu sen oluşturacaksın. Anne ve babanın gözü gibi göz, anne babanın kulağı gibi kulak, başka hiçbir insanda yoktur. Ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar da evlerimizin bu kadar küvezleştirilmesi gereken bir zaman Allah bilir ya olmamıştır. Olmamıştır. Her birimiz şu küvez olayını bir hastane ziyaretine gittiğimizde izin alıp bir görelim, la burada ne yapıyorsunuz ya? Anne koridorda bekliyor, odanın içinde küvez var, küveze sokulmuyor. 2 aydır anne orada sürünüyor. Bu çocuğun geleceği diyoruz. Eğer ciddi isek, beklentimiz doğruysa, yani küvez şartlarını evimizde oluşturacağız. Zira dünya artık sayısını bilemeyeceğimiz kadar kabarık mikroplarla doldu. Akraba, arkadaş, dost, herhangi bir isim hiçbir şekilde güven vermiyor. 2 çarşaflı, tesettürlü annenin oturup muhabbet ettiği bir ortamda öbürleri de odada annelerinin onlara yaptığı pastaları yiyorlar zannediliyor. Halbuki kısa devre olmuşlar, birbirlerine mikrop bulaştırıyorlar. Bu mikrobu çok rica ediyorum hemen cinsellik mikrobu olarak

0: Anlamayalım kardeşlerim. Cinselliğe gelinceye kadar mikrobun kuluçka dönemi var. Ahlakın zayıfladığı, Allah hassasiyetinin zayıfladığı herhangi bir pozisyon, o cinsellik, uyuşturucu, ahlaksızlık vesaire gibi şeylerin alt kuluçka dönemidir. Konuştuğumuz bu küvez olayı, o kuluçkalar oluşmasın diye zaten. Yoksa bir noktadan sonra ne edersen et, yani ağlamanın bir faydası olmayan zaman gelmiş olur. Ve kardeşlerim, şunu çok iyi bilelim. Küvez erken doğan çocuk için bir umuttur. Umuttur. Bu umut, işte evimizi küvezleştirirsek çocuğumuz rüşt çağına gelinceye kadar da bizim için evin umut olmasını sağlar. Anne, çocuğum çok 2 kilo doğdu, doktorlar yaşamaz diyorlar. E niye ağlamıyorsun? Küveze aldı doktor. Küvezde, küvez demek ki güvence getirdi anneye. Çünkü dışarının havası bu çocuğu öldürecek. Çünkü sütünü direkt verirsek zehirlenecek çocuk belki. Çünkü hastanede bile bu çocuk ölebilir. Hastanedeki hava iyi değil çünkü. Ama küvez bir güvence veriyor. Bu zaman kötü. Doğru. Peki korkup vesveseye kapılıp ne yapalım, çocuk sahibi mi olmayalım? Hayır. Hayır. Zaman kötü olabilir ama Allah Celle Celaluhu bizim Allah'ımızdır. Yerlerin göklerin her şeyin sahibi olan, her şeyi yaratan Allah bizim Allah'ımızdır. Niye korkalım ki biz? Fec'alû buyûtekum kıbleten buyurdu o. Evlerinizi kıbleleştirin. Ben bunu şimdi ne diye tercüme ediyorum? Evlerinizi küvez yapın buyurdu Allah-u Teala. Biz dikkatli, tedbirli oluruz. Biiznillahü Teala da vesveseli olmayız. Bu çocuk yetişmez demeyiz. Ama misyonumu, ben gideceğim devlet dairesinde bir yerde çalışacağım, sadece diplomam boşa gitmesin diye anne olarak çalışacağım orada, çocuğumu da bir işte iyi bir okula göndereceğim. Hayır, hayır. Hayır. Sen iki de bir çocuğuna süt anne buluyorsun. Bir de sen emzir bu çocuğu. Annelik görevimi, babalık görevimi kimseye havale etmeye gerek yok. O benim misyonum. Üzerime düşeni yaparım. Allah benimledir. Ebedi korkmam. Ama anneler, babalar, önlerinde 3 tane 5 tane çocukları olduğu halde birbirleriyle otorite kavgasına tutuşurlarsa şeytan onlara güzel bir Nobel ödülü bile verir. Masrafsız bana müşteri kazandırdınız diye. Kardeşlerim, yaşadığımız zaman evlerimizi aile bireylerinin bile gerekiyorsa maskeli dolaşacakları kadar küvez şartlarına uygun hale getirmemiz gereken bir zamandır. Aksi takdirde şeytan pençelerini açmış bekliyor. Maazallah. Velhamdülillahi Rabbil Alem.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
4: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Mesnevi'den Hikayeler. Filozofun Körlüğü. Kur'an okuyan biri, Mülk Suresinin son ayetini okuyordu. Yani, suyu kaynağından keser, yerin derinliklerinde gizler, kupkuru bir hale getirirse, Allah-u Teala'dan başka kim tekrar getirebilir ayetini. Aşağılık ve hor bir felsefeci okulun yanından geçerken bu ayeti duydu. Gördü. Aslan gibi güçlü ve kuvvetliydi. Felsefeciye bir tokat vurdu, iki gözünü birden kör etti. "Ey kötü adam," dedi. "Eğer yapabiliyorsan bu iki göz kaynağını da kazma ve künükle nurlandır bakalım." Felsefeci uyandı, baktı ki iki gözü de kör olmuş, görmüyor. Ağlayıp inlese, tövbe ve istiğfar etseydi Allah'ın lütfuyla gözleri tekrar görürdü. Fakat tövbe yolu bağlanmıştı. Kendine gel de nasıl olsa tövbe ederim diye günah işleme. Tövbeye de bir parlaklık gerek.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.

Merhabalar sevgili dostlar. Bir pazartesi akşamında Hedef Radyo'da yayınlanan Bir Soru Bir Hayat programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramı'nın ardından yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen tüm kıymetli dostlarımızın geçmiş bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor. Bayramın gönüllerimize huzur,

hanelerimize bereket ve hayatlarımıza güzellikler getirmesini diliyorum. İnşallah sevdiklerinizle birlikte sağlık, afiyet, gönül zenginliği içerisinde güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumla sizlerleyim. Kıymetli hocam Sayın Uğurcan Bulat'ı stüdyomuzda ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kendisiyle birlikte bayramların hayatımızdaki anlamını, kurban ibadetinin bize hatırlattığı değerleri ve insanın Allah'a, kendisine ve çevresine yakınlaşma yolculuğunu konuşacağız. Bayramlar geride kalmış olsa da bayramların ruhu ve bize bıraktığı mesajlar hala hayatımızda yankılanmaya devam ediyor. Acaba bayramlar bize ne söyler? Kurban ibadetinin görünen yönünün ötesinde hangi anlamlar vardır? Kurbiyet yolculuğu nedir ve insan bu yolculukta kendisine nasıl bir istikamet çizebilir? Bu akşam bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyicilerimizin katkıları bizler için çok kıymetli biliyorsunuz. Program boyunca konuya dair düşüncelerinizi, sorularınızı ve değerlendirmelerinizi Hedef Radyo WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0531 843 56 33. Mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bayramlar insanlık tecrübesinin en kadim duraklarından biridir. İlk bakışta bir sevinç, bir kutlama, bir kavuşma zamanı gibi görünseler de hakikaten insanın kendisiyle, çevresiyle ve aşkın olan ilişkisini yeniden gözden geçirdiği derin eşiklerdir. Bu yüzden bayramları yalnızca kültürel bir gelenek, toplumsal bir alışkanlık veya dini bir vecibe olarak okumak eksik kalır. Onlar aynı zamanda insan ruhunun yolculuk haritasında yer alan önemli menzillerdir. Belki de bu sebeple bayramların ruhunu anlamak için kurbiyet kavramı üzerinde durmak gerekir. Kurbiyet yakınlık demektir. Fakat burada söz konusu olan iki beden arasındaki mesafe değil, insanın varlıkla, hakikatle ve Rabbi ile kurduğu yakınlıktır. Çünkü insanın bütün yolculuğu özünde bir yakınlık arayıştır. Hakikatte yolculuk bir yerden başka bir yere gitmekten çok, gafletten farkındalığa, dağınıklıktan bütünlüğe, uzaklık vehminden yakınlık idrakine doğru yürüyüştür. Bayramlar da bu yürüyüşün görünür işaret taşları gibidir. İnsan günlük hayatın telaşı içinde çoğu zaman kendi özünden uzaklaşıyor, öyle değil mi? Zihnimiz kalabalıklaşıyor, kalbimiz yoruluyor, ilişkiler sıradanlaşıyor. Modern hayat insana sayısız imkan sunarken aynı zamanda onu kendi iç dünyasına yabancılaştırma riski de taşıyor. Tam bu noktada bayramlar insanı yeniden merkeze çağıran manevi duraklara dönüşüyor. Çünkü bayram sadece takvimin değil, gönlün de yenilenmesi. İnsan yaratıldığı andan itibaren ilahi rahmetin kuşatması içindedir. Fakat gündelik hayatın gürültüsü bu yakınlığın sesini bastırabilir. Kalbin üzerine çöken alışkanlıklar, kaygılar ve bitmek bilmeyen meşguliyetler insana bazen kendi özünü bile unutturuyor. Bu yüzden insanın en büyük ihtiyacı yeni şeyler bulmaktan öte, kaybettiği bağı yeniden hatırlamaktır. Kurbiyet yolculuğu biraz da bu hatırlayışın yolculuğudur. Yakınlık yeni bir şey elde etmekten çok, zaten mevcut olan bir hakikatin farkına varmaktır. Bu yüzden Kurban Bayramı'nın taşıdığı mana son derece derindir. Kurban yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına yönelttiği derin bir sorudur. Allah'a yaklaşmama engel olan nedir? Hangi alışkanlıklarım, hangi tutkularım, hangi zaaflarım kalbim ile hakikat arasına mesafe koymaktadır? Belki de her insanın içinde kesilmeyi bekleyen görünmez kurbanlar vardır. Kimi zaman kibirdir bunlar. Kendilerini başkalarından üstün görme arzusu, kimi zaman öfkedir. Kalbi daraltan, dili yaralayan taşkınlıklar. Kimi zaman gıybettir, hasettir, bencilliktir. Bazen gösteriştir, bazen sürekli haklı çıkma tutkusu, bazen de yıllardır taşınan kırgınlıklar. Kimi zaman ihmal edilen sorumluluklar, ertelenen iyilikler, unutulan hatırlar ve geciktirilen ziyaretlerdir. Çünkü insanı Allah'tan uzaklaştıran şeyler her zaman büyük günahlar şeklinde ortaya çıkmıyor. Bazen küçük gibi görünen alışkanlıklar yıllar içinde kalbin üzerinde perde oluyor. Sürekli şikayet etmek, nimeti sıradan görmek, kul hakkını hafife almak, merhameti ertelemek, affetmeyi geciktirmek, iyiliği sonraya bırakmak. Bunların her biri insanın iç dünyasında görünmez mesafeler oluşturabiliyor. Belki de kurbanın en büyük hatırlatması budur.
Öyle değil mi sevgili dostlar? İnsan bazen elindekilerin değil, kendisine esir alan

şeylerin kurban etmeye çağrılıyor. Çünkü bazı yolculuklar yeni yükler almakla değil de gereksiz yüklerden kurtulmakla mümkün oluyor. İnsan Allah için vazgeçebildiği ölçüde hafifliyor, hafifledikçe özgürleşiyor, özgürleştikçe yaklaşıyor.

0: aldıkça çoğalır. Çünkü insanı büyüten şey sahip oldukları değil, uğruna vazgeçebildikleridir. Bayram günlerinde hissedilen huzurun kaynağı da biraz da burada aranmalı. Bir kapının çalınması, bir elin tutulması, yıllardır görülmeyen bir akrabanın hatırlanması insan ruhunda sandığımızdan daha derin karşılıklar bulur. Affetmek, ziyaret etmek ve paylaşmak yalnızca ahlaki davranışlar değil, aynı zamanda insanın dağılmış taraflarını yeniden bir araya getiren incelikli tecrübelerdir. Çünkü insan ilişki kurdukça tamamlanan bir varlıktır. Çocukların bayramları. Bu kadar heyecanla beklenmesinin sebebi de yalnızca hediyeler veya harçlıklar değil. Onlar büyüklerin davranışlarında görünmeyen dersler okurlar. Bir büyüğün hürmetle ziyaret edilmesi, bir ihtiyaç sahibinin gözetilmesi, sofrada paylaşmanın sevinci ve bir kırgınlığın tatlıya bağlanması yıllarca unutulmayacak izler bırakır. İnsan karakteri çoğu zaman şahit olduğu güzelliklerle şekillenir. Bu yüzden bayramlar nesilden nesile aktarılan sessiz bir hikmet mektebi gibidir. Zamanla bu küçük gibi görünen davranışlar ortak bir hafızaya dönüşür. Aynı duaya amin diyen, aynı sofrada buluşan, aynı sevinci paylaşan insanlar arasında görünmeyen bağlar kurulur. Toplumları ayakta tutan şey yalnızca kurallar değildir. İnsanları bir arada tutan ortak anlamların ve ortak hatıraların ördüğü görünmez bağlardır. Bayramlar dağılmaya yüz tutan ilişkileri yeniden onarır. İnsanları aynı hikayenin yolcuları olduklarını hatırlatır. Evet, belki de bayramlar bize her yıl yeniden hatırlattığı en büyük hakikat şudur. İnsan verdiğiyle büyür, biriktirdiğiyle değil paylaştığıyla zenginleşir. Yakınlık satın alınmaz, emekle, fedakarlıkla ve samimiyetle inşa edilir. Neticede insanın bütün yolculuğu bir kurbiyet arayışıdır. Kimi bunu başarıda arar, kimi makamda, kimi ilişkilerde, kimi bilgide. Fakat kalbin en derin talebi kendisini var eden hakikate yakın olmaktır. Ve insan yol aldıkça anlar ki kurbiyet uzak bir ufukta bekleyen bir menzil değildir. Her samimi niyetle, her içten duayla, her fedakarlıkla, her affedişle ve her merhametli davranışla biraz daha görünür hale gelen bir yakınlık sırrıdır. Evet sevgili dostlar. Hocam beklettim sizi.
1: Harika.
0: Sözü
1: bekleyiş.
0: çok uzattım böyle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Gönlünüze, radyoya, Hedef Radyo'ya, bütün dinleyicilerine muhabbetle selamlıyorum. O kadar güzel özetlemişsin ki sadakallahu lazim diyeyim. dağılabilirsiniz. Hani öyle şey var ya, dağılabilirsiniz çocuklar gibi olabilir. Çok harikaydı.
0: Çok seslendirmen teşekkür ediyorum.
1: Çok öyle. Mühim meseleler tabii. İşte hani bayram geride kaldı falan diyoruz ya bazen.
0: Evet.
1: Aslında bayram geride kalmıyor. Bayram ileride kalıyor.
0: Evet.
1: Çünkü ileride bir bayram var Allah ömür vermiş olursa. Zaten evet. Bayramın anlamlarından bir tanesi de İt diye söylediğimiz Arapça kısmıyla söylediğimizde tekrar dönmek demek.
0: Evet.
1: Yani geride kalmış olsa kalmış olsaydı dönmeyecekti.
0: Evet.
1: Dönemeyecekti. Geride kalmadığı için dönüyor. Şimdi zamanı bir döngüsel yuvarlak olarak düşündüğümüzde
0: evet.
1: Tekrar dönüyor.
0: Evet.
1: 10 gün sonra tekrar dönüyor. Yani o şeyi tamamlıyor. 10 gün ileride hani bir şey atıyor ya oradan geri dönüyor. Bayram bu demek zaten. Bayram tek defalık sevinç demek değil.
0: Evet.
1: Tek defalık neşeye gark olmak demek değil.
0: Evet hocam.
1: Tek defalık coşkuyu zirveye taşımak değil. Onun döneceğini biliyorsun.
0: Evet.
1: Önünde olduğunu biliyorsun.
0: Evet.
1: Önünde olduğu için ona ulaşmak istiyorsun.
0: Ne güzel.
1: Ona ulaştığında karşılaştığın şeyin seni mutlu etmesi gerektiğini biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Ona göre bir hazırlık yapıyorsun.
0: Hı hı.
1: Üç aylar onun için,
0: evet.
1: Arifeler onun için, değil
0: evet.
1: mi vesaire onun için. Şimdi biz böyle bazen tabii günlük hayatın içerisine daldığımızda bunlar bizim gözümüze o kadar kolay gelmiyor. Şimdi zamanı bir çizgi gibi düzlem olarak düşündüğümüzde bayram geride kaldı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Ama döngüsel olarak baktığımızda evet yaşadığımız geride kaldı
0: evet.
1: ama önümüzdeki bir bayrama gitmek üzere geride kaldı. Biraz tabii böyle zihinlerimizi yenilememiz lazım.
0: Evet.
1: Sevincin tekrar edilmesi demek bayram. Hı hı. Yeniden dönmesi demek. Bir daha toplanmak demek. Şimdi biz bayramlarda hani annemiz, babamız yaşıyorlarsa Allah uzun ömürler versin. Evet. Eşimiz, amin, dostumuz, çocuklarımız.

0: amcamız, teyzemiz, halamız toplanıyoruz ya.
1: Evet.
0: Bayram toplanmak da demek ya
1: evet,
0: bir zaman.
1: Evet hocam.
0: Fakat bu toplanmak sadece insanların toplanması demek değil.
1: Hı hı.
0: İnsanın kendisini toplamasından sonra meydana gelen evet. toplanmaya bayram diyoruz.
1: Evet.
0: Eğer sen kendini toplamadan, dağılmışlıklarını bütünlemeden,
1: hı hı.
0: yanlışlarını doğrultmadan, hı hı. eksiklerini bütünlemeden,
1: hı hı.
0: yani kendini toplamadan
1: evet.
0: diğerleriyle toplanmış olman senin için bayramı getirmiyor.
1: Evet.
0: Onlar için bir bayramı getiriyor olabilir. Hı hı. Önce kendin bütünleneceksin, kendin tamamlanacaksın. Kendi kendini var kılacaksın. Kendi yokluğunla kendi varlığını dengeleyeceksin. Geride kalanını ileriye gidebilmek için geride kaldığını bileceksin.
1: Evet.
0: O döngünün yeniden tekrar geldiğini bileceksin.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla o zaman bayram oluyor. Ya, toplanmak tamam da kendini toplayamamışların,
1: evet.
0: kendini toparlayamamışların.
1: Yine kendinden başlıyoruz değil mi hocam?
0: Bayramı, bayram olur
1: evet.
0: mu? Şimdi kendimizi toparlayamadan toplandığımız için Özlem Hocam,
1: evet.
0: bayram geçiyor, bizde bir şey değişmiyor.
1: Hı hı.
0: Kurban geliyor, bir şey değişmiyor.
1: Evet,
0: Ramazan geliyor,
1: evet.
0: bir şey değişmiyor. Recep Şaban geliyor, bir şey değişmiyor.
1: Hı hı.
0: Hatimler yapıyoruz, bir şey değişmiyor.
1: Evet.
0: Eğer kendimizi toparlayabildiğimiz bir bayrama erişmiş olsaydık,
1: hı hı.
0: o diğer toparlanmalar daha güçlü, daha coşkulu, daha kalıcı,
1: evet.
0: daha neşeli, daha derinlikli, daha nitelikli, hem yatayı barındıran hem dikeyi içinde barındıran bir buluşma, bir topluluk, bir sevinç,
1: evet.
0: bir coşku olacaktı. Ama bu kandiller geçiyor, bayramlar geçiyor. Sende
1: evet.
0: bir şey de değişmiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bütün mesele işte o bayramın döngüselliği içerisinde, tekrar tekrar gelen döngü içerisinde Allah ömür verirse tabii.
1: Hı hı.
0: Toplanmayı düşünmek lazım. Yeniden doğmak demek aslında
1: evet.
0: bayram. Yani tazeleniyorsun, yeniden doğuyorsun, yeniden can buluyorsun.
1: Evet.
0: Yeniden hayattar oluyorsun. Cenab-ı Hakk'ın Hay ismini üzerinde tecelli ettiriyorsun.
1: Evet.
0: Bayram onu bir ateşleme olmuş oluyor. Yani içeriye bir fünye sürmüş oluyor. İçeriye bir ateşleme sürmüş oluyor. Yeniden doğmak. Yani bir bahar gibi mesela.
1: Hı hı.
0: Bu sene bahar geçti dediğimizde ya bahar geçti, bahar geride kaldı dediğimizde yeni gelecek bahara kalan mesafeyi de aslında söylemiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Bayramlar da insanın manevi yaşantısının, manevi hayatının baharları. Tomurcuk açıyor, meyve veriyor, dallardan su yürüyor, topraktan o damarlardan aldığın
1: evet.
0: suyu kendi gövdenden yukarıya yükseltiyorsun. Oradan dallara ayrılıyor, oradan daha küçük dallara ayrılıyor. Oradan o kadar ki o orada duramıyor, orada tomurcuk atıyor, açıyor.
1: Evet.
0: Oradan çiçeğe duruyor, oradan meyveye duruyor.
1: Evet.
0: O meyveler Hakk'ın kullarına ulaşıyor.
1: Evet.
0: Biraz daha uzak mı durayım?
1: Yakın duracağız.
0: Daha yakın durayım.
1: Ha,
0: tamam.
1: Tamam.
0: Biraz daha yakın durayım. Peki. Şöyle daha iyi herhalde.
1: Evet.
0: O zaman bayram oluyor.
1: Evet.
0: Yani o baharlanmayı, yeniden bahara gelmeyi. Bunu atalarımız o kadar güzel anlamış ki Özlem Hocam. Mesela yaşlandık diyoruz değil mi?
1: Evet hocam.
0: Ya ben bu sene işte 32'ye girdim, 50'ye girdim, 40'a girdim. Yaşlandım diyoruz. Yaşlanmayı yani bir sene daha hı hı. ömürden geride bırakmayı bizim kültür dil olarak yaşlanmak olarak söylemiş.
1: Hı hı.
0: Yaş bahar demektir.
1: Evet.
0: Yaşların olduğu şey ağaç yaştır, toprak yaştır, bitkiler yaştır,
1: hı hı.
0: tomurcuklar yaştır, su yürümüştür bedenine, su yürümüştür zihnine gibi düşün.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: yani bir yaş almayı bile ifade ederken bunu baharla tesmiye ederek
1: evet.
0: anlatmış. Ve zaten Nevruz dediğimiz şey de Türklerin bayramlarından birisidir.
1: Evet.
0: Yani yaş almakla yeni gün demek anlamına gelen işte
1: evet.
0: Ruz gün demek, nev yeni demek, yeni gün demek,
1: hı hı.
0: yeni başlangıç demek. Baharlar böyle bir şey
1: evet.
0: ve biz bunu yaş olarak ifade etmişiz. Dolayısıyla bayramları da ifade ederken böyle düşünmek lazım. Eskiden insanlara yaşı sorulduğunda kaç Ramazan yaşamışsa
1: evet, değil mi
0: öyle
1: hocam?
0: Hesaba katarak söylüyormuş.
1: Evet.
0: Şimdi bu adamın bayram algısıyla
1: hı hı.
0: bayramı sadece tatil olarak düşünen, sadece tatil olarak düşünen, gideceği yeri öncesinde rezervasyon yapan,
1: hı hı.
0: işte daha ucuza kaptırmak isteyen, anne babasına, kabristanına gitmek yerine tatil olarak değerlendirmek isteyen kişinin anlayışıyla
1: evet.
0: kendini bir bahar gibi gören, baharlanmış gibi gören, evet. tazelenmiş gibi gören, yeniden ben doğmuş gibi gören, açan, açmaya hazırlanan ve bir hay olma, Allah'ın hay ismiyle hayat bulma
1: evet.
0: olarak gören insanın algısı, kavrayışı, hayata bakışı, hayata anlam katışı, hayattan anlam alışı,
1: evet.
0: onu çevresiyle paylaşımı aynı olur mu?
1: Olmaz.
0: Şimdi bütün bunların sonundaki yaptığımız paylaşıma zaten biz bayram diyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet hocam.
0: Yani bunların paylaşımından, o baharın paylaşımından oluyor. Sende elma var, bende başka bir meyve var, diğerinde kiraz var. Onlar bir araya geliyorlar, birbirlerini inkar etmiyorlar, birbirlerinin varlığını reddetmiyorlar, birbirlerinin farklılığını evet. reddetmiyorlar, birbirini tamamlıyorlar. O baharın içine kiraz da var değil mi?
1: Evet.
0: Dut da var, üzüm de var, o da var, bu da var.
1: Çeşitler var, çeşitler renkler var.
0: Biz şimdi sen niye böylesin diyorsun.
1: Evet.
0: Sen diyorsun ki sen niye böylesin?
1: Evet.
0: Sen şu şöylesin, öteki diyor ki böylesin.
1: Hı hı.
0: Şimdi böyle olunca bayram yapabilme yeteneğimizi
1: kaybediyoruz.
0: Bayram yapabilme istidadımızı kaybediyoruz.
1: Evet.
0: Daha doğrusu bayramı hak etmek iyi kaybetmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani birbirinin gönlünde yer almayan, birbirinin hayatında var olmayan, birbirinde imgesi bulunmayan, bir şey anlatırken hatırına gelinmeyen insanla nasıl bayramlaşmış oluyorsun? Diyelim ki ben bir toplulukta oturdum.
1: Evet.
0: Senden dinlediğim bir mevzu, bir olabildiğine dinlediğim bir mevzu benim aklıma gelmiyor. Yoksun hayatımda. Ama telefon ediyorum, seninle bayramlaşıyorum.
1: Evet.
0: Yani birbirini tanımayanlar,
1: birbiriyle
0: aynı mana ikliminde var olmayanlar, birbiriyle aynı hayat ilkbaharında yol yürümeyenler, birbirinin gözünde hakikatin ışığını bulmayanlar, birbirinin tebessümünde değil mi, baharı görmeyenler,
1: evet.
0: birbirinin hüznünde Cenab-ı Hakk'ın onlara göndermiş olduğu yeniden düşünme, hüzne girerek düşünme, hüzün peygamberinin düşündüğü gibi düşünme gibi algıları birbirinin hüznünde, birbirinin yüz çizgilerinde, birbirinin gamzelerinde, birbirinin gözyaşında anlamayan adamlar nasıl bayramlaşacak birbiriyle?
1: Değil mi? Evet.
0: Ya tanımıyorum ki ben seni.
1: Evet.
0: Tanımıyorum kızımı, tanımıyorum oğlumu.
1: Evet.
0: O beni tanımıyor. Ben babamı tanımıyorum, annemi tanımıyorum. Tanımadığın biriyle, tanış olmadığın biriyle neyin bayramlaşmasını yapacaksın? Ve nasıl bir bayramlaşma olacak bu?
1: Evet.
0: Peki onlar nasıl tanınıyor? O baharları nasıl tanınacak? Hayatımızdaki her evladı o baharın bir meyvesi, bir güzelliği gibi, çevremizdeki insanları o baharın bir unsuru gibi görmediğimizde nasıl onlarla bir iletişim kurmuş olacağız?
1: Evet.
0: Şimdi mesela bayramdan evvel ne var hocam? Bahsediyoruz. Arife, Arife var.
1: Evet.
0: Arife ne demek? Arif olmak demek.
1: Evet.
0: Bilmek demek.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Marufla tanışmak demek.
1: Evet.
0: Neyi bilecek? Kendini bilecek. Nasıl bilecek?
1: Evet.
0: Vahiy ile bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Aklını çalıştırarak bilecek. Hı hı. Nasıl bilecek? Kalbini işlettirerek bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Vicdanını ateşleyerek bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Merhamet yaparak bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Birbiriyle empati yaparak bilecek.
1: Hı hı.
0: Bunlar hiçbirini yapmamış.
1: Hı hı.
0: Ya da gerekli görmemiş. O zaman bilmemiş.
1: Evet.
0: Yani kendi duygusunu görmemiş.
1: Hı hı.
0: Mesela diyelim ki kendinde öfkeyi çıkardığında muhatabındaki öfkenin fünyesini çektiğini bilmemiş. Ya da kendisindeki merhamet kanatlarını açtığında o merhamet kanatlarının gölgesinde karşı tarafın da kendi merhamet kanatlarını oluşturduğunu ve o gölgede
1: evet.
0: ve onun da sonra açacağını, yani uçmayı öğreten annenin şefkati gibi diye yavrusuna düşünün, düşünelim. Onda da o açacak. Yani sen neyi gösterirsen karşında onun karşılığı gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ilişki kuramadığımızda hangi yolculuktan, hangi kurbiyetten, hangi bayramdan bahsedeceğiz? Arefe gününde işte hacıların Arafat Dağı'na çıkmaları bilme dağına çıkıyorlar. Birbirini bilme dağına çıkıyorlar.
1: Evet hocam.
0: Birbirini bilme dağında, yani Arafat Dağı'nda, Arif Arif olunan dağda, Arife olunan dağda birbiriyle tanımayınca bayramlaşmak da mümkün olmuyor. Çünkü ondan, oradan indikten sonra bayram. Yani bir bildikten sonra bayram.
1: Evet.
0: bilmeyene bayram değil, bilene bayram. Bildikten
1: evet,
0: sonra bayram.
1: Evet,
0: hani Arife'de efendim evleri temizliyoruz, işte badanalarımızı bitirmiş
1: evet,
0: oluyoruz,
1: evet.
0: Bayrama tatlılarımızı yapmış oluyoruz.

0: İşte bir tepsi baklava yaptım, bir tepsi su böreği yaptım gibi bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Onlar da güzel
1: Evet,
0: olsun tabii.
1: manevi
0: Sevse.
1: hazırlıkta, evet.
0: Ama Arife'de neyin hazırlığını yaptın? Ve daha evvel mesela bu bilme olayı da Özlem Hocam
1: Evet
0: birden,
1: hocam.
0: çünkü bir yolculuk ya bu. Birden gerçekleşen bir şey değil.
1: Evet hocam.
0: Gayretle olan bir şey. Emekle olan bir şey. Girişte
1: Evet.
0: anlattın ya, yani gayret olacak. O hemen satın alınabilen bir şey değil. Hemen elde edilen bir şey değil. Gayretle, fedakarlıkla, emekle elde,
1: Çabayla.
0: çabayla elde edilen bir şey.
1: Evet.
0: Bilmek, yani önce gayret oluyor, uykusuz geceler oluyor, sancılanmış değil mi bedenler oluyor,
1: Evet, sorgulamalar
0: oluyor, ağlamalar oluyor.
1: oluyor.
0: Ya bunu niye bunun içinden çıkamadım oluyor. Ben yıllardır bu yanlışı nasıl yaptım oluyor. İnsanlara bunu nasıl anlattım oluyor. Ben her konuda aklımı yetirirken buna nasıl yetiremedim pişmanlığı oluyor. İşte bütün bu oluşların, doğuşların, her cümeşlerin, çalkanlanmaların durulmasından sonra bir bilme eylemi, bir bilme olgusu ortaya çıkıyor. Ama bir gayretin sonucu ortaya çıkıyor. Kur'an okumamışsın, vahiy ile tanışmamışsın, onu anlatan tefsirleri okumamışsın, onu anlatan ariflere gitmemişsin, onların doğruları üzerinde düşünmemişsin, onları çapraz okutarak birbiriyle bakmamışsın, kendi aklını Allah emretmesine rağmen işlettirmemişsin, kalbini cilalamamışsın. Nasıl o zaman kendini bileceksin?
1: Değil mi
0: Mesela
1: hocam?
0: Özlem Hocam, hani program
1: Sorguluyoruz.
0: bütünlüğünde şey gidiyor, bana süre bittiğinde
1: Süremiz daha vardı
0: var
1: hocam.
0: mı?
1: Mesajımız var. Okuyalım mı?
0: Tabii, ne
1: Eğer
0: güzel olur. Tabii
1: görmezsem
0: ki.
1: sizi hocam.
0: Estağfurullah.
1: Daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım mesaj atmışlar hocam. Değerli Özlem Hanım efendi, sizi ve değerli konuğumuza çok çok teşekkür ederiz. Beyefendi ne kadar haklısınız. Ne güzel izah edip anlatıyorsunuz. Allah razı
0: Teşekkür
1: olsun
0: ederim.
1: demişler Ayşe Hanım.
0: Var
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ediyoruz. Yine daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım mesaj çekmişler. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Uğur Bey'e de iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Adettendir, geçmiş bayramınız mübarek
0: Eyvallah.
1: olsun. Eyvallah. Allah hayırla, sağlıkla çok bayramlar görmeyi nasip etsin demiş. Hep
0: Amin.
1: birlikte
0: Amin.
1: inşallah. Toplumsal hafızayı diri tutan ve bizi biz yapan değerlerin başında gelen bayramların önemi giderek azalıyor. Uğur Bey bu konuda ne düşünüyor? Bunu neye bağlıyor
0: Evet.
1: acaba demişler. Yine bir mesaj geldi. Açmışken mesajları onları da okuyayım. İsmini göremedim galiba. Evet göremedim. Pardon, Sena Hanım atmışlar. Sena Varman Konya'dan.
0: Eyvallah, selamlar.
1: Evet. Selamlar iletiyoruz Konya'ya Sena. Hayırlı akşamlar Hedef Radyo demiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok kıymetli iki hocamızı dinliyor ve izliyorum. Konya'dan selamlar gönderiyorum. Ve aleyküm selam. Bizden de Konya'ya çok selamlar.
0: Benden de.
1: Dünya arzında Rabbimizin bayram lütfuna layık olanlardan ve ahirette hakiki sevinci yaşayanlardan olalım niyazıyla demişler. Çok teşekkür ediyoruz Sena Hanımcığım. Çok
0: Eyvallah.
1: sağ olun. Buyurun
0: Şimdi
1: hocam
0: bayram bir
1: size.
0: emek, bir yolculuk.
1: Evet.
0: Ya sen ismin başını koyarken bayramlar ve kurbiyet yolculuğu diye koydun değil mi? Yani
1: Evet.
0: kurbiyet, bir yakınlaşma
1: Kurbi.
0: yolculuğu.
1: Evet hocam.
0: O yakınlaşma yolculuğunda kendini bilmezsen, kendi değerini, anlayışını, duruşunu, istikametini, sabitelerini, risklerini, imkanlarını bilmezsen yolculuğa tam çıkmış olmuyorsun. Yani nereye doğru yolculuğa çıkacaksın?
1: Evet.
0: İstikametin belli olacak. İstikbali kıblen olacak.
1: Evet.
0: Saatin belli olacak. Kiminle çıktığın belli olacak. Yolun risklerini biliyor olman lazım. Gece mi, gündüz mü filan onlar. Fakat bu yolculukta kendimizi bilme deyince mesela kalbimizden bahsederiz değil mi? Kalbin var olsun, kalbimdesin canlar. Hani filan değil mi? Böyle elimizi kalbimize koyarız. Buradasın filan deriz. Mesela kalp nasıl geçiyor Kur'an'da? Yani Allah bize kalp deyince ne anlatıyor? Nelerle anlatıyor? Bazı yanılgılarımız var gayretsizliğimizden dolayı. Bunları aşmazsak bayramımız da zor oluyor işte. Yani mesela Kur'an'da kalp geçiyor. İşte kulubihim şeklinde kalpler geçiyor. Bilirler zaten dinleyicilerimiz. Bir de sadır geçiyor.
1: Evet.
0: Ve bir de fuat geçiyor. Şimdi bak mesela sadır, kalp başka. Kulüp,
1: Sadır var.
0: sadır başka, fuat
1: Fuat başka.
0: başka. Bunların birbiriyle nüansları var. Şimdi ben kendimi tanımlarken şu anda kalp kısmıyla mı tanımlıyorum? Sadır kısmıyla mı tanımlıyorum? Fuat kısmıyla mı tanımlıyorum? Neyle tanımlıyorsam bayramı da böyle yapıyorum demek. Yani sadırda yaşayan birinin yaşadığı bayram ile henüz kalp safhasında yaşayanın bayramı bir olmayan, aynı olmayacak demektir. Evet. Kalp dönüşen demek. Hı hı. Karılan demek.
1: Evet.
0: Kalp olan demek. Birbiri içine giren demek.
1: Evet.
0: Ve arayan demek. Tarayan, eleyen demek.
1: Evet.
0: Yani kalp arıyor, karıştırıyor, kalbediyor, birbiri içine karıştırıyor,
1: evet.
0: Dönüyor, dönüştürüyor, birbiri içine karıştırıyor ve oradan bir sabite çıkartıyor.
1: Evet.
0: Şimdi mesela deriz ya, yaşlı olanlar var mıdır? Mesela 70 yıldır, 60 yıl beraber yaşamış. Öyle sağlıklı, öyle temiz, öyle birbirinin gözüne, öyle birbirinin gönlüne bakarak yaşamış ki. Aşkları sabitlenmiş.
1: Evet.
0: Birileri de var. Ya bir gün öyle, bir gün böyle. Bazen çok seviyor, bazen çok uzak kalıyor. Bir gün çok sıcak, bir gün çok burudet, soğuk. Biraz öyle, biraz böyle. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim diyor.
1: Evet. Değil
0: mi? İşte sabah başka bir havadayken, akşam başka bir havada.
1: Evet.
0: Ölüyor aşkından.
1: Dört mevsimi yaşıyor.
0: Dört mevsimi yaşıyor. Ölüyor aşkından, kaçırıyor. Ondan sonra bir sürü sıkıntılara giriyor, dik duruyor, fedakarlık yapıyor, riskleri göze alıyor. 3-5 sene sonra ondan eser kalmıyor.
1: Evet.
0: Peki ne oluyor? Ya senin kalbinde değil miydin? Ben senin, sen benim kalbimde değil miydin? Ne oldu da o günkü o coşkun, taşkın durum şimdi böyle oldu?
1: Evet, dedi.
0: İşte henüz kalp seviyesi. Biz kalbi sabitlik gibi zannediyoruz.
1: Evet.
0: Yani sen kalbimdesin dediğimde ya da kalbimdesin denildiğinde orada sürekli var olacağımızı varsayıyoruz.
1: Evet.
0: Orada sürekli var olma durumu yok. Kalp dediğimiz şey dönüştüren, evet, yoğuran, tartan, hesap eden, artıyı, eksiği gören ve onları sürekli böyle bir her cümle içerisinde,
1: evet,
0: bir şey çamaşır makinesi gibi ya da başka bir şey düşünün, içine bir şey koyup böyle karıştırıyorsunuz ya.
1: Evet.
0: Oradan bir kıvam oluşturuyor. O kıvamda bir uygunluk varsa karşılıklı, bir sabit durum oluyorsa onu sadra teslim ediyor.
1: Evet, bir üst kademe var.
0: Bir üst kademe var.
1: Evet.
0: Sadra teslim ettiğinde sadırda karışma yok, dönüşme yok, bulanma yok, işte sarsılma yok, iç içe geçme yok, artık netleşmiş.
1: Evet.
0: Biz aslında birbirimizin kalbinde miyiz demek yerine birbirimizin sadrında mıyız dememiz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü sadra girdin mi ya da sadra aldın mı artık o netleşmiş, o sabitleşmiş, o köklenmiş, bir sütun haline gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi madem kurbiyet ve yolculuk, yani kalple hissedebildik, yani dönüşenlerle hissedebildiğimiz dönüşen oluyor.
1: Evet.
0: Ama sadırla hissettiğin, sadra emanet ettiğin netleşmiş oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz bayramı değerlendirirken, kurbiyet yolculuğunu değerlendirirken,
1: evet,
0: hangisine göre değerlendireceğiz?
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani o zaman bunu bir yolculuk olduğunu başlığa koyduğun gibi hocam unutmamak lazım. Bir yolculuk.
1: Evet.
0: Hep bir yolculuk.
1: Hep. Ölene kadar bu yolculuk kadar devam ediyor. Evet
0: yani
1: hocam.
0: Bunu biz gezi olarak ifade ediyoruz. Nüans farkları var. Sefer olarak ifade ediyoruz. Bu başka bir şey demek. Seyahat diyoruz. Başka bir şey demek. Yani geziyi anlatıyor olmasına rağmen birbiriyle farklılıkları var. Yani tümüne yolculuk diyoruz.
1: Evet.
0: İnsanın kendisini beden olarak gitmesi veya üzerinde taşıdığı nesneleri ya da üzerine gittiği bir nesneyi bir yere götürmesine de yolculuk diyoruz ama bu değil ki kastımız.
1: Evet.
0: Yani adam kendini 2 saat uçarak hacca götürüyor. Mekke-i Mükerreme'ye iniyor.
1: Evet.
0: Medine-i Münevvere'ye gidiyor.
1: Evet.
0: Bedenini götürüyor.
1: Evet.
0: Ama şirkini götürüp yakmıyor orada. Evet. Yanlışını götürüp yakmıyor orada. Nifakını götürüp yakmıyor orada. Yalancılığını götürüp yakmıyor orada.
1: İşte taşlamalar var orada, onları taşlamayıp.
0: Allah veresin, dala veresin yakmıyor orada. Evet. Yani aslında o seyahat demek, hareket etmek demek. Zihnindeki soruları, şüpheleri, çarpışmaları, değil mi? Sorgulamaları,
1: evet,
0: bir yere getirip sadra emanet ediyor olması lazım.
1: Evet.
0: Ya benim geçen sene kalbimde 3 soru vardı. Özlem hocam beni çok yordu.
1: Allah
0: bir
1: Allah.
0: Sene uğraştım. Misal yani değil mi? Bir sene uğraştım.
1: Ben de ciddi ciddi var mıydım böyle Allah Allah yaptım.
0: Var tabii ki de.
1: Her zaman sürekli oluyor
0: bir
1: tabii ki.
0: Bir sene uğraştım. bunu getirdim Kabe'de, Haç'ta Sadr'a teslim ettim.
1: Evet.
0: Üç konuyu hallettim hocam.
1: Ay.
0: Ya kimseden duymuyoruz.
1: Evet.
0: Ya ne hallettim mesela? Yani bir sene önceki 29 yaşındaki Ahmet'le 30 yaşındaki Ahmet arasında halledilmiş, çözülmüş, bayramı edilebilecek, sevinci yaşanabilecek,
1: evet,
0: kutlaması gerçekleştirebilecek,
1: evet,
0: hangi yolculuk yapılmış?
1: Çok mühim hocam.
0: Değil mi?
1: Çok
0: mühim. Hangi süreçten geçilmiş?
1: Evet.
0: Ya ben geçen sene 3 konuyu mu ancak hallettim ama bu sene bunu 4'e çıkartmaya çalışıyorum. Şu konuyu da halledeceğim. Gece gündüz bununla ilgili okuyorum. Rüyalarım bununla ilgili,
1: evet,
0: kabuslarım bununla ilgili, evet, yolculuklarım bununla ilgili, konuşmalarım bununla ilgili.
1: Evet.
0: Kimi yakalasam bunu bilebileceğini düşündüm. Bunu soruyorum.
1: Evet.
0: Hatta öyle demeliler ki birisi bize, diyelim ki bilgelerden biriyle karşılaşsa.
1: Hı hı.
0: Ya Özlem, Uğur, Ahmet, Birol, Bayar, sen geçen sene sürekli bu konuda soru soruyordun, sormuyorsun artık.
1: Evet.
0: Biz demeliyiz ki hocam onu hallettik.
1: Hallettik değil mi? Ay,
0: onu güzel bayrama bağladım.
1: Ay.
0: Onu Arefe'ye bağladım.
1: İşte en büyük en güzel bayram değil işte değil mi hocam?
0: Tabii işte bu.
1: Yani bayram
0: ben
1: bu demek.
0: Ben onu bayrama bağladım hocam. Şimdi evet, yeni sorularım var.
1: Evet.
0: Bunlar da benim uykumu kaçırıyor. Yani yolculuk dediğimiz,
1: evet,
0: seyir hali.
1: Devamlı.
0: Bu televizyonu seyretmek hali değil. Yani dönüşme hali, kalbin yolculuk hali,
1: evet,
0: örümleme hali,
1: evet,
0: ilmekleme hali,
1: evet,
0: işaretleri görme hali,
1: evet,
0: işaretleri okuma hali,
1: evet,
0: onları yorumlama hali,
1: evet,
0: ve onların sonunda bir sonuca ulaştırma hali ilim dediğimiz.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bir yolculuk halindeyim.
1: Evet.
0: Kurbiyet yolculuğu diyorsak benim,
1: evet,
0: zihnime, evet, gelen şey böyle bir şey.
1: Evet.
0: Hocam.
1: Harika bir şey hocam yani.
0: Bir yolculuk yani
1: bir yolculuk. Bu. Evet. Ölene kadar bu yolculuğumuz devam edecek yani.
0: Bir de
1: yani
0: düşün ki hocam, bu yolculuğunu eşinle paylaşıyorsun. Adam seni dinliyor. Götürüyor, getiriyor, adıyor ya Konya'ya, oraya, buraya değil mi?
1: Evet. Bir oraya selamlar.
0: Evet. Bir oraya selamlar.
1: Evet.
0: Ve senin açmazlarında bir soru soruyor.
1: Evet.
0: Ya diyorsun, ben seni buna ilgilenmiyor zannediyordum. Ama öyle bir soru sordun ki,
1: evet,
0: tam böyle hani düğümü, o ipin ucunu çektiğinde düğümün çözüleceği ip oldu.
1: Evet.
0: Yani o Tarik, Refik.
1: Evet.
0: Değil mi? O çok önemli bir şey.
1: Hı hı.
0: Eğer böyle bir yolculuğu başarmışsanız, Allah bahşetmişse ama sizin emeklerinizin karşılığında bahşedecek,
1: evet,
0: tabii bunu.
1: Evet.
0: İnsan böyle otururken olmuyor.
1: Evet.
0: Karşılığı. Bu sefer o kurbiyet yolculuğu başka değerlere, başka açılımlara sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Yalnızken güvenlik düşünüyorsun, yalnızken misal zahiri yolculukta,
1: evet,
0: bile,
1: evet,
0: uyurken işte bir şey olacak mı düşünüyorsun, bu yol,
1: hı-hı,
0: doğru mu diyorsun,
1: hı-hı,
0: giderken için hop kalkıyor, iniyor düşünüyorsun, korktuğun yerlerde ıslık çalıyorsun filan.
1: Evet.
0: Ama yanında bir kurbiyet yolculuğunda bayrama giderken bir refikim var.
1: Harika bir şey işte.
0: Bu müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi bak, evlilikleri, yar ve yaren olmayı,
1: hı hı,
0: sevgili olmayı, bir kalpte sevilmeyi, o sevilen kalbi sevmeyi,
1: evet,
0: birbirini birbirinin kalbinde görmeyi,
1: hı hı,
0: birbirinin kalbinden birbirine dokunmayı bu kurbiyet yolculuğunda gerçekleştirebilirsek eğer,
1: evet,
0: o zaman bayram diye bir şeyden bahsedebiliriz.
1: Evet.
0: İsim olarak değil.
1: Evet, ama, evet.
0: Muhteva olarak.
1: Evet,
0: ya dolayısıyla sürekli bir hareket halinde olmamız lazım. Mesela hani o daha evvel konuştuk mu bilmiyorum. İlemek diyoruz Türkçe'de.
1: Evet.
0: İlmek diye de, evet, günlük, evet, dile de geçmiş. İşaret demek, alamet demek, nişan demek.
1: Evet.
0: Yani bir yola gidiyorsun, o yoldan geri döneceksin. Ya da ardından gelenler de daha rahat gelsin diye bazı yerlere işaret koyuyorsun.
1: Evet.
0: İp bağlıyorsun, bir dalı, hı-hı, kırıyorsun, bir, hı-hı, yaprağı büküyorsun, bir şey düşürüyorsun.
1: Evet.
0: Ya da seni bir yere kaçırıyorlar, arkadan gelenler bulsun istiyorsun.
1: Evet.
0: Veya çok sığ bir yol, bir yerde, bir ormanda gidiyorsun. Gittiğin yerden geri dönmek istiyorsun.
1: Evet.
0: O zaman o alametleri, işaretleri koyuyorsun.
1: Evet.
0: İşte bu işaretleri okumaya, bu işaretleri anlamaya,
1: hı hı,
0: bu işaretleri anlamlandırmaya,
1: evet,
0: sonunda ulaştığın şeye, ilmek, ilemeye de ilim diyoruz. O işaretleri birleştirmek bir gayretle oluyor.
1: Evet.
0: O zaman ilimde bayram etmiş olursun.
1: Evet.
0: Yani bir sürü işareti biliyorsun ama birbirinle konuşturamıyorsun. Bir sonuca ulaştıramıyorsun.
1: Evet.
0: Bir yoruma getiremiyorsun.
1: Evet.
0: O zaman ansiklopedi gibi oluyor. O değil mevzu.
1: Evet.
0: O bilgileri birbirleriyle harmanlayabilmek, o başından beri anlattığımız şekilde.
1: Evet.
0: Yani birbirine geçiyor olması demek.
1: Evet.
0: İşte Yunus Emre Hazretleri'nin, gerçi yanlış okunuyor ama,
1: evet,
0: ilim bilmektir yerine ilim ilmektir.
1: Evet.
0: İlim kendin bilmektir. O alametleri, bilgileri, malumatları ileye ileye, ilmekliğe
1: evet,
0: ilmekliğe bir örümleme yapıyorsun. Bir şey çıkartıyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi işte bu kurbiyet yolculuğunda asla vazgeçmememiz gereken bir şey.
1: Evet.
0: Yani kanıta dayalı yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: İşaretlere uyarak yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: Bunları okuyarak yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: Biz yanıldığımızda yanımızdaki o işaret o tarafa değil bu tarafa.
1: O zaman
0: diyecek.
1: Kaybolmayacağız.
0: Kaybolmayacağız
1: işte.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Toprağa bakacak. Kim geçti diye bakacak.
1: Evet.
0: Orada şey harami var mı diye bakacak. Gerçi Karaca olan şey demiş. Harami var diye korku salarlar. Benim ipek dolu yüklü kervanım mı var demiş.
1: Evet.
0: Şimdi o ipek yüklü kervanı,
1: evet,
0: bizim zihnimizdeki bilim, ilgi, ilim olarak, kalbimizdeki sevgi, muhabbet ve var olma biçimi, anlamlandırma olarak anlarsak, evet, bizim kervan ipek yüklü kervanımız var.
1: Evet.
0: Kalbimizde ipek yüklü bir kervanımız var. Aklımızda ipek yüklü bir,
1: evet,
0: kervanımız var.
1: Evet.
0: Ve harami var. O zaman o işaretleri doğru olması gerekir.
1: Yani doğru okumak lazım.
0: Yani vahye dayalı.
1: Evet.
0: Kur'an'a dayalı.
1: Evet.
0: Allah'ın koymuş olduğu hükme dayalı.
1: Evet.
0: Sarsılmaza dayalı.
1: Evet.
0: Söndürülemeze dayalı.
1: Evet.
0: Pörsümeyene dayalı.
1: Evet.
0: Zamanı geçmeyene dayalı.
1: Evet.
0: Söyleyenin ezelden ebede sözü geçenin söylediğine dayalı.
1: Evet.
0: Bir şey vahiy dediğimiz şey. Ona, evet, dayalı olacak. O zaman o yolculuğun anlamlı olur.
1: Evet.
0: İşte o zaman şeye bakıyorsun. Yani bu referans değer mi?
1: Hı hı.
0: Transfer değer mi?
1: Evet.
0: Yani ben referans değere, referans bilgiye göre, yani vahiy ilahiye göre, kitab-ı mübine göre mi gidiyorum? Yoksa şu felsefeden, şu izimden, şu yorumdan transfer ederek, doldurarak mı gidiyorum?
1: Evet.
0: Eğer o beşerin mukayyet olan, değişebilir, dönüşebilir, zamana yenilebilir olan mukayyet bilgisi olan transfer bilgiyi oraya zerk ederek,
1: hı hı,
0: gidiyorsam, o zaman yanlış bir yolculuğum var. Yani o ayeti yanlış anlıyorum, o hükmü yanlış anlıyorum,
1: evet,
0: demektir. O zaman da kurbiyeti nasıl bulacağız?
1: Evet,
0: yani vahiyle yürümeyen Vuslat-ı Canan'ı bulabilir mi?
1: Bulamaz.
0: Değil mi?
1: Evet, bulamaz.
0: Kalbiyle bayram edebilir mi?
1: Evet.
0: Kurbiyet olabilir mi? Yakınlığı elde edebilir mi?
1: Evet.
0: Kur'an'da mesela Sebilullah diye bir kavram var. Hani bu seferden yolculuktan bahsediyorsun ya.
1: Evet.
0: İşte kurbiyet var, itibar şey var. İşte Sebilullah.
1: Hı hı.
0: Allah'ın yolu demek. Kur'an-ı Kerim'de 176 yerde farklı bağlamlarda geçiyor.
1: Allah'ın yolu.
0: Allah'ın yolu.
1: Evet.
0: Sebilullah yolu. Şimdi yol, süremiz bitince sen bana
1: hocam, süremiz bitmeden daha 10 dakikamız var. 10 dakika sonra, tamam, bitireceğiz ama Sibel hocamız Konya'dan evet mesaj çekmişler. Hemen onu okumak istedim. Selamünaleyküm Özlem hocam ve Uğur hocam. Ne hoş bir sohbet, ne tatlı bir muhabbet. Gönlümüz ferahladı, sadrımız şifalandı
0: i̇nşallah,
1: demişler.
0: İnşallah.
1: Konya'dan selamlar Sibel Pınar demişler. Hocam çok selamlar iletiyoruz sizlere inşallah. Çok teşekkür
0: çok
1: ediyoruz.
0: Çok saygı duyduğumuz, emek veren,
1: evet,
0: bir hocamız.
1: Çok kıymetli bir hocamız.
0: İşte ruhu var olsun, Sebilullah da daim olsun. İnşallah kurbiyet yolunda olanlardan gördüm. Çok çok çok beğendim duruşunu.
1: Maşallah. Evet,
0: ve
1: evet,
0: büyük gayretliyim bizim kitabın okunmasında, evet, projelendirilmesinde ortak çalıştığımız.
1: İdeal Aile Projesi'nin evet düşünürü, yürütücüsü aynı zamanda Sibel hocamız. Çok kıymetli bir projeyi imza attı. Konya onunla birlikte güzel.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Şimdi mesela eskiden bir kavram kullanırlardı Özlem hocam.
1: Evet hocam.
0: Yol oğlu derlerdi mesela. Yol oğlu.
1: Yol oğlu.
0: Yol kızı.
1: Evet.
0: Yani bir yolu var.
1: Hı hı.
0: Sağlam, istikametli, değiştirilemez, dönüştürülemez,
1: evet,
0: evriltilemez, eğriltilemez bir yolu var. Yol oğlu.
1: Yol oğlu, yol kızı. Evet, böyle.
0: Güzel,
1: evet,
0: yani
1: güzel,
0: bazen bu,
1: güzel,
0: bu kavramları da böyle sözleri de günlük hayata katmak lazım.
1: Evet hocam,
0: şimdi
1: çok
0: biz bayramdan bayrama.
1: Evet.

0: Şey yapınca hocam, yani hani konuşunca bu kavramları, ya zaten bu bayramda konuşulan bir şey diyor. Mesela Ramazan hocalara çıkıyor değil mi?
1: Evet.
0: Ramazan vaizlere çıkıyor hocalarımız. Hı-hı. O televizyonlarda, radyoda konuşuyorlar. Evet. Güzel de yapıyorlar. Tabii ki konuşacaklar. Fakat o mevzular Ramazan'dan Ramazan'a, hı-hı, kandilden kandile, bayramdan bayrama konuşulunca insanların bilinçaltında bu bayramda konuşulur, bu Ramazan'da konuşulur, hı-hı, bu kandilde konuşulur diye kodluyor.
1: Sık sık hatırlatmak, tabii, sık sık bunları dile getirmek, evet, mevzu etmek, evet, gerekiyor.
0: Hayatın herhalde diğer zamanlarında konuşulmadığı için, hı-hı, bunlar o günlük şeye girmiyor. O bakımdan bazı kavramları şeye sokmamız lazım. Günlük konuşmaya sokmamız lazım.
1: Evet.
0: Biri bir şey anlatıyor mesela. Hemen soracağız. Referans bilgi mi, transfer bilgi mi?
1: Evet.
0: Oğlun sana bir şey anlatıyor. Oğlum ya da ona sormasam bile kendi düşünüyor.
1: Çok güzel bu hocam. Bu referans şeyi, bilgi mi, referans transfer bilgi mi? Evet.
0: Yani ya Kur'an bunu onaylıyor mu demek?
1: Biz bu kavramı hayatımıza mesela, almalıyız. Evet, mesela, evet, evet. Çok güzel.
0: İşte o zaman ben 3 mevzuyu hallettim bu sene. Evet. Dediğin, diyebildiğinde ya işte o zaman bizim Anadolu'da...
1: Referansla mı hallettin, transferle mi hallettin değil mi?
0: Evet. Şey derler mesela, bir şey olunca ya şunu yaparsan eğer, annelerimiz der ki, hı-hı, ya eğer namazını kılarsan, işte zekatını, evet, verirsen, evet, koymadığını almazsan, kimsenin namusuna dil uzatmazsan, şunu birkaç bir şey sayarlar.
1: Evet.
0: O zaman gir oyna, çık oyna derler, değil mi? Şimdi bu gir oyna, çık oyna yapabilmemiz için bizim,
1: evet,
0: yol oğlu, yol evladı olmamız lazım.
1: Evet. Bu da çok güzel ya. Bu, yol oğlu, yol kızı, yol
0: bu
1: evladı.
0: Bu hocam benimsemeyi anlamına getiriyor.
1: Evet.
0: Bak yolda yürüyen de diyebiliriz. Hı-hı. Gerçi bu tabii sufilikte biraz yol oğlu, hani meşrepi ifade ediyor gibi ama yolun oğlu diye görürsen ben hep yürümem lazım.
1: Evet.
0: Hep bir yolculukta bulunmam lazım.
1: Zaten
0: o yolculuk
1: değil
0: zaten
1: hocam?
0: Öyle.
1: Bir ölene kadar
0: ruhlar aleminden, değil mi? Rahmi maderden, dünyadan, kabirden, haşire ve neşire gitmiyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Biz aslında yol oğluyuz.
1: Evet.
0: Biz yolda doğduk. Hı hı. Yolda yürüyoruz.
1: Evet hocam.
0: Yol bir sürecimiz var. Şimdi bu yol bilincini, hı hı, yol oğlu, yol kızı, burada oğlu derken erkek kastedilmiyor zaten. Evet, hatta yol, evet, kız demeye, evet, onun için de gerek, evet, de yok aslında. Bilincini oluşturursak eğer, ya sürekli bir yolculuk kavramı bilinçaltımızda yerleşecek.
1: Evet hocam, bu belki yerleşmediği için herkes kendi, hepimiz daha doğrusu böyle herkes demek istiyorum, tam zannediyoruz. Evet. Bu yolculuğun devam ettiğini biliyor olmuş olmak, bu kavramları hayatımıza alırsak eğer, bu yolun devam ettiği bilinçaltımıza daha çok oturacak.
0: Tabii. Şimdi yol oğluysan, yolun devam ettiğini biliyorsan, hı-hı, yola doğduğunu biliyorsan, hı-hı, yolun yürüdüğünü biliyorsan, o zaman düşüneceğin şeyler oluyor. Ya bu yolun risklerine,
1: evet,
0: bu yolun istikametine. Şimdi o zaman o yolun haramilerini de anlayacak. Ya ben bu yolda yürüyorum ama yolun haramileri var.
1: Evet.
0: Allah diyor ki ben senin istikametli yolunda oturacağım. Değil mi? Doğru,
1: evet,
0: yolunda oturacağım.
1: Evet.
0: Şeytan. Ve şeytan işte, evet, aleyhillâne, sen onları şükreder bulmayacaksın diyor.
1: Evet.
0: O zaman sen o doğru yolda giderken eğer yolu oluysan haramileri düşüneceksin. Ama yolu benimsemeden gidersen, nasıl yürüdüğünü düşünmeden gidersen, bunun üzerine tefekkür etmeden gidersen, hı hı, yani yolda yürüyen olursun, yolun oğlu olmazsın. Yolun,
1: evet,
0: oğlu olursan yolun risklerini, yoldaki patikamı, düzeltilmesi gerekeni, arkadan gelenlerin daha doğru gelmesi, hı hı, gerektiğini, hı hı, öndekilerin izini takip etmen gerektiğini bilmiş ol. Çünkü yol oğlu olmanın da kuralları olacak o zaman.
1: Evet, evet.
0: O zaman bir kurbiyet yolculuğundan ve onun sonunda bir bayramlaşmaktan bahsedebiliriz. Yoksa zor gibi görünüyor.
1: Evet, siz böyle anlatırken aklıma geldi. Doğru yolun üzerine oturacağım. O da doğru yolu biliyor.
0: Tabii.
1: Doğru yolu biliyor,
0: doğru
1: ve onun üzerine oturuyor.
0: Tabii.
1: Evet hocam. Sizin radyo programlarınızda da dinliyorum ya devamını. Bu noktayı da söylemiştiniz. Oradan dedim hocama buradan tekrar bir hatırlatma yapayım. Gerçekten de öyle. Daha 3-4 dakikamız var hocam. Peki şöyle bir toparlarsak neler söylemek istersiniz
0: şimdi,
1: size?
0: Doğumumuzun bir yolculuk olduğunu,
1: evet,
0: büyümemizin bir yolculuk olduğunu,
1: evet,
0: zihni gelişmemizin bir yolculuk olduğunu,
1: evet,
0: mümeyyizliğimizin ve reşit oluşumuzun bir yol olduğunu, hı hı, bütün bu kavramlarla beraber bu yolda yürüyebilmek için vahyin serinletici ama

0: sarsmadan götüren yolculuğunu biliyor olmamız lazım.
1: Hı hı.
0: Kendimizle beraber yürüyeceğiz, takva ile yürüyeceğiz, amel-i
1: evet.
0: salih ile yürüyeceğiz, ahlak-ı hasene ile yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: Birbirimiz üzerinden rıza üreterek Allah'ın rızasını üzerimize, rahmetini çekerek
1: evet.
0: yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: O zaman işte bayram dediğimiz şey olacak, sükun bulacağız birbirimizle, hoşluk olacağız, kavgamız olmayacak, nizamız
1: evet.
0: olmayacak. İkiliğe düşmeyeceğiz, şaşı bakmayacağız. Bayram sükun bulmak demek, kucaklaşmak demek.
1: Evet.
0: Aynı konuda sekine elde etmek demek. Aynı kafta sekinleşme demek.
1: Evet.
0: Yani birbirimizdeki o kibri, şunu, bunu o girişte anlattıklarını attığında o dalgalı su sekine haline gelecek, sükunet haline gelecek.
1: Evet.
0: Sakin dediğimiz liman haline gelecek. Orada bir bayram olabilir.
1: Evet.
0: Ama bu yolda yürürken onlara da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla şirkten uzak, insi şeytanlardan uzak. Çünkü şeytanın zürriyeti olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz.
1: Evet, evet.
0: Doğuranlar bizi, yani doğrulanlar bizi yoldan çıkartıyor. Şeytan dediğimiz böyle hayalde bir şey değil.
1: Evet.
0: Gördüğümüz, dokunduğumuz, bize hadi gel diyen, temas ettiğimiz bir şey.
1: Evet.
0: Bunu ancak vahiy ile ayırabiliriz. İşte konfor düşkünlüğünden, nefsimizin çağrısından, dünyanın kokusundan kurtulursak bayram yolculuğuna inşallah gitmiş oluruz.
1: İnşallah.
0: Her sene birkaç meselesini hallederek
1: evet.
0: bayram edenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah arkadaşım. Hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yine böyle ufkumuzu açtınız. Bambaşka noktalardan bize anlattınız hocam. Allah sizden
0: amin,
1: razı olsun.
0: Amin.
1: Evet hocam, İstanbul'dan Yozgat'ta bir bayram yolculuğu yaşadı. Sonra Ankara'ya geldi, Allah razı olsun. Orada akraba, burada akraba,
0: evet,
1: eş dost
0: evet.
1: ziyaretleri. Allah razı olsun, bizi de kırmadınız hocam buraya geldiniz.
0: Akraba da yakın demek biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam, yakın. Ayağınıza sağlık
0: çok
1: hocam.
0: Çok
1: ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, çok memnun olduk. Yüreğinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik. Yayınımız için genel yayın yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz, Halil Bekki'ye ve Uğur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz hocamıza. Ve haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla yine sizlerle olacağız. Sizleri en güvenilir yere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
9: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8
10: Ankara için yatsı ezanı.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Ertesi günü Hazreti Fatıma kadının tekrar kapıyı çaldığını gördü. Ve tekrar çaldı Hazreti Fatıma. Yanına giderken oğlu Hazreti Hüseyin'i de almıştı. Kadın kapıya geldi. Kapının arkasından kim o diye sordu. Hazreti Fatıma dedi ki benim diye cevap verdi. Şimdi açar mısın kapıyı? O sırada Hazreti Hüseyin annesine, anneciğim kim bu ihtiyar kadın? Neyimiz oluyor? Hazreti Fatıma cevap vermeye hazırlanıyordu ki kadının gene bozuk sesiyle yanınızda kim var diye sordu. Hazreti Fatıma dedi ki evde kalmak istemedi oğlum Hüseyin, onu da getirdim dedi. Kadın dedi ki ah ya Fatıma, kusura bakmayın, size gene kapıyı açamayacağım çünkü kocamdan yalnız senin için izin aldım ya Fatıma. Hazreti Fatıma dedi ki peki yarın gelirim dedi ve yine gitti. O gece kadın ertesi günü Hazreti Fatıma ve Hüseyin'i Hazreti Hüseyin'in geleceğini söyleyerek ikisi için de izin aldı. Fakat ertesi gün Hazreti Hüseyin'in gittiğini gören Hazreti Hasan da annesinin kendisini götürmesi için yalvardı. Hazreti Fatıma Hazreti Hasan'ı kıramadı. Onu da götürdü. Kapıyı çaldı ve yine gene geriye döneceğim galiba. Bu sefer de yanımda Hasan var. Hüseyin'i getirdiğimi görünce kendisini götürmemi istedi ve yalvardı. Dayanamayıp getirdim. Fakat oğullarım çok küçük. Sizin onlardan kaçınmanıza sebep yok ki dedi. İçeriden kadın yine aynı cevabı verdi. Hayır, hayır ya Fatıma, kabul edemem. Kusura bakmayın. Sizi içeri alırsam kocama ihanet etmiş ve onu saymamış olurum. Ben kocamdan ancak ikiniz için izin almıştım. Hazreti Fatıma gene evine döndü. Kadın akşam her üçü için de kocasından izin aldı. Sabahleyin geldikleri zaman kapıyı açtı. Ve Hazreti Fatıma'nın ellerine sarıldı. Onları teker teker öpüp kokladı. Hazreti Fatıma baktı ve karşısında çok güzel ve genç bir kadın gördü. İnanılmaz güzellikteydi. Ve Hazreti Fatıma dedi ki siz genç ve çok güzel bir kadınsınız. Fakat sesiniz niye öyle ihtiyar bir kadın sesine benziyordu ki? Kadın ağzından yuvarlayarak temiz bir taş çıkartıp gösterdi. Ya Fatıma, ağzımda bu vardı ondan dedi. Kapıda sizinle konuşurken belki yoldan bir erkek geçer ve benim hakiki sesimi duyar da günaha girerim dedi. Başkalarının ibretini oynatırım belki dedi. Onun için sesimi bozarak ağzıma taş aldım ki beni yaşlı bir kadın zannetsinler diye. İltifat etmesinler sesime diye öyle konuştum dedi. Seni görmeyi çoktan beri arzuluyordum. Bunun için Allahu Teala'ya çok dua etmiştim. Şükür ona ki duamı kabul etti. Bir hayli konuştular. Kadın bir ara Hazreti Fatıma'ya, ey Efendimizin sevgili kızı, sen bilirsin. Acaba ben kocamın hakkını yerine getirebiliyor muyum? Allahu Teala acaba beni kocanın hakkını yerine getiremiyorsun, ona layıkıyla vazifeni yapamıyorsun diye cezalandırır mı ya Fatıma dedi. Ve ağlıyordu. Hazreti Fatıma'nın da gözleri yaşardı. Ellerinden tuttu ve gözlerine bakarak hayır, sen kocana karşı vazifeni tam olarak yapıyorsun. Ah dedi Fatıma, keşke dünyadaki bütün kadınlar senin onda birin kadar bu vazifelerini yapmış olsalar. Hem bak, sana bir müjde vereyim. Babam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hepimizden önce cennete sen gireceksin dedi. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Arif olana yeter de artar bile. Şimdi diğer bacılarımıza ve kardeşlerimize söylüyorum. Evli olanlara işin ciddiyeti ne kadar güzel belirtilmiş. Tabii belki diyeceksiniz ki onlar gibi olmak mümkün mü? Ama onda biri kadar olmak mümkün dostlar. Onda onunu değil de onda biri olmak kadar da mümkün. Çünkü cennet o kadar ucuz verilmiyor. Teslim olmak lazım dedik ya, Allah rızası için teslim olmak. Hakkın rızasını kazanabilmek kadar güzel ne olabilir ki?
Cenab-ı Hak bizleri cehenneminde yakmak için yaratmadı ki. Allahu Teala bu insanları, kainatın efendisinin ümmetini cennetinde en güzel bir şekilde ağırlamak için yarattı. O zaman kendi nefsime soruyorum. Diyorum ki sen bu kadar ucuz olamazsın. Sen bu kadar basit olamazsın. Allahu Teala cennetinde bin güzellikte nimetleri hazırlamış. Kainatın efendisine komşu eylemiş. Ve cenneti şu anda süslü bir vaziyette ümmetini bekliyor kainatın efendisinin. Kur'an-ı Kerim inmiş, görevler tamamlanmış. Günümüze kadar birçok Allah dostu Hakk'ın yolunda en güzel ve en sağlıklı kaynakları getirmişler önlerimize. Her şey hazır ama nefis

Allahu Teala'yı hatırlatacak şeyleri arkamıza koyduk. Sadece nefsimizin doğrultusunda gidiyoruz. Dilimize çok sahip çıkalım dostlar. Onun bizi yemesine asla müsaade etmeyelim. Çünkü biz o kadar ucuz değiliz ve ucuz da olmayacağız. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor: ey insanoğlu, bilmiş ol ki kanaat eden kimse zengindir. Kıskançlığı da bırakırsa huzura kavuşmuş olur. Haram ve yasakları bırakan kimsenin dini özleşmiş olur. Gıybeti terk eden de sevgi belirtileri meydana gelip herkes onu sever ve onun iyilikleri de çoğalır. İnsanların fenalıklarından sıyrılıp kenara çekilen onların kötülüğünden kurtulur. Az konuşmanın aklı kemale ermiş demektir. Rızkın azına razı olan kimse Allah katında tükenmez nimetlere güvenmiştir. Ey insanoğlu, bildiklerinle amel ettiği halde bilmediklerini neden öğrenmek istemezsin? Dünya hayatını kazanmak için ömrünü harcadın. Cennet için hiç çalışmadın. Sanki yarın ölmeyeceğini biliyorsun da dünyada devamlı kalacakmış gibi mal topluyorsun. Allah-u Teala dünyaya şöyle vahyetmiştir: sana hırsla düşkün olanı mahrum et. Seni önemsemeyip geri çekilenleri de ara, onu mahrum etme. Sana düşkün olanı kendisine hizmetçi ettin ve sana düşkün olmayana hizmetçi ol diye buyurmuş Allah-u Teala. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Gönül dostları zerre kadar eğimser olmazlar dünyaya ve dünya onların hizmetine girer. Yine kainatın efendisi hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor: altın ile gümüşü yarattım ki onlar sebebiyle rızkımı yiyesiniz, elbiseyi giyesiniz, güzel isimlerimi yüceltesiniz, nimetlerime şükredesiniz, bana ibadete onları yardımcı kılasınız ve cennete bir yol edinesiniz. Bunlarla ateşimden korunasınız. Halbuki siz dünyaya daldınız ve bana isyan etmek için bunlarla, altın ve gümüşle kuvvetlendiniz ve bunları başlarınızın tacı ettiniz ve beni bırakıp onlara tapındınız. Kitaplarımı ayaklarınız altına aldınız ve evlerinizi yükselttiniz. Benim evlerim olan cami ve mescitleri ise alçakta bıraktınız. Evlerinizi şenlendirdiniz. Benim evlerimi, ibadethaneleri kimsesiz bıraktınız. Hayır, siz iyi ve hayırlı kimseler değilsiniz. Ey kullarım, dünya ve dünya malı ile sizin buluşunuz kireçle badana edilip beyazlatılan mezara benzer. Dışı güzel görünür, içi ise çirkin görünür. Tatlı dillerinizle ve güzel işlerinizle insanlara sevdirilesiniz diye onları aldatıyorsunuz. Bana ise katı kalplerinizle, çirkin işlerinizle yöneliyorsunuz. Ey insanoğlu, damda yanan lamba karanlık eve fayda vermediği gibi çirkin işleriniz yanında iyi sözleriniz bir fayda vermez. Ey insanoğlu, ibadet ve işlerini ancak benim rızama uygun yap. Ey insanoğlu, bil ki ben ancak benim rızam için yapılmış olan ameli kabul ederim. O halde benden dilenip durma. Çünkü ben sana dilencilerin istediklerinden daha faziletlisini veririm diyor Allah-u Teala. Amenna sadakna ya Rabbi. İşte dostlar, Yaradanımız ne kadar cömert, ne kadar lütuf sahibi. Hatem Zahid'in şöyle dediği rivayet edilir: bir mecliste üç şey bulunursa orası Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Bunlar

daima dünyevi menfaatlerin konuşulduğu yer, gülüp oynama ve diğer insanların birbirlerini çekiştirmesi, bunların bulunduğu mecliste Allah-u Teala'dan mahrumdur onlar buyuruluyor. İşte hadi dünyalık sohbetleriniz içerisinde Allah-u Teala'nın rahmetinden kendinizi mahrum edin. Haydi. Mücahit şöyle söyler. İnsanoğlu ile beraber oturan melekler vardır. Bir insan Müslüman kardeşlerinden birinin bir iyi ve hayırlı taraflarından bahsetti mi, melekler ona hitaben şöyle der. Senin içinde aynısı vardır derler. Eğer Müslüman kardeşinin bir kötülüğünden bahsederse, yani onu çekiştirirse, o zaman da melekler ona şöyle der. Ey Ademoğlu, mümin kardeşinin kusurlarını ortaya döktün. Üzerindeki örtüyü kaldırdın. Bir de dön kendine bak ve senin kusur ve ayıplarını örten Allah'a hamd et. İşte Settarul Uyub, Allah-u Teala'nın büyük isminden bir tanesi. Saklayan ve ayıpları örten Allahu Ekber. Evet dostlar, yine bir hadisi kutsi'de kainatın efendisi sahabelerine şöyle aktarıyor. Ey insanoğlu, ölüm senin esrarını açar. Kıyamette bütün yaptıklarını okuyup söyler. Amel defteri ise örtülü hallerini söküp meydana çıkartır. Bir küçük günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Ancak onu kime karşı işledin, ona bak. Az bir rızıkla rızıklandırıldığın zaman da onun azlığına bakma. Ancak onu sana rızık olarak kim veriyor ve seni senden düşük olanlara kim üstün kılıyor, ona bak. Günahları toparlayıp sırtını alma. Çünkü hangi günahtan dolayı sana gazap getireceğimi bilemezsin. Böylece rızkımı senden kaldırırım. Duana karşı da gök kapılarını kilitlerim. O halde sana ceza vermemden ve sana azap etmemden emin olma. Çünkü benim seni ansızın yakalamam, karanlık gecede kaya üzerinde karıncanın deprenmesinden daha gizlidir. Ey insanoğulları, hiç bana isyan ettiniz de benim gazabımı hatırlayarak bana karşı günah işlemekten sakındınız mı? Hiç de size emretmediğim gibi farzlarımı, hiç de size emrettiğim gibi farzlarımı yerine getirdiniz de ne yaptınız? Getirdiniz mi? Mallarınızdan fakirlere verdiniz mi? Size kötülük edene iyilik ettiniz mi? Size zulüm edeni bağışladınız mı? Sizden akrabalık bağlarını kesene ilgi gösterdiniz mi? Size hainlik edene vefa gösterdiniz mi? Çocuklarınızı terbiye ettiniz mi? Komşularınızı memnun ettiniz mi? Din işlerinizden alimlere sordunuz mu? Ben sizin şekillerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ancak sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. O halde siz bu hasretinizle benim rızamı kazanın diyor Allah-u Teala. Allahu Ekber. İşte Hakk'ın rızasını kazanabilmek maharet ister dostlar. Kolay ama zor bir yolculuk. Allah-u Teala Celle Celaluhu yine bir hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, kalbinde bir sıkıntı, bedeninde bir hastalık, rızkında bir darlık ve malında bir eksilme gördüğün zaman bil ki bunun sebebi sana bir faydası olmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşmuş olmandır. Ey insanoğlu, kalbin dosdoğru olmadıkça dini yaşantın dosdoğru olmaz. Dilin dosdoğru olmadıkça kalbin dosdoğru olmaz.
benden haya etmedikçe de dilin dosdoğru olmaz. Sen şeytanı razı etmişken benden nasıl haya edeceksin? Ey insanoğlu, kendi ayıplarını unutup da başkalarının ayıplarına baktığın zaman şeytanı razı etmiş ve Rahman'ı gazaplandırmış olursun. Ey insanoğlu, dilin senin için aslan gibidir. Onu başıboş bırakırsan seni yer diye buyuruyor. Allahu Ekber. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Onu başıboş bıraktığın zaman bir anda bile gözlerini kırpmadan seni yiyebilecek şekilde. Gıybet işte bu kadar sıkıntılı. İbn-i Ebi Dünya, Emet bintil Hakem adlı rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum diyor. Kişi cennete öylesine yaklaşır ki onunla cennet arasında ancak bir mızrak boyu mesafe kalır. Sonra öyle bir kelime sarf eder ki cennetten burası, yani Medine ile ta sana, yani Yemen'e kadar uzaklaşır, arası o kadar açılır diyor. İşte cennete o kadar yaklaşırken bir kelime sarf etmek bu kadar uzaklaştırabiliyor. Ya Rabbi Settar. Dostlar, işin ciddiyetini anlamamak için akıl bali olmamak lazım. Ama bizler düşünebilen ve düşündüğüyle amel edebilen insanlarız değil mi? Allahu Teala inşallah bizleri affı mağfiret eylesin. İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor. Üç kısım kimsenin gıybeti yapılabilir. Fakat bazı şartlarla. Bu şartlar üç sınıf üzerine bildirilir. Üç sınıf kimseyi bildirilir. Birincisi, halka, millete zulmeden, eziyet eden amirler, idareler. İkincisi, kötülüğünü ve günahını hayasızca, açıkça işleyen, ne Allah'tan korkan ne de kullardan utanan kötü kişiler. Üçüncüsü ise sünnetleri bırakıp bid'at itikab eden, bilhassa itikata müteallik meselelerde sapıklığa düşen kimseler, delalete düşen kimseler. Bunlar aleyhinde yapılacak gıybetin şartı ve maksadı, halkı bu gibi kötü insanların şerrinden korumak, fenalıklarından fenalıklarının yayılmasını önlemektir. Fakat bu insanlar bedenlerinde olan bir kusuru söyleyemezler. Zamanımızda bazı gıybetçiler bir takım Müslümanları çekiştirmek için, efendim o bir fasıktır, onun gıybetini yapmak caizdir diyorlar. Dinimizde kimin fasık olduğunu, kimin olmadığı belli olabilir. Her günahkar Müslüman mütecahir değildir dostlar. Fasıkın da gıybeti haramdır, dikkat etmek lazımdır. Öyle gıybetçiler vardır ki bir Müslümanın bundan 30 sene önce işlediği bir günahı bahane ederek zavallıyı dillerine dolarlar, çekiştirip dururlar. Düşün, aradan yıllar geçmiş. O yıllar içerisinde o adamcağız belki defalarca tövbe etmiş olabilir. Halini ıslah etmiştir belki. Bir daha o günahı işlememiştir. Fakat gıybetçi bunu düşünmez. O mutlaka çekiştirecek, tenkit edecek, ayıplayacak, dedikodu yapacak ve illaki ölü eti yiyecektir. Allahu Teala tövbeleri kabul eder. Günah ve ayıpları setreder. Fakat gıybetçi tövbe mövbe dinlemez. Onun için ne kadar çok gıybete dikkat edersek o kadar akıbetimizin hayır olacağı buyurulmuştur. Bir gün latife yoluyla iki arkadaş konuşuyorlardı. Bir tanesi dedi ki, karnım o kadar çok ağrıyor ki bir sıkıntı karnımın ağrısından duramıyorum. Arkadaşı ona latifeyle dedi, dostum bugün sen çok et yemişsin galiba. Yok dedi, ağzıma bile sokmadım. O etten değil, sen galiba bugün çok gıybet ettin ki onun için ölü eti yiyince tabii ki midene dokundu, onun için karnı ağrıyor dedi. Yani bu bir latifedir ama dostlar bundan da gerçek payı aramak lazım. Diyor ki gıybet dört kısımdır. Bir,
küfre sebep olan gıybet, 2 münafıklık olan gıybet, 3 günaha sebep olan gıybet, 4 mübah olan gıybet. Bir kimse diyor birisini çekiştirdiği zaman ona gıybet etmedense, o da bu gıybet değildir, ben bu hususta doğru söylüyorum dese, bu küfre sebep olur. Zira bu sözüyle o, şanı yüce olan Allah'ın haram ettiği bir fiili, yani gıybeti helal saymak istemektedir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal saymak isteyen ise kafir olur. Allah korusun ya Rabbi Setar. Derse ki söylediğin söz o kişide varsa gıybet yoksa iftira olur. Buna dikkat et buyurulur. Bir kimse isim zikretmeden birisini çekiştirse fakat onun sözlerini dinleyenler bu sözlerin kime söylendiğini bilirse ve gıybet eden bu şahısa bu hareketleriyle gerçekten tamamlanıyor ve müteahhitlik yapıyor ise ve taslıyor ise bu nifak olur dostlar. Dikkat etmek gerekir. Bir kimse günah olduğunu bildiği halde ismen bahsederek birisini çekiştirirse asi sayılır. Tövbe istiğfar edip ve onunla helalleşmesi gerekir. Allah'ın emirlerine muhalif fiil ve hareketlerde bulunan ve bunları etrafa yaymaktan çekinmeyen kimselerin bu hareketlerinden bahsedilip onları halka tanıtmak ise sevaptır. Çünkü ahali onların kötü amellerinden sakınmış olur. Buna da dikkat edilmesi gerekir diyor. Ve kovuculuk noktasında da yine buyruluyor ki ayette Habibim ya Muhammed, çok yemin eden, aşağılık, kıymetli bir görüşe sahip olmayan, daima ayıplayan insanların arkasından dudak büken, hep kovuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mani olan, hakkı çiğneyen, alabileceğine günahkar ve zorbalar, bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğullar sahibi oldu diye itaat etme. Kalem suresi 10, 11, 12, 13 ve 14. ayet-i kerimelerde böyle buyruluyor. Ve yine bir ayet-i kerimede insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren, yüzlerine karşı da onlarla alay etmeyi adet edinen her kişinin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim küçük düşürmek kastıyla bir Müslüman hakkında aslı olmayan bir ayıp yayarsa, Allah onu o yüzden cehenneme atarak mahveder. Diğer bir hadis-i şerifte de kim bir mümin aleyhinde asılsız yere şahitlik ederse kendine cehennemden yer beğensin diye buyurulmuştur. Ve yine rivayetlerde kainatın efendisi kabir azabının üçte biri kovuculuk yüzündendir diye buyurulmuştur. İki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allahu Teala cenneti yaratınca ona konuş diye buyurdu. Cennette bana giren mesuttur dedi. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu. İzzet ve celalim hakkı için şu 8 çeşit kimse sende barınamayacaktır. Birincisi devamlı içki içenler. İkincisi zina etmekte ısrar edenler. Üçüncüsü kovucular. Dördüncüsü karılarını başkalarına peşkeş çekenler. Beşincisi zorba zaptiyeler. Altıncısı kadınsı erkekler. Yedincisi sıla-i rahmi yani akrabalarıyla görüşmeyi kesenler. Ve sekizincisi Allah adına söz verip yerine getirmeyenler. Evet dostlar, bunların hepsini sayınca diyeceksiniz ki peki cennete kim girecek? Ama bunların arkasında bir açık kapı var. Tövbe istiğfar kapıları her zaman açık. Ama sen tövbe istiğfar etmeyip de hala diretiyor isen o zaman müstahaksın. Ama tövbe istiğfar eder de bir daha yapmamaya yemin eder isen, Allah-u Teala'ya söz verirsen Yaradan'ım inşallah affı mağfiret eder. Çünkü bir daha yapmamak kaydıyla tövbe edeni Allah-u Teala'nın affedeceği buyruluyor rivayetlerde. Elhamdülillah. Yaradan'ım çok büyük, affedecek inşallah. Öyle inanıyoruz ve inşallah da öyledir. Ben kulumun umduğu gibiyim diye buyuruyor ya Yaradanımız. Elhamdülillah. İnanıyoruz inşallah dostlar. İnşallah Yaradan'ım bizi affedecek. Ama biraz gayret göstermek lazım.

Enes İbni Malik radıyallahu anh dostlar şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, dört şey oruçluya orucunu yedirmiş, abdestliye abdestini bozdurmuş, kişinin amelini yıkmış olur. Bunlar gıybet, yalan, kovuculuk ve kendisinin bakması helal olmayan kadının vücuduna bakmaktır diye buyuruluyor. İşte bu rivayette bu şekilde burada aktarılıyor dostlar. Yine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir defasında Resul aleyhisselam yeni gömülmüş olan iki kişinin kabrine uğramıştı. Orada yatanlar için onlar azap çekiyorlar. Hem de büyük günahlardan dolayı değil buyurdular. Sonra bu iki ölünün hangi sebepten dolayı azap çekmekte olduğunu açıkladılar. Onlardan biri bevilden temizlenmezdi. Diğeri de ondan ona laf götürüp getirirdi dedi. Görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni gömülmüş olan iki ölü hakkında onlar azap çekiyorlar. Hem de büyük günahlardan dolayı değil diye buyuruyordu. İşte dostlar, Allah nazarında onlar sizce hiç ehemmiyeti olmayan fakat şanı yüce olan Allah'ın nazarında büyük günah sayılan iki cürümden ötürü azap çekiyorlar. Resulullah Efendimiz bu hadis-i şerifte kovucu cennete giremez diye buyuruyor. Evet, cennete giremeyince onun yeri elbette cehennem olacaktır. Zira orada ya cennet vardır ya da cehennem. Bunların haricinde kalacak başka bir mahal yoktur. Cennete giremeyeceği sabit olunca onun yerinin cehennem olduğunu da anlaşılmış olur. O halde kovucu kimselerin tövbe istiğfar edip bir daha işlememeyi azmetmesi vaciptir dostlar. Şüphesiz ki kovucu kimse dünyada zelil, hakir olur. Öldükten sonra kabirde azap çeker. Kıyamet gününde cehennemdedir. Allah'ın rahmetinden ümitsizdir. Eğer ölmeden önce tövbe istiğfar ederek bir daha kovuculuk yapmamaya azmeder ve yapmazsa Allah da onun Celle Celaluhu tövbesini kabul eder. Resulü Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İki yüzlüler insanların en şerlilerindendir. Bunlardan bir yüze varırlar. Onlara başka bir yüzde varırlar. Kim ki dünyada iki sözlü münafık olursa Allah da kıyamet günü onu ateşten iki dil takar diye buyruluyor. Ya Rabbi Settar. Allahu Teala'nın rahmeti onun üzerine olsun. Hasan-ı Basri Hazretleri çok güzel bir noktaya değinmiş ve şöyle diyor. Şunu iyi bil ki başkasından sana laf getiren mutlaka senden de başkalarına laf götürecektir. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir defasında Ömer İbni Abdülaziz'e bir adam geldi ve dedi ki onun huzurunda başka birisini çekiştirmeye yeltendi. Fakat ona halife müdahale ederek dedi ki dilersen senin şu hareketini bir ölçüye vuralım. Eğer bir fasık size haber getirirse onu tahkik edin. Hucurat suresi 6. ayetteki kişilerden olursun dedi. Eğer söylediklerin doğru ise bu takdirde gammazlıkla laf getirmeye koşan Kalem suresi 11. ayetteki ismi geçen kişilerden olursun dedi. Dilersen seni affedelim. Halife sözü bitirdikten sonra adam affet ey müminlerin halifesi. Bir daha böyle şeye yeltenmeyeceğim. Rabbim beni affetsin dedi. İşte büyükler sözleriyle ne kadar güzel birbirlerini tamamlıyorlar. Konular birbirleri üzerine ilerliyor dostlar. Ama şu bir gerçek ki gıybet edildiği sürece ahiretten nasibimiz azalıyor, yine azalıyor, yine azalıyor. Allahu Teala'ya yalvarıyoruz ya Rabbi. Habibinin hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, sana olan aşıkların döktükleri gözyaşlarının hürmetine bu gıybet ilmedinden bizi kurtar ya Rabbi. Habibine sevgili olmayı nasip eyle ya Rabbi. Gecelerimiz gündüzlerimiz senin zikrinle fikrinle olsun ya Rabbi diye dua edelim. Dostlarımızla iyi geçinelim. Sevdiklerimizle iyi geçinelim. Gıybet illetinden kurtulmak için Allahu Teala'ya secdelerde dua edelim. Gece namazlarında dua edelim ve birbirlerimize de dua edelim dostlar. Çünkü dua müminin silahıdır. Allahu Teala'ya yalvaralım. İnşallah Allahu Teala içimizden bazı sevdiklerinin hatırına dualarımızı kabul eder de ahiretimizi bu kadar ucuza satmayız dostlar.
Allahu Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Bugünkü konumuzu da dostlar burada noktalamak zorundayız. Çünkü vakit geldi. Programı burada bitireceğiz inşallah. Birazdan reklamlarımız var bir parçadan sonra. İnşallah reklamlarda sizlerle biraz hasbihal edeceğiz. Konumuz çok ciddi bir konuydu aslında. İç içe yaşadığımız bir konuydu. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. İnşallah bu illetten bizi kurtarır. Bugünkü programı inşallah Riyâhu Sâlihîn'deki eserden hazırladık. Onunla beraber kaynak olarak hadislerle İslam tergib ve terhib diye güzel bir çalışmayla hazırladık. Onunla beraber 40 Kutsi Hadis Ali Fikri Yavuz'un bir eseri vardı. Oradan da aktardık. Sonra İmam Gazali'nin Gıybet İlletinden ekledik. Sonra Mukaşefetil Kulüp, Kalplerin Keşfi'ye yine İmam Gazali Hazretlerinden alıntılar yapıldı ve onunla beraber de tekrar Sohbetler Tembülül Gafilinden Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretlerinin eserinden toparladık. Notlarımı, kaynaklarımı buradan veriyorum inşallah. Kendi nefsimizden değil ve aktardığımız eserlerden burada bir program yapmaya çalıştık. İnşallah Allahu Teala bu yapılan programın hatırına, hürmetine bizleri, dinleyenleri, söyleyenleri, vesile olanların hepsini affı mağfiret eylesin. Ve dostlar Allah rızası için yalvarıyorum. Ve eğercik Allah rızasını kazanmak istiyorsanız böyle bir gecenin hürmetine, kainatın efendisinin hürmetine, sizin gıybetinizi yapanları, onları affedin. Haklarınızı onlara helal edin ve dua edin. Ya Rabbi, benim gıybetimi yapanları ben affettim. Haklarımı ona helal ettim. Onlara hidayet nasip eyle diye dua et ki belki senin de başkalarını yaptığın gıybetlere olanları da Allahu Teala affeder de inşallah onu da sana vesile kılar. Niçin olmasın ki? Her şey Allahu Teala'nın emri ve izninde değil mi? O zaman haydi tövbe istiğfar edelim ve onun arkasından da haklarımızı herkese helal edelim dostlar. Ve biz de buradan bütün dinleyicilerimize haklarımızı helal ediyoruz. İnşallah sizler de edin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.

0: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari, Hadis-i Şerif kitapları arasında İslam ümmetinin, İslam alimlerinin en makbul, en sahih, en muteber Hadis-i Şerif kitabı diye ittifak ettikleri kitap. Hadis-i Şerifler veya hadis kitapları hakkında son yıllarda bir takım tenkitler duyarsınız. Bu tenkitleri yapan kimseler dinledikten sonra, peki bu tenkitleri yaptınız, peki en makbul kitap sizce hangisidir diye sorun, diyecekleri cevap yine Buhari'dir. Yani tenkit edenlerin dahi itirafıyla son derece hassasiyet ve titizlikle derlenen, hadis-i şeriflerden süzülerek, seçilerek en sahihleri arasından tasnif edilen bir eser. İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari adlı eseri. Rabbim nasip etti bu hadis-i şeriflerden 1057 hadisini okumuşuz. Geriye sadece 7000 kadar, 6000 kadar hadis-i şerif kalmış. 6000 civarında hadis-i şerif. Rabbim tamamına erdirsin diyoruz. 7000 küsur hadis-i şerif. Kitab-ül Küsuf, ay tutulması ve güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Ay tutulması, güneş tutulmasında ne yapar günümüz insanı? Konser düzenler. Tamtamlar, çalgılar vesaire. Halbuki bu olay Allah'ın kudretini, büyüklüğünü, ay ve güneş hakkında Cenab-ı Hakk'ın ettiği yeminleri bize hatırlatmalı. Veşşemsi, güneşe yemin ediyor. Cenab-ı Hak niye yarattığı bir varlığa yemin eder diye Kur'an ilimleri, ulumul Kur'an, tefsir usulü alimleri kafa yormuşlar. Dikkat çekmek için. Önemini beyan etmiş. Zamana yemin ediyor, asra yemin, kuşluk vaktine yemin, güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor Cenab-ı Hak. Yarattığı varlıklara yemin etmesinin sebebi dikkat çekmek için. Bizim bu varlıklara yemin etmemiz caiz değil. Biz sadece Cenab-ı Hakk'a yemin edebiliriz. Onun dışında namusum üzerine söz verir. Böyle bir yemin geçerli değil. Böyle bir yemin imanı götürür, Allah korusun. Başka bir şey üzerine yemin etmek, Allah'tan başka bir şey üzerine yemin etmek caiz değil. Ve Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine diyorsunuz. Yine Cenab-ı Hakk'a yemin. Vellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde tutana, yani Allah'a yemin ederim. Mümin kul sadece ve sadece Allah'a yemin eder. Bunun dışındaki yeminler Allah korusun şirke götürür. Evet, dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Ay tutulmasında, güneş tutulmasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz de fırsatı değerlendiriyor.
İslam'ın bakışını, ay ve güneş hakkındaki görüşünü bu vesileyle anlatıyor. O zaman hurafe, yanlış inançlar var. Oğlu İbrahim vefat etmiş, tamam diyorlar insanlar. Peygamberin oğlu vefat etti, bunun için güneş tutuldu. Ne alaka? Bu şekilde bir tevafuk olabilir. Ancak burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kesinlikle beyan ediyor ki birinin doğumu ve ölümü ay tutulmasıyla ilişkilendirilemez buyuruyor. Haddetena Abdullah İbni Muhammed kale haddetena Hişam kale akbarena Ma'mer aniz-Zuhriyyi ve Hişam İbni Urvete an Aişete radiyallahu anha. Urve teyzesi Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kalet kesefeti şemsu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah zamanında ay, güneş tutuldu. Fekamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz kalktı. Fesalla bin nas. İnsanlara namaz kıldırdı. Fe atalel kıraete ve kıraati uzun okudu. Thümme rakia fe atalel rükû. Rükûya vardı. Uzun uzun rükûda bulundu. Ne demek uzun rükûda bulundu? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel defalarca. Sonra başka duaları da okudu. Sümme rafa'a ra'sehu, sonra başını kaldırdı. Fe atalel kıraate, yine uzun uzun okudu. Ve hiye dune kıraatihi el ula, birinci okuyuştan daha az. Sümme rakia fe atalel rükû'a, sonra rükûya vardı. Rükûyu uzattı. Dune rükû'ihil evvel, birinci rükûdan daha az. ثم رفع رأسه فسجد سجدتين

deyince biz ne anlarız? Kur'an-ı Kerim'deki ayet. İki çeşit ayet vardır. Bir Kur'an-ı Kerim ayeti, bir de şu kainattaki olaylar. Hepsi birer ayettir. Yani Allah'ın birliğini, kudretini, büyüklüğünü, azametini, üstünlüğünü gösteren çok ince hikmetlerle dolu. Hepsi ayettir. Kur'an-ı Kerim ayeti nasıl bize hakikati anlatıyorsa, bu dünyadaki fizik olaylar da aynı şekilde bize bir takım hakikatleri anlatıyor. Onlar da ayet. Kur'an'ı okuyan kainat kitabı kebirini en iyi şekilde anlayacaktır. Kainatı okuyan Kur'an'ı anlayacaktır. Cenab-ı Hak kitabı gönderdi. Kur'an'ı ve kainatı. Fizik, kimya, psikoloji, sosyoloji, bu ilimleri bilen kimse Allah'ın kitabını daha iyi anlayacaktır. Allah'ın kitabını iyi bilen kainat olaylarını daha iyi tahlil edecektir. Ayet yani ince, hassas, hikmetlerle dolu. Evet, iki varlık. Min ayatillah. Yürihima ibadehu. Kullarına göstermektedir. Fe izâ ra'aytum zâlike fefza'u ila salâh. Bu güneş tutulmasını, ay tutulmasını gördüğünüzde namaza koşun. Babu zikri fil küsuf. Küsuf namazında Allah'ın zikredilmesi. Ravahu ibn-i Abbasin radiyallahu anhuma. Bunu Abdullah ibni Abbas rivayet etmektedir. Evet. Küsuf namazı sebebiyle zikir. Zikir deyince ne anlaşıyoruz? Ne anlıyoruz? Efdalü zikri la ilahe illallah. Kelime-i tevhid en güzel, sevabı en bol zikirdir. Allah, Allah denilmesi, la ilahe illallah, la ilahe illallah denilmesi, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir denilmesi ve diğer zikirler. Haddetena Muhammed ibnül Ala, kale haddetena Ebu Hüsame an Bureyd ibn Abdillah, an Ebi Burdete, an Ebi Musa, kal, hasefeti şemsü, güneş tutuldu. Şimdi bu astronomiyle meşgul olan kardeşlerimiz var. Bunlar okunduğu zaman, hocam bu hangi tarihte meydana geldi diyor. İşte bu hadis tarihi ile günümüz ilimlerinin birleştirilmesiyle öğrenilecek bir konu. Yani gelecekte meydana gelecek güneş tutulmalarının hangi gün, hangi saatte ne kadar devam edeceği, hangi bölgelerden görüneceği tespit ediliyor. Geçmişteki olaylar da tespit edilebilir. Bu güneş tutulmasıyla ilgilenen kardeşlerimiz bu noktadaki kaynaklara, ilmi verilere baktığı zaman bu tarih, hangi tarihte ay tutulması, hangi tarihte güneş tutulmasının meydana geldiğini ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kaç defa meydana geldiğini rahatlıkla tespit edebileceklerdir. Tabii bu konuda benim şu anda söyleyeceğim bir tarih yok. Şu tarihte yani hicretin, tabii Medine-i Münevvere'de meydana geliyor. Hicretin şu yılında, şu gününde oldu, şu tarihte oldu diyebilmemiz için bu noktadaki ilmi verilere bakmamız lazım. Dolayısıyla hadis ilimleriyle diğer ilimlerde beraber mütalaa edildiğinde çok yeni, farklı bir takım neticeler ortaya çıkacaktır. Hasefeti şemsü, güneş tutuldu. Fekamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fezi'an. Peygamberimiz endişeyle kalktı. Yehşe en tekune sa'ah. Kıyametin korkmasından korkuyordu. Bir farklılık mı var? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aklına gelen hemen kıyamet alametleri. Fe etel mescide, mescide geldi. Fesalla bi etveli kıyamin ve rükû'in ve sücûdin. Ra'aytuhu kattu yef'aluhu. Peygamberimizin yaptığını gördüğüm en uzun kıyam, en uzun secde, en uzun rükû bu namazdaydı. Vakal ve şöyle buyurdu. Hâzihil âyâtülletî yursilullâhu azze ve cel. Allah'ın gönderdiği bu alametler, bu olaylar. Lâ tekûnu limevti ehadin ve lâ lihayâti. Birinin doğumu veya ölümü sebebiyle meydana gelmez. Velakin yuhavvifullâhu bihi ibâdehu. Allah kullarını bununla korkutuyor. Fe izâ ra'aytum şey'en min zâlik.

bu olaylardan bir olayla karşılaştığınızda, gördüğünüzde fefze'u ila zikrillah, la ilahe illallah demeye koşun ve duaihi, Allah'a dua etmeye koşun ve istiğfarihi, istiğfara koşun. Deprem oluyor. Bölgemiz deprem bölgesi. Depremle ilgili görevimiz nedir? Deprem öncesi bir takım tedbirlerin alınmasıdır. Sonra deprem esnasında nasıl davranacağımızın iyi tespit edilmesidir. Sonra depremzede kardeşlerimize yardımdır. Sonra yardıma devam etmektir. Unutulan bir şey var. Deprem, sel, yangın, trafik kazası, fırtına ve çok aşırı yağan sağanak yağmurlar, seller ve benzeri olaylar sebebiyle dua etmek, istiğfar etmek, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, yönelmek isteniyor. Bunu ihmal ediyoruz. Bu manada mesela bir deprem felaketi sonrasında büyük camilerde insanlar duaya, istiğfara davet edilmeli. Felaketler ibret için olur, imtihan için olur, aynı zamanda ceza olabilir. Rabbim bizi büyük felaketlerle imtihan etmesin. Dua, istiğfar toplu halde yapılırsa, cemaatle yapılırsa elbette sevabı, kabulü daha farklı olacaktır. Babu duai fil küsuf. İmam Buhari'nin başlığına dikkat edin. Küsuf namazı sebebiyle Allah'ın zikredilmesi bir başlık. Küsuf namazında dua edilmesi ikinci bir başlık. Önemine işaret ediyor. Haddesena Ebul Velid. Kale haddesena Zaide. Kale haddesena Ziyad ibn Ilaka. Kale semi'tul Mughire tebne Şu'bete yekul. Bir başka ravi. Hazreti Esma rivayet ediyor. Sonra daha önce ne gördük? Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Ebu Musel Eş'ari rivayet ediyor. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Farklı farklı rivayetler var. Yani Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiği tarih belli. O tarihte güneş tutulması belli. Ama ay tutulması var. Farklı güneş tutulmaları var. Bu güneş tutulmaları sebebiyle farklı namazlar var. Haddetene Ebul Velid, kale haddetene Zaide, kale haddetene Ziyad ibn Ilaka, kale semi'tul Mughire tebne Şu'bete radıyallahu anhu. Sahabi mi? Allah kendisinden razı olsun. Onlar bu hadis-i şerifleri duydular ve gelecek nesillere ulaştırdılar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Yekul inkesefeti şemsü yevme mâte İbrahim. Peygamber Efendimizin küçük oğlu, emzikteki oğlu İbrahim vefat edince güneş tutuldu. Tarih veriyor. Fekalen nas, millet dedi ki, ashab-ı kiram, inkesefet limmevti İbrahim. İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdular ki, inne şemse vel kamer ayetani min ayatillah. La yenkesifan limmevti ahadin ve la li hayatihi. Ay ve güneş Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. İki önemli varlıktır. Bir kimsenin doğumu veya ölümü sebebiyle tutulmazlar. Fe izâ ra'aytumuhuma fed'ullâhe ve sallu hattâ tenceliye. Bu iki olayı, ay tutulmasını ve güneş tutulmasını gördüğünüzde Allah'a dua edin, namaz kılın ve bu güneş ve ay açılıncaya kadar devam edin. Farklı olaylar olabilir. Kıyamete yakın güneş tutulması ve ay tutulması olaylarının meydana geleceği, çok farklı olaylara sebep olacağı, bir takım batmalar, bir takım yerin dibine geçmeler vesaire olayların meydana geleceği hususları da düşünülürse, bu olaylar sebebiyle duaya devam etmemiz gerekiyor. Babu kavlil imami fi hutbetil küsuf emma ba'du. Küsuf namazında imamın emma ba'du diye söze başlaması. Bu emma ba'du ifadesini ilk defa kullanan peygamberimizdir. Buna ya dua ile
Hamdele ve salvele ile başlayan peygamberimiz söze başlarken emma ba'du ifadesini kullanıyor. Yani bir giriş yapıyorsunuz. Sonra efendim sözümün başında şunu ifade etmek istiyorum. Bir giriş cümlesi. Bir dikkat cümlesi. Önce dua. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain falan. Sonra emma ba'du. Efendim asıl sözümüze gelirsek. Dikkat çekme. Eğitimde çok önemli. El işaretleriyle olur. Vurguyla olur. Ve çok farklı şekillerde peygamberimizin kullandığı dikkat çekme. Dikkat çekmemiz gerekir. Uyananları uyandırmak için. Ve hadiseyi, hadisi en güzel şekilde, en açık, en net ifadeleri nakletmek için eğitimdeki metodumuz dikkat çekme. Dikkat çekme uygulanmazsa sözlerimiz boşa gider. Su üzerine yazılmış gibi olur. Emma ba'du bunun için güzel bir ifade. Ve kâle Ebu Usame haddetene Hişamun kâle akhbaretni Fatımetu bintül Munzir an Esma kâlet fensarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kad tecelleti şems. Peygamberimiz namazdan ayrıldı. Güneş açıldığı halde fe khatabe fe hamidallah bima huve ehluhu. Hutbe okudu. Önce Allah'a layıkıyla hamdü senada bulun. Önce iman, önce tevhid, önce Allah'ın isimlerinin anlatılması. Önce bir iman tazelemesi gerekiyor. Sonra konuya sümme kâle emmâ ba'du. Sonra asıl konuya girdi. Yani girerken, söze başlarken daima duayla, zikirle, daima Cenab-ı Hakk'a hamd ile başlamamız gerekiyor. Unutuyoruz biz. Hemen konuya giriyoruz. Bu sünnet-i seniye uygun olmuyor. Babu salati fi kusufil kamer, ay tutulması sebebiyle kılınan namaz. Haddetena Mahmudun kale haddetena Sa'id ibn Amir an Şubete an Yunus'e an el Hasan an Ebi Bekre radıyallahu anh. Ebu Bekre Nüfey ibn el Haris rivayet ediyor. Kal in kesefeti şems al ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve salla rekateyn. Peygamberimiz zamanında güneş tutuldu. İki rekat namaz kılındı buyuruyor. Peki ay tutulması ile ilgili burada başlık ay tutulması denmiş ama rivayet güneş tutulması ile ilgili. Böyle dikkat çekici hususlar da var. Evet. Haddetene Ebu Ma'mer kal haddetene Abdülvarid kal haddetene Yunus anil Hasan an Ebi Bekrete kal hasefeti şemsu ala ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün zamanında güneş tutuldu. Feharece yecurru ridaehu. Elbisesini sürükleyerek çıktı. Yani üstüne başına bile önem vermeden acil olarak evinden çıktı. Hatten tehelel mescid mescide vardı. Ve thâben nâsü ileyh. Peygamberimizi bu durumda görenler hemen ona doğru koştular. Fesallâ bihim rak'ateyni. İki rekat namaz kıldırdı. Fenceleti şemsü. Güneş açıldı. Fekâle inne şemse vel kamer âyetâni min âyâtillâh. Ve innehumâ lâ yehzifâni li mevti ahadin. Bu hadis-i şerif defalarca geçti. Güneş ve ay Allah'ın kudretin alametlerinden iki alamettir. Bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulmazlar. وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا. Bu durum olduğunuzda namaz kılın. وَدْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. O açılıncaya kadar, o loş hava, o böyle hafif akşam vakti gibi böyle güneşin batmasından sonraki bu hafif karanlık hava açılıncaya kadar duaya devam edin. وَذَاكَ اَنَّ اَبْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ مَاتَ يُقَالُ لَهُ İbrahim. Peygamberimizin İbrahim adı verilen oğlu vefat etmişti. فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ. İnsanlar da bir şeyler söyleyince Peygamberimiz bu konuda bu açıklamaya ihtiyaç duydu. بَابُ صَبِّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءِ اِذَا اَطَالَ الْاِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُولَى. İmam birinci rekatta kıraati uzatırsa hanımın başına su dökmesi. Evet, böyle bir olay. Bu tabii bu noktadaki hadis-i şerif daha önce geçti.
Hazreti Esma Peygamber Efendimiz uzun uzun okuyunca başına su dökerek o baygınlık hali geçsin diye bu şekilde hareket etti. Tabi burada bir hadisi şerif zikredilmemiş. Müellif bunu daha önce zikretmişti. Babun er-rek'atul ula fil kusufi atval. Hatta bazı rivayetlerde bu bab da yok. Bazı rivayetlerde belki elimizdeki rivayette de bu bab geçmiyor. Babun er-rek'atul ula fil kusufi atval. Kusuf namazında birinci rekat daha uzun. Bütün namazlarda birinci rekat ikinci rekattan biraz daha uzundur. Haddetena Mahmudun kale haddetena Ebu Ahmed kale haddetena Süfyan an Yahya an Amrata an Aişete radiyallahu anha. Allah kendisinden razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla bihim fi küsufi şemsi. Dikkat edin. Erba rekaatin. Dört rükulu namaz kıldırdı. Fi secdeteyn. İki secde dört rükû. El evvel atvel minethani. Birinci rekat diğer rekattan daha uzun. İki rekat. Bütün rivayetler iki rekat. Ama burada dört rükûlu bir namaz. Yani her rekatta dört rükû. Veya bir başka rivayete göre her rekatta iki, toplamı dört rükû şeklinde de anlaşılmıştır. Babul cehri bil kıraati fil küsuf. Küsuf namazında namaz kıraat nasıl okunacak? İmam-ı Azam Hazretleri bu noktada diğer imamlardan ayrılıyor. Güneş tutulması sabah namazın sünneti gibi kılınır. Ay tutulması sabah namazın farzı gibi kılınır diyor. Diğer imamlar diyor ki ay tutulması, güneş tutulması hepsinde sesli okunur. Yani cuma namazı gibi kılınır. Haddetena Muhammed ibn Mihran kâle haddetena el-Velidu kâle akhbaren ibn Nemir'in Semya ibn Müslim ibn Şihab an Urvete an Aişete. Burada akhbarena bir matbaa hatası olmuş olmalı. Akhbaren ibn Nemir'in Semya ibn Şihab'in an Urvete an Aişete radıyallahu anha ceheren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi salatil husufi bi kıraatihi. Peygamberimiz güneş tutulması namazında sesli okudu. Ve izâ faraga min kıraatihi kebbara feraka'a. Kıraati bitirince tekbir getirdi, rükûya vardı. Ve izâ rafa minel rek'ati kal semiallahu limen hamide rabbena ve lekel hamd. ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاةَ فِي صَلَاتِ الْكُسُوفِ اَرْبَى رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَى سَجَدَاتٍ. Bu da açık. İki rekat, dört secde. İki rekatta kaç secde olur? Dört secde. İki rekat ve dört rükû. اَرْبَى رَكَعَاتٍ demek, dört rükû demek. فِي رَكْعَتَيْنِ, iki rekat. Ve erba secdatin, dört secde. Evet, iki rekat, dört rükû ve dört secdeli bir namaz şeklinde. Ve kâlel evza'iyyü ve gayruhu semiyettü zuhriyyan urveten Aişete radıyallahu anha enneşşemse hasefet ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe ba'te munadiyen. Bu güneş tutulması sebebiyle biri namaza davet edecek. Bis salati camia. Cemaatle namaza koşun veya namaz toplayıcıdır. Namaz cemaate davet edicidir. Fetekaddeme öne geçti. Fesalle erba rekaatin fi rekateyni. İki rekatta dört rükû ve erba secdatin ve dört secde yaptı. Tukalel velidu ve akhbaren Abdurrahman ibn Nemir'in Semi'a ibn Şihab'in mislehum. Ve burada Velid Abdurrahman bin Nebir Nemir İbn-i Şihab'tan benzerini şiddi diye naklediyor. Tabi bunlar hadis rivayetiyle ilgili tafsilat. Kale zuhriyyü fe kultu ma sana ahuk zâlike Abdullah İbn-i Zübeyir ma salla illa rekateyni mithle subhi idâ salla bil medineti. Kale ecel innehu ahta'as sünne. Zuhri diyor ki ya senin kardeşin diyor. Kime? Urve'ye. Ya kardeşin Abdullah İbni Zübeyir ne yaptı diyor Medine'de. İki rekat kıldı sabah namazının farzı gibi. İmam-ı Azam'ın delili bu. Abdullah İbni Zübeyir
sabah namazının farzı gibi iki rekat kıldırdı. Medine'de namazı kıldığı zaman Kale Urve dedik ecel doğru böyle kıldın. İnnehu ahta sünne bu sünnet uygulamakta hata etti. Demek ki Abdullah İbni Zübeyir'in görüşü sabah namazının farzı gibi kılınması. Kardeşi Urve'nin görüşü iki rükûlu her rekatta iki rükûlu şeklinde kılınması. Ve tâbâhu Süfyan İbni Hüseyin ve Süleyman İbni Kethir an-ı Zühriyif fil cehri cehran açıktan okunmak hususunda bu zatlar Süfyan İbni Hüseyin, Süleyman İbni Kesir bu rivayeti desteklemişlerdir. Evet, bu hadisi şerifle küsuf namazı, ay tutulması ve güneş tutulması ile ilgili hadisi şeriflerden İmam Buhari'nin seçtiği hadisi şerifler sona ermektedir. Tekrar ediyoruz. Ay tutulması ve güneş tutulması ile ilgili namaz cemaatle kılınır. Bu namazda Hanefi mezhebine göre ay tutulmasında sabah namazının farzı gibi cehren okunur. Cemaat şart değil diyor İmam-ı Azam. Ay tutulmasında, güneş tutulmasında sabah namazının sünneti gibi okunur Hanefi mezhebinde. Bunun için cemaatla bu namaz kılınır. Ama İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed yine İmam-ı Azam'ın talebeleri ve diğer imamlar güneş tutulması ve ay tutulmasının cehren kılındığını açıktan yani cuma namazı gibi veya diğer rivayetlere göre her rekatta iki rükû yapılmak suretiyle kılındığını nakletmektedirler. Bu sünnetin ihya edilmesi gerekiyor. Ne zaman ay tutulacağı, nerede ay tutulacağı, ne zaman güneş tutulacağı, nerede güneş tutulacağı bugün artık takvimlerde bildiriliyor ve bu noktadaki araştırmalar, ilmi veriler gayet isabetli bir şekilde bunu naklediyorlar. Bu vesileyle dua etmek, zikretmek, bu namazı kılmak elbette Peygamber Efendimizin bir sünnetinin tatbik edilmesi anlamına gelecektir. Onun sünnetlerinden birini ihya etmek, onu sevmek demektir. Onu sevmek de cennete girmemize vesiledir. Son sözümüz. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gelecek dersimizde yeni bir konuya gireceğiz. Kur'an'daki secdeler konusunu yine Sahih-i Buhari'den okumaya devam edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, "Men ahya sünneti fakat ehabbeni." Benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi hayat hakkı tanıyan, benim sünnetimi uygulayan, benim sünnetimi dirilten, benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi tatbik eden beni sevmiş olur. Men ahya sünneti fakat ehabbeni. Ve men ehabbeni, kim de beni severse, ve men ehabbeni, kâne ma'yi fil cennet, cennette benimle beraber olur. Rabbim cennette sizleri, bizleri, dinleyenleri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini yaşayanları, uygulayanları cennette onunla beraber eylesin. Ona Rabbim bizleri komşu eylesin. Evimize, ocağımıza, okulumuza, iş yerimize, hayatımıza bereket, huzur, saadet ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 24. cüz.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
1: لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْ

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

0: değil.
1: Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

0: De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.
1: وَلَوْ

0: الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

0: أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ve yakadir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut, eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman, keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da, iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَا

0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ

0: بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ
1: Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: yemini subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: Sûra üflenince, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sûra ikinci defa üflenince, hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

0: Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena

Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na dua edin.

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ

0: النَّارُ
1: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi, gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
0: اَلْيَوْمَ تُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: اَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

0: De.
1: Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.
0: وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ
1: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.

0: الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
1: Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: وَلَا

0: بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.
0: اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum, dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiaten fela yucaza illa mislaha ve men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe ulaika

0: kitabı.
1: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: رَدَّنَا وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.
0: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ

0: de...
1: Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

0: الْعَذَابِ
1: Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

0: Bela. Qalu fad'u. Ve ma du'a'ul kafirin illa fi dalal.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kâfirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

0: O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Fasbir inne va'dallahi hakku vestagfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ

Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: فَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona

Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlâlu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn. Fil hamîmi thumme finnâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da, onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: Onlara şöyle denir, bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: Fasbir inne ve'dallahi hakkı.

0: Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: فَإِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
0: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
1: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
1: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
0: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Onlar şiddetli azabımızı görünce, tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik dediler.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve nezîran fe'a'rada ekseruhum fehum la yesme'ûn.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip, ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: in emraha ve zeyyenne semâed dünyâ bimesâbîhe ve hifzâ. Zâlike takdîrul azîzil alîm.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de, onlar kendilerine, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de, onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireti ve lekum fiha ma tashtahi enfusukum.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

0: وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
1: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا

0: الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: عَمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka, "Bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi?" derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de, onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: Men amila salihan felinefsihi ve men esaa fe aleyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid.
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 24. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün hikmetlerin sahibi! Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim! Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp, günahları affeden gaffar adına sığınıp, günahları örten settar adına sığınıp, merhamet eden rahman adına sığınıp, lütfeden latif adına sığınıp, tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an'ın ilk harfi Elif.
2: Ümeyr, sen Elif Bali okumayı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Oku o zaman.

Tövbe 2. bölüm. Tövbenin tamamı, şartları ve devamı. Bir Müslüman her şeyden önce işlediği günahlarına tövbe etmesi, üzülmesi lazımdır. Pişmanlık acısı ne kadar çok olursa günahların da o nispette bağışlanması umulur. Pişmanlığın doğruluğuna delil kalp yumuşaklığı ve gözyaşlarının damlasıdır. Nitekim Aun bin Abdullah, tövbekârlarla sohbet edin, zira onların kalpleri daha yumuşaktır, buyurdu. Diğer alameti, günah işlerken aldığı zevkin yerine, kalbine onun acısını yerleştirmek, hevesle işlediği günaha nefret etmek ve onu kerih görmektir. Adamın biri, isyanından tövbe edip, uzun müddet, İbadetle meşgul olduğu halde tevbesinin kabul olduğuna bir alamet bulamadığı için zamanın peygamberine müracaat ederek affı için dua etmesini ister. Allahü Teala o peygambere bu adam hala kalbinde o günahın zevkini taşıdığı için ben onun tövbesini kabul etmem buyurmuştur. Bir kimse bali olduğu andan itibaren gözü, kulağı, dili, midesi, eli, ayağı ve diğer azalarına varıncaya kadar hepsiyle ömrü boyunca küçük büyük yapmış olduğu bütün günahları göz önüne alır. Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip kendisiyle Rabbi arasındaki kusurlarsa cünüp olarak mescitte oturmak, abdestsiz musafı tutmak, bid'at şeylere inanmak, İçki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkıyla ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tövbe eder. Bunların küçük büyük hesabını yapar ve karşılıklarında birer iyilik yapmaya çalışır. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin buyurduğuna ve Allahü Teala'nın Hud suresi 114. ayetinin sonunda mealen doğrusu bu hasenat 5 vakit namazın sevabı küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattır. Emrine uymuş olursun. Mesela dinlediğin çalgı yerine Kur'an dinler ve zikir meclisine devam edersin. Cünüp olarak mescitte bulunduğunun yerine itikafa girersin. Abdestsiz olarak mushaf tuttuğunun yerine mushafa saygı gösterir, onu öper ve çokça okursun. İçtiğin içki karşılığında su dağıtmakla mukabelede bulunursun. Zira hastalık zıddı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıddı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıddı olan bir iyilikle mahvedilmelidir. Bir şeyin zıddıyla yok olmasına delil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünyaya uymanın kalpteki tesiri, dünyalıkla sevinmek ve ona meyletmektir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve dünyaya nefret ettirir. İşte o sevginin zıddı olan bu nefret sevgiden doğan günaha kefaret olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlardan öyleleri var ki onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder buyurmuştur. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmazsa Allahü Teala ona sıkıntılar verir ve günahlarına kefaret olur buyuruldu. Denildi ki kalbe girdiği halde insanın bilmediği sıkıntı yaptığı günahın ve çekeceği azabın sıkıntısıdır. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam zindandayken
Cebrail aleyhisselam kendisini ziyarete gitti. Yusuf aleyhisselam, "Babam ne haldedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "100 çocuk kaybeden annenin acısı gibi acı çekmektedir," dedi. Yusuf aleyhisselam, "O halde mükafatı nedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, 100 şehit sevabı almıştır," dedi. Buradan anlaşılıyor ki, keder ve üzüntü, Allah'a karşı yapılan günahları yok eder. Kul haklarına gelince, burada hem Allah hakkı hem de kul hakkı vardır. Çünkü Allahü Teala zulümden men etmiştir. Kul hakkıyla karışık Allah hakkı, hasret, nedamet ve kötülüklerden ayrılarak onların zıddı olan iyilikleri yapmaktadır. Mesela kötülüklere karşı iyilik, gaspa karşı helal servetinden tasadduk, gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı methü senada bulunmak ve bildiği iyiliklerini söylemek, adam öldürmek karşısında köle azat etmek gibi iyiliklerde bulunmaktır. Bütün bunları yapmakla yalnız Allah'a karşı vazifesini yapmış ve fakat kul hakları ise yerinde durmaktadır. Bu hakları iade etmedikçe kurtulamaz. Kul hakları can, mal, namus ve izzet-i nefisle ilgilidir. Can ile ilgili olanlar adam öldürmektir. Şayet hata yoluyla adam öldürmüşse hemen varislere diyetini ödemektir. Kasten öldürmüşse kısas için varislere teslim olmaktır. Varis dilerse affeder, dilerse kısas eder. Borçtan ancak bu sayede kurtulur. Bu cinayeti gizlemesi caiz değildir. Çünkü bu zina, hırsızlık, yol kesmek, içki içmek ve benzeri haddi gerektiren günahlar gibi değildir. Bu gibi günahlardan tövbe etmekte kendini teşhir etmesi gerekli değildir. Maiz bin Malik Resulullah'a, "Ben zina ettim, cezamı verin," dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Maiz ise 3 gün sırayla müracaat etti. Bunun üzerine Resulullah'ın emriyle Maiz

rejim olundu. Resulullah onun hakkında, o öyle ciddi bir tövbe etti ki, o tövbe bütün ümmetime taksim olunaydı, hepsine yeterdi, buyurdu. Gamide adında bir kadın da Resulullah'a, ben zina ettim, cezamı verin ve beni temizleyin, dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Ertesi gün kadın yine gelerek müracaatta bulundu. Ve beni de maiz gibi defalarca dinlemeyi mi istiyorsun? Ben zina ettim ve hamileyim, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi çocuğu doğuruncaya kadar git, buyurdu. Kadın çocuğu doğurduğu vakit bir beze sarılı olarak getirdi ve işte çocuk, doğurdum, deyince Resulullah, şimdi git, onu memeden kesinceye kadar emzir ve bekle, buyurdu. Kadın çocuğu memeden kestiği vakitte elinde bir parça ekmek olduğu halde çocuğu Resulullah'a getirdi ve işte çocuğu memeden kestim, İşte şimdi ekmek de yiyor, dedi. Resulullah çocuğu bir adama teslim ederek kadını rejim ettirdi. Bu sırada Halid bin Velid büyük bir taş alarak kadının kafasına indirdi. Kadının yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Aynı zamanda da kadına fena sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, ey Halid, sus! Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, bu kadın öyle bir tövbe etti ki, eğer haraç ve aşar toplamak suretiyle halkın malını yiyenler böyle tövbe etseler, onlar da mağfiret olurdu, buyurdu. Sonra da namazını kıldırtarak cenazesini defnettirdi. Gönül yıkma cinayetine gelince, gerek yüzünde, gerek gıyabında ağır sözler söylemek ve kalbini kırıcı davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Şayet ölmüş olanları varsa, kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat yapar. Kendilerini bulup da gönül hoşluğuyla helallaştığı kimselerin kendisinde bir hakkı kalmaz. Fakat onun hakkındaki bütün kusurlarını kendisine açıklaması lazımdır. Yoksa müphem bir helallaşma kâfi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden evvelkiler arasında bir adam 99 kişiyi öldürmüş, sonra pişman olmuş. Yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye sormuş. Kendisine bir rahibi tarif etmişler. Adam rahibe gitmiş ve 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sormuş. Rahip, hayır, tövbesi yoktur deyince rahibi de öldürmüş ve tam 100 kişinin kanına girmişti. Yine yeryüzünün en alimini aramış ve kendisine bir hocayı sağlık vermişler. Hocaya, tam 100 kişi öldürdüm, bunun tövbesi var mı diye sormuş. Hoca, var. Tövbe ile kul arasına kim girebilir? Ancak sen falan memlekete git. Orada abid insanlar var. Onlarla beraber Allah'a ibadet eyle. Sakın memleketine dönme. Zira senin memleketin kötü bir yerdir, demiş. Adam bu memlekete gitmek üzere yola çıkmış. Yolun yarısına gelince ölmüş. Rahmet melekleri ile azap melekleri çatışmışlar. Rahmet melekleri, bu adam kalbinden tövbe ederek Allah'a yönelmiş, dediler. Azap melekleri ise, bu adam hiçbir iyilik yapmadı, dediler. Her iki tarafta bizimdir iddiasında bulundular. İnsan suretinde bir melek geldi ve bunu hakem tayin ettiler. Bu da, çıkış yeriyle gideceği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa yakınsa o tarafın melekleri onu alsın, dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın olduğunu buldular ve rahmet melekleri adamın ruhunu teslim aldılar, buyurdu. Bununla beraber kurtuluşun sevap tarafının bir zerre de olsa

ağır gelmesiyle mümkün olacağı anlaşılmış oldu. Gelecekle ilgili azmine gelince, o da bir daha bu veya benzeri herhangi bir günaha dönmeyeceğine dair Allah'a kesin söz vermesidir. Tövbenin devamında insanların kısımları. Tövbe edenler dört kısımdır. Birinci kısım, geçmişte tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Tövbede istikamet budur ve günahlarını sevaplarla değiştirip hayırlarda müsabaka eden de bu tövbenin sahipleridir. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Ve böyle sükun bulan nefse de nefs-i mutmainne adı verilir ki kendisi Rabbisinden ve Rabbi de kendisinden razı olduğu halde ona yönelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde günahlarından rücu edip Allah'ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. Zikir onların yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler buyurmuşlardır. İkinci kısım, ana vazifeleri yerine getirmekte ve büyük günahları terk etmekte tövbesinde istikamet etmiş, ancak kasıtsız olarak bazı tesirler altında yine bazı kusurlar kendisinden sadır olmuş, fakat her defasında da işlediği hatadan dolayı kendisini kınamış ve bir daha bu gibi tehlikelere düşmemeye azmetmiştir. Bu nefse nefsi levvame denir. Çünkü bu gibi adi davranışlarından dolayı sahibini yerer. Bu adamın böyle hatalara düşmesi kasıtlı olmayıp kendini yerdiği için her ne kadar diğerlerine nispetle düşük ise de yine bulunduğu mertebe üstün mertebedir. Tövbekârların çoğunun durumu budur. Çünkü kötülük insanın mayasındadır. Bundan çok az kimse çok az hallerde kurtulabilir. Bu gibiler için de iyi vaatler vardır. Nitekim Allahü Teala Necm suresi 32. ayeti baş tarafında mealen onlar ki küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden, şirkten ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 135. ayeti başında ve bir günah işleyenleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler buyurmuş ve nefislerine zulmettikleri halde pişman olup kendilerini kınadıkları için Allahü Teala bunları övmüştür. İşte bu mertebeye işaret etmek üzere Hazreti Ali'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlınız her aldanışında tövbe edendir buyurmuştur. Diğer rivayette mümin buğday başağı gibidir. Bazen eğilir, bazen doğrulur buyurulmuştur. Bir başka rivayette de zaman zaman mümin kusur işleyebilir buyurulmuştur. Resulullah başka bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir buyurdular. Diğer bir hadisi şeriflerinde her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tövbe halinde ölenidir. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Üçüncü kısım, tövbe edip tövbesinde bir müddet sebat ettikten sonra şehvetlerinin azması üzerine kendi kasıt ve iradesiyle yine bazı günahlara dönmesi ve bunun yanında mümkün olduğu kadar diğer günahları terk ederek ibadete devam etmesidir. Bu günahlara girmesi ise şehvetine hakim olamaması bakımındandır. Aynı zamanda
bu kötülüğü irtikab ederken de ne olaydı bu fırsat elime geçmeyeydi der. Kötülüğü yaptıktan sonra da keşke yapmasaydım, ben bundan tövbe edeceğim diye pişmanlık duyar ve nefsini yenmeye çalışacağını söyler. Fakat bütün bunlara rağmen tekrar tekrar nefsi onu isyana sürükler. İşte bu nefse nefsi levvame denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayeti başında münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötüyle karıştırdılar buyurmuştur. Bunun haline gelince ibadete devam etmesi ve isyanı kerih görmesi bakımından affı umulursa da tövbeyi tehiri bakımından geleceği korkulu olur. Çünkü tövbe etmeden ölüm gelebilir. O zaman iş tamamen Allahü Teala'nın dilemesine kalır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Şayet Allahü Teala lütuf ve keremiyle ona tövbeyi nasip ederse sabikun meyanına girer. Şekaveti galebe çalarsa ezeldeki mukadder akıbetine uğramasından korkulur. Kadılık ve reislik uzun müddet tahsile ihtiyaç gösterdiği gibi ahiretin nimetlerine erişmek de kalbi temizleyip selim kalbe sahip olmakla mümkündür. Allahü Teala Şems suresi 7, 8, 9. ayetlerinde nefse ve onu insan biçiminde düzenleyene, sonra da o nefse isyanını ve itaatını öğretene ki muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul 70 sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki aralarında manen bir karış mesafe kalmaz. Sonra mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer buyurmuştur. Demek ki son nefeste korkmak tövbeden evveldir. Alınan her nefes geçmişin sonudur. O anda ölmesi mümkündür. O halde nefeslerini devamlı surette murakabe etmelidir. Dördüncü kısım. Tövbe edip bir müddet tövbesi üzerinde durarak istikamet ettikten sonra tövbe hatırından geçmemek şartıyla yeniden günahlara dönenlerdir. Bunlar tövbe hatırlarına gelmediği gibi yaptıkları kötülüklere de üzülmezler. Alabildiğine şehvetlerinin peşine düşerler. İşte bunlar günahta ısrar eden kimselerdir ki bunların nefsine de nefsi emmare denir. İyilikten uzaklaştırır ve kötülüğü emreder. Bu gibilerin son nefesinden korkulur. Servetini döküp saçıp, yakıp yıkıp, aile efradını aç ve açıkta bırakan kimsenin, yıktığı evin altında bir hazine bulup, onunla huzura kavuşacağını ummasını, muhal olmadığı halde, aklı başında insanlar ahmaklık saydığı gibi, taati az, devamlı günah işleyen ve mağfiret yoluna girmediği halde, Allah'tan af dileyenler de basiret sahipleri nezdinde ahmaklardan sayılır. Allahü Teala Necm suresi 39. ayetinde hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur buyurmuştur. Bazı kimseler bunu hiç hatırına getirmez. Zariyat suresi 22. ayetinde rızkınız ve size vaad olunana gelen şeyler göklerdedir. Emri ilahisini unutur. Böyle olan basiret körlüğü ve sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala Secde suresi 12. ayetinde ey Resulüm, kıyamette müşrikleri Rableri huzurunda başlarına eğerek ey Rabbimiz,
bize vaat ettiğini gördük, peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir, salih bir amel işleyelim. Çünkü inkar ettiklerimize tamamen ve yakinen inandık derlerken bir görsen buyurdu. Günah işleyen ne yapmalı? Günah işleyen kimsenin iki vazifesi vardır. Biri, hemen işlediği günahın akabinde pişman olup tövbe etmek. Diğeri ise, yapmış olduğu günahı yok edecek bir iyilikte bulunmaktır. Şayet nefsi kendisine galebe çalar ve şehvetine mahkum olarak hemen tövbe edemiyorsa, birinci vazifesini yapamıyor demektir. Fakat hiç olmazsa ikinci vazifesini ihmal etmemeli ve günahın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Böylece kötülükle iyiliği karıştırmış olsun. Zira gerek kalp ve gerek ağza ile yapılan kötülükleri yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Bununla beraber yaptığı iyilik kötülüğünün karşıtı olmalıdır. Kalb ile yapacağı iyiliğe gelince, Allah-u Teala'ya yalvarmak, ondan af ve mağfiret dilemek, efendisinden kaçan köle gibi mahcup olmak, bu mahcubiyetini kibrin zıddı olan zillet ile azalarında göstermek ve içinden iyilik yapmaya niyet etmektir. Diliyle iyiliğine gelince, yaptığını Allah'a itiraf edip af dilemek ve Allah'ım, kötülük yaptım, kendime zulmettim. Sen beni bağışla, günahlarımı mağfiret et diye dua ve zikir yapmalıdır. Azalar ile iyiliğine gelince, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak ve bolca sadaka vermektir. Bir günahın akabinde 8 iyilik yapıldığı vakit, onun affedileceğinin umulduğu eserlerde belirtilmiştir. Bunların 4'ü kalp işidir. 1. Tövbe ve tövbeye azmetmek. 2. Günahlardan uzaklaşmayı arzulamak. 3. Azap edileceğinden korkmak. 4. Affı ummaktır. 4'ü de azaların işidir. 1. Yapmış olduğu kötülüğün akabinde 2 rekat namaz kılmak. 2. 70 kere istiğfar etmek. 3. 100 kere Subhanallahil Azim ve bihamdihi demek. 4. Bir gün oruç tutmak ve bir miktar sadaka vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikare günaha da aşikare iyilik yap buyurmuşlardır. Sahih haberde adamın biri Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, ben bir kadını kandırdım ve münasebetten başka kendisine her şeyi yaptım. Hakkımda Allah-u Teala'nın hükmü neyse onu tatbik eyle, dedi. Resulullah ona, bizimle sabah namazını kılmadın mı? Buyurdu. Adam, evet kıldım ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resulullah, İyilikler kötülükleri giderir buyurdu. Resulullah başka bir hadislerinde, 5 vakit namaz aralarındaki günaha kefaret olur. Yalnız büyük günahlar müstesnadır buyurdu. Velhasıl mümin kişi her halde her gün kendisini hesaba çekmeli, günahlarını bir araya toplayıp onları iyiliklerle mahvetmeye çalışmalıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ısrar ettiği halde günahlardan tövbe eden Allah-u Teala ile istihza, alay etmiş gibidir buyurdular. Bazıları, ya Rab, estağfirullah sözümden de sana istiğfar ederim demişler ve yalnız diliyle tövbenin yalancıların tövbesi olduğunu söylemişlerdir. Rabia-i Adeviye, bizim tövbelerimiz yeni birçok tövbelere muhtaçtır buyurmuştur.
Allahü Teala Enfal Suresi